Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Taşır da işimizi nasıl...

0: TRT.
1: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam.
9: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 7 Mayıs Perşembe ve biz bazı perşembeleri olduğu gibi poğaça mafyasının korkulu rüyası sevgili Mehmet Taylan ile birlikteyiz. Günaydın Mehmet Taylan.
1: Günaydın.
0: Şimdi hemen hızla başlamak istiyorum. Mayıs geldi. Mayıs'ın gelmesiyle birlikte bu bizim bu haftaki konumuz. Sağdan soldan çok çaldılar. Hepsine nanik yapıyoruz çalanların, ayrı mevzu. Bloomberg HT hariç. Onlar alabilir. O çalma sayılmıyor çünkü. O kurum içinde kullanım oluyor. Mevzu da şu. Şimdi bu Mayıs'ta sat git teması var ya Mehmet Ali. Bazı Mayıs'larda bu işlemiyor. Hatta enteresandır yaklaşık bir 10 Mayıs'tır falan işlemiyor. Kalmışsan daha çok kar ediyorsun. Ama nerelerde kar ediyorsun? Amerikan borsasında. Bu şimdi bizim için de geçerli mi? Biz de aynı şeyleri yaşamış mıyız Mayıs'ta? Yoksa bu Mayıs'ta daha farklı bir şey olur mu? Böyle bir bahar gelmiş gibi görünüyor. İşte savaş ki roller coaster da senden aldık biliyorsun. Roller coaster'da bugün diye başlık atıyoruz her gün. Trump sayesinde piyasalar bir aşağı bir yukarı böyle. Bizi hiç heyecandan eksik bırakmıyorlar sağ olsunlar. İşte o roller coaster iniş çıkışları içerisinde de bizim gördüğümüz burada nasıl bağlanacak mevzu onu merak ediyoruz. Çünkü bir barışıyorlar İran'la, bir barışmıyorlar. Bir o sırada İsrail usul durmuyor, gidiyor Beyrut'a bir şey atıyor. Tam böyle barıştılar, her şey yolunda. Bir hafta sonra her şey tamam diyoruz. Diyorlar ki Amerika'ya daha çok bomba attı biliyor musunuz İran diye. Batı basını kendi haber çıkartıyor. Daha fazla attı, daha fazla çok çok çok bomba attı, bir sürü attı diye haberler duyuyoruz. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Roller coaster'da bugün bir bakıyoruz altın yükselmeye başlamış. Hisseler üst üste rekor kırmaya devam ediyor bazı borsalar. Ki Japonya'nın özellikle buradan bir destek aldığını görüyoruz. Japon devlet tahvilleri değerleniyor, faizleri aşağı yönlü. Böyle bir ortam içerisindeyiz.

0: Peki o zaman gel biz doğruca Mayıslarla başlayalım. Bu Mayıs kimin Mayıs'ı? Kalanların mı gidenlerin mi?
1: Valla dün roller coaster'ı ben Didem'le yayında papatya falına döndürdüm.
0: Aa, papatya falı mı oldu? Tamam, roller coaster bizim olsun. Papatya falı da Didemlerin olsun o zaman.
1: Şey yaptık. Barış var, savaş. Barış, savaş diye. Hatta tam yayındayken İran'dan ters bir açıklama geldi. Bak Didem bir yaprağı daha koparttı İran dedim. Yani şu an için hakikaten durum farklı. Şey hani Mayıs'ta sat ve git çalışmıyor, aksine diyorsun. Sadece hisse senedi piyasasına baktığında öyle. Dönüp şeye bak, enerji piyasasına bak, faizlere bak. Savaştan önce Amerikan 10 yıllıklar 4'ün altındaydı. Şu an düşmüş hali 4,35.
0: Doğru.
1: Amerikan hazinesi ikinci çeyrek borçlanma rakamını 79 milyar dolarcık arttırdı. 189'a çıkarttı. Yani 110'dan 189'a yükseltti ikinci çeyrek borçlanma rakamını. Biz bu savaştan önce zaten gelişmiş ülke tarafındaki bütçe problemlerini vesaireyi konuşuyorduk. Üstüne bir de bu yüksek enerji fiyatları, diğer işte hani çok konuştuk artık konuşmayalım, üreydi falandı filan da alüminyumdu. Hani bu bölgenin dünyaya sağladığı diğer şeylerdeki fiyatlar vesaire. Büyümeler aşağı, enflasyon tahminleri yukarı, borsalar rekor. Yani bir yerde bir şey var. Borsaların rekor olmasının çok önemli bir sebebi var. Bu da Amerika'daki gelen bilançoların beklentilerden iyi gelmesi. Özellikle işte dün AMD'de de oldu. Hem bilançolar iyi hem de geleceğe yönelik beklentilerini daha iyi duruma getirdiler ama burada en çok etkilenenler tabii bu yapay zeka teması ve yapay zekaya işte ürün sağlayan, hizmet veren vesaire şirketler. İşte dün Kospi'nin o acayip %7'ler civarındaki artışı öyle. Dönüp bakıyorsun Samsung'lar falan trilyon dolarlık şirket şeyine geldiler. Böyle bir alt zemini var. Ancak makroekonomik gerçeklerden ne zaman piyasa bu kadar uzaklaşsa bunun bir yerde bir düzeltmesi oluyor. Ya makroekonomik rakamlar düzelecek ya borsalar düzelecek. Ki şu anki gidişatla hala petrol 100 doların üstünde, biz IMF'nin ikinci senaryoya doğru gidiyoruz. Onun için hani bugün Japonya 3 gündür tatilde onun şeyini çıkartıyor %5,6 yukarıda. O 3 günü kaçırdığı için bugün böyle coşkulu. Bilmiyorum hani borsalar tarafında biraz iş abartıldı gibi geliyor bana. Hatta dün Didem balonumsu dedi. Yani o balonumsuluğa da yaklaştı.
0: Balonumsu ne kadar balonumsu?
1: Valla buradaki hani
0: Ya Mehmet, ben sorumu açayım mı
1: yıl
0: sana? Neyi
1: başında
0: kastettim aslında ne kadar balonumsuyla? Patlamıyor çünkü bir türlü. Yani makro verilerle neyi kastediyoruz efendim burada? Makro verilerle piyasadaki rakamların birbiriyle alakasız olması. Yani makro bize başka bir şey söylüyor. Veriye bakıyorsunuz, piyasalara bakıyorsunuz. Oo, ver coşkuyu. Oo, ne güzel düğün bayram. Ama bu kaç yıldır böyle değil mi Mehmet Taylan? Patlamıyordu bir türlü.
1: bunun yani şuna dikkat etmek lazım. Şimdi bu yapay zeka şirketleri borçlanıyor mu bu yatırımlar için?
0: Evet,
1: Evet,
0: borçlanıyorlar.
1: borçlanıyor.
0: Borçlanıyorlar. En son Google borçlanıyor mesela, şimdi bildiğimiz taze.
1: İşte Amerikan hazinesinin üstüne de bir prim ödüyorlar mı? Ödüyorlar.
0: Evet.
1: Spread
0: Tabii.
1: ödüyorlar. Hiç spreadleri değişmemiş olsa bile, aynı seviyede kalsa bile şu an 40 pips daha pahalı borçlanıyorlar. Çünkü faizlerin genel seviyesi yükseldi. Bunların bir etkisi olacak bir yerde.
0: Nasıl bir etki? Nasıl olacak? Biz ne yapacağız o
1: Daha
0: etkiyle?
1: pahalıya yani yılbaşından bu savaş öncesinden bu yana yani 4 artı spreadle borçlanırken şu an 4,40 artı spreadle borçlanıyorlar. Ki bas faizlerin yükseldiği yerde spreadlerde de genişleme olur. Hani bu iş devam ederse bilemiyorum yani borsaların bu seviyelerinden bir düzeltme gelmesi gerekiyor bence.
0: İşte tam o düzeltmeyi bekliyoruz. Gelmiyor bir türlü. Olmuyor. Başka bir şey oluyor. Bu sefer
1: Bilanço
0: de
1: sezonunun bitişine yaklaştık. Yani o bitişten sonra ben genel bir hisse senedi tarafında bir düzeltme bekliyorum. Ya da faizler düzeltecek kendini dörde tekrar. Ki o çok zor gözüküyor. Bu kadar borçlanmanın rakamını bu kadar arttırmışken faiz tarafının düzelmesi biraz daha zor. Tabii bu yapay zeka şirketleri için söylediklerimin hepsi diğer borçlanıcılar için de geçerli. Türkiye olsun, bizdeki bankalar olsun, dünyadaki diğer şirketler olsun. Her bas faiz çünkü Amerikan faizi bütün borçlanıcılar kendi risk seviyelerine göre bu Amerikan faizinin üstüne bir spread yani bir ek faiz koyarak borçlanıyorlar. Bunu da şey olarak açıklayalım hani Amerika en risksiz borç alıcı. Ben sana Amerika ile niye aynı fiyattan borç vereyim ki? Sen Amerika'dan daha risklisin. Ben ona 4 ile veriyorsam sana 5 ile veriyorum diyor.
0: Peki.
1: Yani o yüzden yani faizlerin yükselmesi hem hisse senedi değerlemelerinde fiyatı aşağı çeken bir unsur. Hem de bu borçlanma tarafından şirketlere negatif yazan bir unsur. Onun için hani tabii bunları söylediğimde hep şeyin lafı geliyor aklıma Keynes'in. Piyasalar o kadar uzun süre irrasyonel fiyatlama yapabilir ki sen buna ters durursan batarsın lafı var. Ama şunu da gördüm. Öyle ya da böyle bir belli bir vade sonunda bunlar bir doğruya geliyorlar.
0: Evet.
1: Dediğim gibi ya faiz aşağı gelecek savaş öncesi seviyeye. Ama şu anki makroekonomik koşullarla o çok kolay değil.
0: İşte.
1: Petrol fiyatıyla.
0: Ben.
1: Şöyle şeyler de var. Şimdi tarım şu an yediğimiz şeylere gübre zamanında atılmıştı. 3 ay
0: Evet.
1: sonra yiyeceğimiz şeylere gübreyi kaça atacaklar? Gibi hani basit sorular var.
0: Ya da sadece şey de değil, tarım açısından da bakma, ham madde
1: Yok yok
0: açısından da
1: örnek
0: bakma.
1: olarak
0: Evet, evet,
1: söyledim.
0: evet. Yani
1: Bu
0: bunu bir
1: çok
0: örnek
1: sektör
0: olarak verdim.
1: etkileniyor
0: Evet.
1: bundan.
0: Pek çok sektör etkileniyor. Şimdi senin o söylediğin Keynes'in sözü üstünden baktığımızda da işte bunu ama düzeltmiyor bir türlü dememinin sebebi de bazı yatırımcılar da mesela düzeltme gelecek, düzeltme gelecek diye uzak duruyor. Girmiyor, bekliyor. Ama hiçbir şekilde o düzeltme gelmeyince de ve o düzeltme Godot gibi bir şey oluyor onlar için. Treni kaçırmış
1: FOMO.
0: hissediyorlar kendilerini. Treni
1: Biz
0: kaçırmış
1: bunu
0: hissediyorlar.
1: FOMO diyoruz.
0: FOMO. Ama işte FOMO'da biliyorsun, ay dur şey yapmadan geleyim koşayım ben de katılayım hikayesi var. FOMO çok basit efendim, hala daha öğrenmemiş olan varsa. Siz böyle işte çocuksunuz, yatırımcıyı öyle düşünün. Evde ben hayatla uyumam, uyursam annem babam kesin evde parti verecekler diye. O kadar yorgun argın düşmüş gelmiş insanlar. Niyeyse akşamın 8'inde 10'da insanların parti vereceğine inanıp uyumamayı isteme. Hayatta uyumam ben de oturacağım salona diye böyle gözünden uyku akarken o gözünü açmaya çalışmaya biz kısaca FOMO diyoruz. FOMO bu yani. Peki şimdi o zaman Japonya tarafından şimdi bize genel aslında değerlendirme yaptın. Ben Japonya tarafından başlayacağım hikayeyi. Özellikle bizim borsa tarafında ne bekliyor? Toplumsal, hukuki ve siyasi iç içe geçmiş gelişmeler, bunların nasıl bir etkisi olur olmazı da konuşacağız kendisiyle. Sizlerin de efendim Mehmet Aylin'e sorularınız olabilir, yorumlarınız olabilir konuştuğumuz konularla ilgili. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isteyenleri bekleriz. Burada da siz radyoda yayınımızı dinlerken yayınımız kesintisiz görüntülü devam ediyor. Buradaki linkte gelmek isteyenleri bekliyoruz.
2: E dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların

0: Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
11: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
12: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
13: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
14: Sabah öğle akşam SOA.
15: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
16: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: ETS ile gel.
15: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.
18: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Mehmet Taylan'la birlikteyiz efendim. Yayınımızın da ikinci kısmındayız. Sizleri de sorularınızla, yorumlarınızla bekleriz. 536-266-81-81, 536-266-81-81. WhatsApp'tan yazılı ulaşmanızı rica ediyoruz. Sorularınızın, yorumlarınızın dışında başka bir hikayede göremiyorum ben, dedi Mehmet Taylan. Teknoloji tarafında bir taraftan şaşırıyoruz, bir taraftan görüyoruz ne olduğunu. İşte bu gidişat nereye varacak, bunu konuşuyoruz efendim. Bununla birlikte farklı başlıklara da değineceğiz. Sırayla sizleri de bekliyoruz. Mehmet Aylan bir hikaye bulamıyormuş. Ona bir hikaye yazar mısınız bizim için? Yani yolda ne kadar mümkün? Aman Süheyla, şimdi yaz mı yazayım, araba mı süreyim diyorsanız eğer, bas konuş diye bir şey var efendim. Siz yazarsınız, oradan o kendi yazıya çevirir. Söylediklerinizi yazıya çevir, artık teknolojiyi kullanalım lütfen. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Twitter'da Süheyla YS adresinde link paylaştım. Gelmek isteyenleri de bekleriz. Burada yayınımız bizim görüntülü devam ediyor. Altını çizmiş olayım. Çok enteresan şeylerle karşılaşıyorum. Bak mesela sen algoritma yazan bir insansın. Bize mesela değişik şeyleri söyleyebilirsin, ne var ne yok Mehmet Aylan. Geçen şunu gördüm. Canlı yayın, ki biliyorsun YouTube'un en sevdiği artık böyle YouTube iyi deneye. Ya senin fonu biraz kısar mısın? YouTube iyi deneye böyle trendsetter. Her şeyin aslında pek çok toplumsal olay açısından da trendini belirliyor bize. Geçen gördüğüm canlı yayın en sevdiği onun. Bant olduğunda da işte aslında gelirini bant artırıyor ama canlı yayın, iyi bir canlı yayın onun için çok daha evla. Canlı yayında çeviri yapabilme özelliği videolarda. Canlı yayında çeviri yapabilme özelliği.
1: Teams'te şu an yaptığımız yayının notunu alma yapay zeka aracını koydular. Her yayını açtığımızda şey yapıyor. Not alayım mı diye.
0: Not alayım mı? Ay bir gün not aldırır mısın Mehmet Halen? Birbirinden eğlenceli
1: geçen
0: konu şeyler
1: yanlışlıkla, çıkacaktır. Geçen de yanlışlıkla almıştım. Dur, onun notları duruyordur.
0: Çok eğlenceli gönderin. Şeyler çıkabilir içerisinden. Ne konuşuyormuş, ne anlatıyormuş. Birinin önüne koysan şunu. Rapor diye. Ne konuşmuş bunlar, ne yapmışlar burada? Enteresan olan şu ama. Bu yaptıkları işte oradaki o hazırladıkları prompt 2 dakika veriyor bize. 2 dakika içerisinde seni beni tanıyor, mimiği, hangi mimik, ses tonu, tonlama, nerede ne yapıyor belirliyor. Senin sesinden Japonca, benim sesimden Japonca.
1: Bunlar yapılıyor, evet.
0: Evet, çok enteresan. Ben bunu daha yeni öğrendim mesela, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum.
1: Yok, bunlar yapılıyor.
0: Normal yüklediğin videoda da sesinle devam edebiliyorsun diyor Yasemin. Talkback'ı kapatsana Yasemin. Tamam, hadi kapat onu. Gelmiyor, ha şimdi geldi sesim. Tamam, peki. Şimdi öyleyse devam ediyoruz efendim. Yani o zaman sen diyorsun ki aman X-Bank ucuz kaldı, X-Bank ucuz kaldı. Yani kardeşim bunda bir hikayesi var diyorsun aslında. Ne kadar ertelendiğine dön bak diyorsun. Ne olacak peki şimdi, bak bir dünya rapor geliyor. Enflasyonla ilgili, dezenflasyon süreciyle ilgili bizi uyarıyorlar. Ve diyorlar ki 2 tane yumuşak karnınız var burada. Biri rezervler tarafı, rezervleriniz ne kadar dirençli kalabilir? 2 TL mevduatta ne kadar kalır yatırımcınız, kendi vatandaşınız ne kadar durur buralarda? Bunlara bakmanız gerekiyor. Çünkü biz bunlara bakıyoruz diyorlar bize özetle.
1: En önemlisi ikincisi.
0: Gelelim buraya, evet.
1: Ve maalesef o tarafta soru gelmeye başladı. Döviz almalı mıyım şeklinde. Yani son biz programı uyguladığımızdan beri döviz tarafındaki getiri çok düşük kaldığı için yatırımcıda bir dövize karşı alerji oluşmuştu. Çünkü TL faiz, yani bir ara aylık %3 farklılık oluyordu. Şimdi ikiler civarında. O yüzden de hani bir yıl bunu sürdürdüğümüz anda %25 falan döviz dolar bazında para kazanmış oluyorsunuz TL faizde kaldığınızda. Yani 100 doları bozup bir yıl faize koy, bir yıl sonra dön, 125 dolar al gibi. Bu hakikaten de son 3 senedir çalıştı işte bizim bir arbitraj fonumuz var. Onu kurduğumuzdan bu yana dolar bazında, ki 2023'ün sonunda kurmuşuz. Dolar bazında %76 yapmış. Birikim ilk kuruluştan bugüne baktığında. Ya buna benzer işte para piyasası fonlarının getirileri de buna benzer. Şimdi öyle bir ortamdan çıkan yatırımcı tabii bu tatlı paraya, kolay paraya da çok alıştı. Ama bir en ufak bir dövize yönelim. Çünkü yabancının çıkması çok problem değil işte. Swaplarda kapalı olduğu için 50-60 milyar dolarla hallediyorsun. Ve rezervler şu an onu çok rahat karşılayacak şekilde. Faiz yüksekte kaldığı için çıktıktan sonra ya dur burada güzel para vardı biz tekrar dönelim diyor yarısı. Yine bir geri gelme oluyor ama özellikle bu süreçte KKM vesaire vasıtasıyla kamunun üstünde olan yük reel sektöre ve bireysel yatırımcıya geçti. O yüzden buradaki olacak yanlış bir küresel veya lokal gelişmeyle ya da yanlış demeyeyim de yatırımcıyı rahatsız edebilecek bir gelişmeyle bu döviz merakı

0: tekrardan gelebilir. Esas sıkıntı o. O rapordaki, onun için ikinci madde çok şey. Ama dönüp baktığınızda Türkiye hala kere açısından cazip. Piyasalar biraz sakinleşirse döviz de çeker. Ama bu içerideki yerli yatırımcının dövize yönelimini bu savaş harekete geçiremedi. Harekete geçmeden devam etmesi lazım programın sağlığı açısından.
1: Peki burada şunun etkisi var mı? Altının istenen, daha doğrusu işte süper döngüye yaraşır bir şekilde hareket etmemesinin, yani çok hızlı gittikten sonra artık duraksama döneminde olmasının, belki de artık buradan geri gelecek. Onu bize zaten sen söyleyeceksin ama bunun da etkisi olabilir mi? Çünkü gram altın bildiğimiz gibi döviz cinsi bir varlık aslında. Yani altın ve dolara göre altından bahsediyoruz fiyatlanırken. Dolayısıyla burada istediğini alamaması yatırımcının, ama öyle bir fiyat içerisinde ki toplamak istese o kadar düşük değil. Elinden çıkarmak istese tekrar işte o süper döngü içerisinde zirve üzerine zirve, ki biliyorsun gram altında daha fazla rekor görüyoruz biz ons bazında altına göre, normaldir ki. Böyle bir seviyeyi ya
0: TL'nin
1: kaçırsam diye, evet
0: az da
1: TL.
0: olsa değerlenmesiyle.
1: Evet, ki birazdan geliriz 6 yılın yükseğinde, yani ne kadar değerli TL kısmını zaten sana sormak istiyorum. Burada gram altının gitmiyor olmasının da bir etkisi var mı? Yatırımcının birazdan olmuyor, altında da olmuyor, o zaman ben biraz daha yönümü dövize döneyim demiş olmasında.
0: Ya geçen gün bir arkadaşımla konuştum. Altında çok zarardayım dedi. Ne dedim? Ne zaman aldın? 2 sene oldu dedi.
1: Nasıl
0: Nasıl
1: zarardaymış?
0: zarardasın?
1: Aynı anda.
0: 8 bini gördü ya.
1: Ha.
0: 8 binden 6.800'e düşünce zararda. Kârdan
1: Ha,
0: zarar yani.
1: kardan zarardı. Tabii.
0: Yani öyle bir şey de var. Hani yatırımcı psikolojisi de var. İşte ben onu o zaman satsam, şimdi alsam şu kadar fazlasını alıyordum vesaire gibi bir şey de var. Satamıyor da tekrar bu altın gördüğü yeri görür şeyi var ya,
1: Evet.
0: fenomeni. Hani açıkçası altın tarafı şu an için bence zor ve eski parlak şeylerine dönemeyecek. Ben öyle düşünüyorum bu yeni dünya düzeninde.
1: Ya süper döngü
0: Orayı
1: falan yok mu şimdi o zaman? Bitti mi o süper döngü? Yok mu öyle bir döngü?
0: bence onu yaptı, bitirdi yani. 1600
1: Hmm.
0: dolardan 5600 dolara gitti yani.
1: Daha ne yapsın diyorsun?
0: Daha ne yapsın, uzaya mı çıksın?
1: Daha ne yapsın sana
0: Yani
1: bir yatırım aracısıyla? Tamam,
0: hani
1: peki. Ha, bitti diyorsun
0: orada
1: sen.
0: bir şeyi var, sıkıntı var. Tabii biz hani bu savaştı, papatya falıydı, roller coaster'dı falan konuşurken şeyleri ana yönlerde konuşamıyoruz. Hani Walsh diye bir abi var.
1: Ha evet. Ne yapacak
0: Walsh abi
1: diyorsun?
0: geldiğinde ne yapacak? Yani şu anki benim
1: Sahibinin sesi ne yapacak?
0: politika sesini, şey setini beğenmiyor. Sen sesi deyince ben de set yerine ses dedim. Acaba yani ben bazı konuşmalarından da şey yapıyorum, tedirgin de oluyorum. O tedirginliğim de şu, faizleri indirip bilanço küçültmeyle beraber bir politika miksi yapıp mı dengeye getirmeye çalışacak acaba? Yani altın fiyatlarını yukarı götürebilecek en önemli şey bu faizi aşağı çekip bilanço küçültmeye giderse ancak
1: Tamam.
0: altın fiyatlarını şey yapabilir, hareket ettirebilir.
1: Ama bunu hangi şart altında yapacak? Tamam, bilançoyu zaten küçülsün bir zahmet.
0: İşte ama bilançoyu küçülttüğün zaman faizleri de burada bırakırsan o zaman dünyayı patlatırsın.
1: Evet.
0: Yani dünyadaki bütün riskli varlıkların fiyatları çöker. Çünkü biz bu piyasalardaki ilk hareket ne zaman oldu? Pandemiden sonraki para bolluğuyla. Hani öyle bir para bolluğu oluştu ki parayı nereye koyacağını bilemez halden riskli varlıkların en güzel dönemiydi. Ama sen bu faizleri aşağı çekmeden bilanço küçültmeye gidersen o Fed bilanço küçültürken döviz nereden gelecek ya, doları nereden geri çekecek?
1: Evet.
0: Bir şekilde riskli varlıklar orada bir dayak yiyecek.

Ama benim tahminim faizi aşağı çekerek bunu yapıp daha yumuşak bir şekilde geçiştirecek. Bunu yaptığında hem Trump'ın istediği bak faizler düşüyor.

0: rağmen dedi bizim borsamız rekorda.
1: Ya onların şeyi de
0: Yani
1: aynısını, testimonisini verirken o eski Adalet Bakanları da aynısını söyledi. Yani sen Trump'ı korudun mu, kolladın mı, dosyaları hasır altı ettin mi diye sordular. Kadın orada durdu durdu. Siz Dow Jones'un kırdığı rekorların farkında mısınız? Borsamız şahlanıyor dedi testimonisinde. Onun
0: ya
1: klasik
0: tabii
1: söylemi.
0: niye bu söylem var? Çünkü Amerikan halkının emeklilik birikimleri işte 60'a 40, 40'a 60 hisse senedinde.
1: Evet.
0: Orada da eğer bir varlık efekti yaratmak istiyorsan bizde nasıl işte gayrimenkulü arabayı dövizi
1: Evet.
0: altını yukarı çıkartırsan herkes kendini zengin hissediyor.
1: Ay
0: Demin
1: evet.
0: söylediğim yatırımcının çok zarardayım altından demesi gibi. Yani onlarda da önemli olan bu borsanın yukarı gitmesi. O efekti o yapıyor. Bir de benzin fiyatlarını düşürebilirse Amerikan halkından daha iyisi yok. Borsa yukarıda, benzin aşağıda. Bu hakikaten yani şey espri olarak demiyorum. Amerikan halkının varlık etkisini en fazla etkileyen iki tane unsur.
1: Evet.
0: Bir benzinin galonunu kaça alıyorum?
1: Tabii.
0: Bir de emekliliğimdeki para ne oldu? Borsa yukarıdaysa emeklilikteki para artıyor.
1: Herkesin işte kendince yolunda mı her şey? Olizvel, olizvel dediği bir şey var. Bütün ollar vel miymiş, değil miymiş baktıkları bir nokta var işte. Amerika'da gidecek gelecek kontrol edecek işte. Benzinin galonu ne kadar olmuş? Bizim de farklı kıstaslarımız var işte, kaç altın alabiliyorum, yastık altına kaç altın atabiliyorum gibi kıstaslarımız var bizim de kendimizce. Peki şimdi TL'nin değeri. Abi bir dakika, ben bunu size sorayım aslında. Hadi dedim ki yastığın altına kaç altın atabiliyorum, böyle bir kıstas. Her şey yolunda mı değil mi, sizin kıstasınız ne? Neyle ölçüyorsunuz? Her şey yolunda mı değil mi? Kıstasınız nedir? 536 266 81 81 536 266 81 81. Her şey yolunda mı değil mi? Neyle ölçüyorsunuz? Turnusol kağıdınız nedir? Bunu sordum. Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Gelmek isteyenler buraya da yazabilirler. Peki şimdi TL değerli mi gerçekten, değil mi? Bakıyorum burada reel değeri 6 yılın zirvesinde. Yani 6 yıl 2020. Merhaba pandemi.
0: Yani bu programın en önemli ayaklarından bir tanesi kurun düşük kalması ve kurdan oluşan, kur artışından oluşan pastörü efekt denen kurun artmasıyla fiyatlara geçiş etkisini kısıtlama. Ve onun üstüne geldiği için bu gayet normal. Demin söyledim hani en risksiz enstrümanlarla siz 2023 sonundan bu yana dolar bazında %76 getiri elde ediyorsanız bunu zaten açık açık gösteriyor. Yani hani 2023 sonundan bu yana 2,5 yıl geçmiş. 2,5 yılda %76 dolar bazında getiri inanılmaz bir getir. Hani carry trade içinde şey devam ediyor diyorum ya, onu demenin sebebi de bu. Hala Türk lirasına geçip döviz bozup Türk lirasına geçip faiz alıp sonra dönüp tekrar dövizi almada aylık bazda işte %1,5 civarı yine bir getiri var. Ama dönüp doların yıllık faizine baktığın zaman aylık 1,5 çok büyük bir para. Yani 3'ler 4'ler civarında bir rakam yıllık faizden konuştuğumuz yerde ayda 1,5 2 ay yani 2,5 ay beklesen yıllık faizi alıyorsun. Yani şey o ama TL'nin 6 yılın en değerli noktasına gelmesi de artık hani bu işin de sınırına geldiğimizi gösteriyor bana.
1: Tamam, peki bunun sınırına
0: Yani çok
1: geldiysek.
0: çok yani biraz daha devam eder. Belki 7 yılın en reelli kısmına geldik deriz ama sonrasında bir yerlerde bu işi bir değiştirmek gerekecek.
1: Peki.
0: O da nasıl olacak? İnşallah hani kontrolsüz bir şekilde olmak zorunda kalmaz. Bir iç veya dış siyah kuğuyla.
1: Olmasın kara kuğular. Bu beyaz beyaz güzel. Trafikte çok kamyon ve tır varsa her şey yolundadır demiş Murat.

0: Hayırlı. Senin için her şey yolundadır ne Mehmet Taylan? Senin kıstasın ne?
1: Valla benim kıstasım burada fazla trafik olmuyor biliyorsun. Kamyon tır da çok görmüyorum ben.
0: Evet. Poğaça
1: Yani
0: fiyatları.
1: sahil çok dolu olmasın.
0: Ama sahilin dolu olmaması orada iyi bir şey değil ki. Sahil doluysa her şey yolunda demek değil
1: Yok
0: mi?
1: bana yer kalacak kadar olsun.
0: Ha tamam.
1: Yani evvelki yaz sahilde şezlong bulamadığımız olmuştu ama son iki
0: Ha.
1: senedir gayet rahat bir şekilde buluyoruz. Şaka bir yana şu an turizm mevsimi başladı.
0: Evet, nasıl oran?
1: Ama geçen sene Nisan başında şu ankinden daha kalabalıktı. Ve çoğu dükkan, çoğu işletme, yani otellerden bahsetmiyorum, bu restoran, bar vesaire, Mayıs başında hani artık açmamız lazım diye açtılar.
0: Açmamız lazım deyip yani. O zaman
1: Evet.
0: 18-19 Mayıs için buradan halkımıza çağrıda bulunuyoruz.
1: Yani
0: Bir yüzünün
1: fiyatlar da
0: rengi
1: çok.
0: değişti. Gelecek turistler diye bir korktun. Gördüm, yüzünden
1: Yok
0: gördüm.
1: yok korkmadım. Yani ben maalesef şöyle bir durum oluştu. Ben burada yediğim yemeğin daha şeylisini feribota binip bir saat ötede
0: Ha evet, değil mi?
1: daha
0: Öyle şey var.
1: kapsamlısını, daha büyük porsiyonlusunu daha ucuza yiyebiliyor hale geldim. Bu da hani çok içimi acıtıyor.
0: Evet.
1: Ama maalesef durum bu.
0: Evet. Alım gücüm artıyorsa her şey yolundadır demiş Yasemin Hanım. Peki Mayıs'tan sonraki kur beklentisi nedir acaba Mehmet Taylan'ın diye sormuş Özkan Bey.
1: Kurda kısa vadede çok büyük bir hareket beklemiyorum. Yani kurda hareket olmasının tek şeyi bu yurt içi yatırımcının dövize yönelmesini sağlayacak, tetikleyecek bir gelişme olması. Onun haricinde hani program bu dış etkiye rağmen hala devam ediyor. Enflasyonda hani bankalar için söylediğim o 6-9 ayı kaybettik büyük ihtimal. Ama taviz vermeden, ki Sayın Cumhurbaşkanı da destek verdi tekrar,
0: Evet.
1: 4,18 aylık enflasyona rağmen bu program devam ettiği sürece işte aylık böyle faizin yarısı kadar bir kur artışıyla iş devam edecek gibi duruyor. Ama tabii burada sıkıntıyı esas çeken beyaz yaka, mavi yaka ve ihracatçılar. Hani o taraflara da bir şey yapılması lazım diye de düşünüyorum. Çünkü bu programın daha kısa sürede, tabii biz iki tane büyük atak yaşadık. Biri geçen sene kendi kendimize yarattığımız bir şeydi. Bu seneki de işte Mart ayında bu dış etkiyle gelen savaştı. Yani bu sürecin uzaması, bu demin saydığım insan grubunu olumsuz etkilemeye devam edecek.
0: Peki. İnsanlar karnivor, etçil demeye çalışıyorsunuz herhalde Barış Bey. Türkçe konuşalım, çok rica ediyorum. İnsanlar etçil beslenebiliyorsa her şey yolundadır demiş. Et varsa mutluluk var diyor yani kendisi, protein varsa.
1: Ya orada da şöyle bir sıkıntı var
0: Nedir?
1: Yasemin.
0: Yasemin değilim,
1: Yani
0: Süheyla'yım ben.
1: ya Yasemin nereden çıktı? Süheyla, pardon.
0: Sana diyor Yasemin. Gülüyor Yasemin oradan, kıs kıs kıs yapıyor.
1: Sabah Yasemin açtı ya yayını, sen
0: Buyur lütfen,
1: yoktun.
0: dinliyorum.
1: Yani biliyorsun oğlum yurt dışında okuyor.
0: Evet.
1: Ya burada benim aldığım fiyatın yarısına bonfile alıyor.
0: Evet, daha uygunu alıyorlar.
1: Yani
0: Zaten
1: şurada bir saatlik feribotla gittiğim yerde et alıp gelsem buradakinin yarı fiyatını alabiliyorum.
0: evet.
1: Maalesef.
0: Geçen sene hem üretimde et tarafında hem süt tarafında zaten bir düşüş olduğunu da biliyoruz. Ayrıca onu da hatırlatmış olayım. Peki sahilde şezlong sayısı çoksa her şey yolundadır demiş Murat Şehirli. Gördüm Selçuk Bey sorunuzu. Evet, soru şimdi olmuş efendim. İleteceğim o yüzden. Berol Bey çok alemsiz, baya baya böyle yayın sözcüsü ilan etti kendisini. Abdullah Bey'in sorusunu atlamayalım lütfen diye mesaj atmış. Baş üstüne Berol Bey, hemen Abdullah Bey'in sorusuna bakın. Abdullah Bey bizim yeni izleyicilerimizden biri. Pazartesiden beri soru yazıyormuş. Yayın sonunda dün diyor ki işte Benim sorumu görmediniz. Ya dedim, görmeyiz, bu kadar mesaj yağıyor buraya. Nerede göreceğim? O yüzden uzun da yazmış ama göremedik. Bir iki kere bir kendinizi gösterin demiştim. Gelmiş bugün tekrar yazmış sorusunu. O yüzden ben kendi yayın akışım içerisinde ara veriyorum efendim. Abdullah Bey'in sorusu. Kendi yatırım prensibim gereği BES hesabımda en fazla iki fon bulunduruyorum demiş. Şimdi yatırım prensibi ve iki fon, onu bize Mehmet Taylan belki anlatır. Neden, yani nasıl efendim, yani o ilkeyle alakalı bir şey, prensip dediğimiz ilke, niye böyle bir ilkeniz var? Peki.
1: 60-40 gibi düşün.
0: Peki.
1: Sabit getirilir ve hisse gibi herhalde, ya da altın hisse gibi herhalde diye algıladım, benim aklıma ilk gelen
0: Şöyleymiş.
1: o.
0: Geçen yıl portföyüm %50 para piyasası fonu, %50 agresif hisse fonundan oluşuyordu. 50-50 bölmüş o. Şu anda ise %100 agresif hisse fonundayım. Yılın geri kalanında yine en fazla iki fon olacak şekilde nasıl bir dağılım önerirsiniz? Hangi fon türlerini tercih etmeliyim demiş Abdullah Bey. Yani diyor ki, beni çok uğraştırma, iki tane bir şey söyle bana diyor.
1: Yani %100'ü tekrardan 50-50'ye çevirmekte fayda
0: Evet.
1: var diye düşünüyorum.
0: O da onu diyor, bunu diyor, yapacağım, ne seçeyim ben diyor.
1: İşte tamam, para piyasası fonu şu an için bence şey.
0: Olur diyorsun. Agresif
1: Olur.
0: hisse tarafında da kalsın mı? Hisse fonda tutsun mu 50?
1: Yani şimdi bu şöyle tamamen karşındaki insanın yaşına, risk algısına vesaireye bağlı bir şey. Benim bu sorudan algıladığım, karşımızda riski seven daha genç bir insan olduğu. Hani benim yaşımdaki birinin şu anki endeks seviyesinde agresif hisse fonunda kalması çok doğru değil. Ama genç bir insansa %50 agresif, %50 para piyasası fonuna dönmek şu an için uygundur. Yani bu soru, ben hep söylüyorum ama karşınızdaki insanın yaş grubunu, risk şeyini, o bir anket var. O anketi yapmadan buna cevap vermek çok ortaya, yani öyle şey, bir şey söylemek gibi geliyor. Çünkü benim için yapacağım portföyle 20 yaşındaki oğlum için yapacağım portföyün dağılımları çok farklı olur.
0: Şimdi bak, sen gayet kitabın ortasından konuşuyorsun. Ne yapılması gerektiği ile ilgili, insanların canları yanmasın diye. Nihayetinde yatırımı niye yapıyoruz? Daha huzurlu, kimseye muhtaç olmadan kendimizi hak ettiğimizi düşündüğümüz hayatı rahatça yaşayabilmek için. Bunun için yatırım yapıyoruz. Ama şöyle bir döngüden geçtik biz Mehmet Taylan. Şimdi yatırım araçları insanları varlığa taşıdı. Hem de çok hızlı bir şekilde taşıdı. Yani ister buna faiz de, ister altın de, ister farklı yatırım araçları de, bir şekilde o aldıkları sanki bir riskli varlığın getirdiği gibi risksiz risksiz o getirileri sağlayıp bunu varlığa çevirdiler. Varlığa çevirdikten sonra, yani senden benden çok daha genç yaşta olan insanların bile next, şimdi ne kaldı durumu var. Yani evimi aldım, arabamı aldım, yazlığı aldım, kiraya ev verdim ekstra, onu da yaptım, bunu da ettim. O zaman şimdi risk almayalım mı diye. Yani biraz onlar da iş tersine işliyor ya. Ben sana onlar adına sormuş olayım.
1: Ya o maalesef pandemiden bu yana olan bir şeye döndü.
0: Trend.
1: Yatırım trendi diyeyim
0: Evet,
1: hadi.
0: trend.
1: Yani çünkü yatırım böyle şey değil. Bunun ama sadece bizde değil, dünyada da, özellikle bu kriptolarla.
0: Evet.
1: Sonra bir GameStop fenomeni var biliyorsun.
0: Evet.
1: Hani işi bitmiş, benim ortaokul zamanında oynadığımız işte şey oyunlarını üreten şirket
0: Aha.
1: uzaya gitti.
0: Evet.
1: Yani tamamen kapanmak üzere olan bir şirketti.
0: Hiçbirimiz
1: Bizim
0: anlamadık ne oldu.
1: gençliğimizde Beyoğlu'nda kafeler vardı. O kafelerde o video oyunlarının şeyleri vardı. Jeton atar oynardık. Yani maalesef mesela bu altının hareketinde de her gün %2 yapmayınca o süreçte altın bugün niye gitmedi oluyordu? Ya da
0: Evet.
1: ne bileyim işte 8.000'i gördü, adam 3.000'den almış, 8.000 gördü 6.800'e geldi diye çok zarardayım diye düşünüyor. Hani bunlar hakikaten Bu süreç önümüzdeki yıl

0: Yıllarda şeye davranışsal finansın kitaplarında önemli bir chapter olacak yani.
1: Evet. Niye böyle
0: Bunun
1: yaptılar?
0: niye böyle olduğu. Hani altın 8 bin dolara gitse niye gitmedi 8 bin dolara diye düşünüyor insanlar.
1: Tabii.
0: Ya hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez.
1: Evet.
0: Hiçbir şey de batmadığı sürece şirket sıfırlamaz yani.
1: Evet.
0: Her şeyin bir değerlemesi, bir matematiği var ama maalesef bu süreçte matematik kayboldu.
1: Burada mesela işte sadık izleyicilerimizden Murat Yıldız geldi, her gün ağladı. Her gün 4000'den sattım, 4000'den sattım, 4000'den sattım dediğinde bu arada işte 4200, 4400'e falan gidiyor o sırada. Yani tam kaçtan girdin? İşte 2000'den. 2000'den girdin, 4000'den sattın ve ağlıyor musun? Niye? Çünkü o sırada 4200'e, 4300'e doğru gidiyor. O süreç içerisindeyiz. Yani böyle bir şey var. Bunun önüne geçemiyorsun. Gidenin trenin, giden trenin ardından el sallamadan duramıyoruz. Peki, şimdi geliyorum öyleyse.
0: Ya peki bir de şeyi düşünmek lazım. Bu Warren Buffett aptal mı da bu kadar nakde döndüğü de düşünmek lazım.
1: Niye bu
0: Ya
1: kadar
0: belki
1: nakde
0: çok...
1: döndü peki? Sen düşündün düşündün, ne buldun bununla ilgili? Warren Buffett neden nakde döndü? Neden nakit kraldır dedi bize?
0: Warren Buffett'ın buna cevap vermek için Warren Buffett'ın yatırım felsefesine bakmak lazım ki şu an son dönemde işte pandemiden bu yana oluşan bu akımlar onun yatırım felsefesine tam ters. O bir değer görmesi gerekiyor ki yatırım yapsın. Şu an bir değer görmüyor. Fiyatlamaların pahalı olduğunu düşünüyor ve nakde geçip fırsat bekliyor.
1: Kimdi başka bekleyen? Mobius bekliyordu. Altın alır mısın dediklerinde hayatta almam. 3000'e bir düşsün de 3500'e bakarız dedi. Altın almam demişti mesela. Çok kızmışlardı o
0: Yani
1: sırada da Mobius bunu
0: tabii de
1: dediğinde.
0: öyle bir durum var.
1: Evet.
0: Maalesef bu dönemde hani yatırımcının içinde olduğu varlık için kötü bir şey söylediğin anda senden tukakası yok yani. Ya
1: Evet.
0: bana birisi şey yazdı o belediye seçimlerinden önce.
1: Ne?
0: Bu Merkez Bankası 5 puan faiz arttırınca ben bu dövizden bir şey olmayacak. Bayramda bari çocuklara harçlık olarak dolar verin diye yazmıştım.
1: Ha, ne dediler sana?
0: Yani ülkeye bak kimleri fon yöneticisi yapıyorlardan tutun da gelir içmelerde bulurum seni diyen yazan bile
1: Gelir.
0: oldu yani.
1: Sen sosyal medyayı boş ver. Sosyal medya çok başka
0: Hayır
1: bir
0: ama
1: kafada
0: yok
1: yani
0: yok
1: artık.
0: yani benim burada hani telefonla görüştüğüm yani iki tane bayan arkadaşım aynı hisseye yatırım yapmışlar.
1: Tamam.
0: Hisse uzaya gitmiş.
1: Peki.
0: Sonunda dönüp dolaşıp öğreniyoruz. Aynı kuaföre gidiyorlar. Şöyle. Nereden aldınız bu yatırım tavsiyesini diyorum. İşte o kuaförde birisi söylemiş.
1: Ben de onlarla aynı kuaföre gitmek istiyorum. Ben de gideceğim. Kızların bana numarasını atar mısın sonra Mehmet Taylan? Kanka olmak istiyorum
0: Yani
1: onlarla. Biliyorlarmış bu işi.
0: ne
1: Peki.
0: bileyim ya da hani 127 şey 172 miydi? Liradan gümüş aldım. Ne
1: Ha.
0: yapayım sorusu.
1: Evet, nasıl kurtaracağım paramın meselesi de var mesela. 72'den gümüş
0: 250
1: aldım.
0: olmayacak, 250 olmayacak mıydı bu? Yani bilemiyorum hani açıkçası yatırım bir matematik işi. Bir değerleme şeyi var. Maalesef o bu son süreçte kayboldu ama bunun kaybolduğu yerde de hep eninde sonunda bu işlerin peşine takılan yatırımcı zarar görüyor. Açıkçası sen demin dedin ya kitabın ortasından konuşuyorsun zarar görmesinler
1: Evet.
0: diye. Yani biz onu söylemeliyiz ki hakikaten bu işin sonunda çok can sıkıcı sonuçlar da olabiliyor.
1: Evet. Fırsatları bekleye bekleye 90 küsür yaşına gelmek demiş Lassord. İşte efendim burada FOMO etkisi o. Ay fırsatı kaçırmayayım, ay fırsatı kaçırmayayım diye ondan sonra bir yanlış öbür yanlışı tetikliyor.
0: Ya
1: Yani
0: siz fırsat oluyorsunuz başkaları
1: ha
0: için bir yerde.
1: çok yaşa Mehmet Taylan.
0: Yani.
1: Sonra bir bakıyorsun sen birileri için fırsat olmuşsun. Yani o yüzden efendim bu sizin kendi kazancınız. Yani istediğiniz kadar parayı kolay kazanıyor olun. Herkesin kolayı kendine. İstediğiniz kadar kolay kazanıyor olun.
0: Ya bu son

0: kripto para düşüşünde gayrimenkul satmak zorunda kalan insanlar oldu. Banka kredilerini kapatabilmek için.
1: Evet, bak, hadi o çok çok riskli baktığında, yani neye göre, ne
0: Ama
1: teknik çalışıyor
0: yani
1: ne temel çalışıyor. Çalışıyor mu artık bilmiyorum tabii.
0: vallahi bilmiyorum ki altında bir ara onlardan daha volatil olmuştu.
1: Peki, şimdi bir de o tarafına bak diyorsun, yani bana bir güvenli liman söyle, günde işte %30 yukarı gitsin, sonra %10 aşağı dönsün. Haftada, pardon, çok abarttım. Günde değil. Yani
0: Yani yok 2 günde %10 düştüğü oldu.
1: Peki, yatırım her zaman matematik işi değil ama biraz hissiyat, biraz fırsat, biraz da cesaret değil mi demiş Murat şeye de.
0: Doğru. Evet ama matematikten çok uzaklaştığı yerde o cesareti gösterirseniz demin dediğim gibi fırsat siz oluyorsunuz maalesef.
1: Peki.
0: Matematiğin el verdiği yerde herkesin korktuğu yerde o cesareti gösterirseniz Warren Buffett gibi uzun vadede efsane oluyorsunuz. Yani
1: Peki.
0: onun için ben matematik diyorum. Çünkü çok kötü bir ortamda ay bunun değerlemesi çok ucuz hale geldi diye herkesin her şeyi satarken girip alış yapmak bir cesarettir. Ama o cesareti yanlış yerde kullanmamak lazım. Yani bu GameStop olayına bakın. Hadi bizden örnekler vermeyeyim. Hani o GameStop olayında da olanlar, tepelerden alanlar vesaire bir sürü hikaye var. Yani aynı hikayeleri ben çok fazla sayıda menkul kıymette sayabilirim.
1: O arkadaş ben olabilir miyim acaba? Ben bekliyorum 80 bini. Ne bu 8 bini ben bekliyorum demiş Murat Bey. 10 bini
0: Yani
1: kardan
0: 8
1: zararlık. Bu güzel bir şey aslında ama yine de yoruyor insanı demiş. Benim demiş,
0: yani
1: onu bekleyen
0: 6
1: benim.
0: gram için 8 bin diyorlarsa bir yerde hani dövizin yükselmesiyle bir yerde 8 bini görecektir. Artık ne
1: Peki.
0: zaman olur bilmiyorum da.
1: Evet. Selçuk Bey de diyor ki borsa her seferinde geriye döndü. Kendi diyor geplerini kapat. Mesela diyor 13.200 ile ilgili diyor düşüncesi nedir diyor. Burayı diyor kapatması ile ilgili. BIST bu arada efendim 14.917'de dün yaklaşık %3 kadar primlendi. Onu da belirtmiş olayım. Merak eden
0: 15 binin
1: varsa.
0: üstünü de 15 binin üstünü de gördük dün.
1: Evet.
0: Şimdi 13.200'ün olması için dünyadaki bütün borsaların yıkılması lazım. Yani S&P'sinden tutun şeyine ya da bizim içeride çok büyük bir kara kuğu yaratmamız lazım kendi kendimize. Şu anki ortamda ben öyle kısa vadede öyle bir şey görmüyorum. Hani o çok kolay bir şey değil o 13.200 şu an için.
1: Bir
0: Ama
1: izleyicimiz, pardon.
0: bu demin de söylediğim bilanço sezonu sonu hani Mayıs ortası sat git falan gibi bir şey olursa çok sert bir şey olursa anca o zaman o da yurt dışı çarpanlarla değerlediğimiz için anca olabilir ama şu an için öyle bir risk bana göre yok.
1: Peki. Şimdi devam edeyim öyleyse sorularla. Yerli turiste cari açık kapanmaz demiş Gökhan Bey. Dış ticaret açığı demek istediniz
0: Çok doğru.
1: herhalde Gökhan Bey. Bence dış ticaret açığı demek istemiş o. Ama mesele sadece döviz değil ki. Esnaf orada taş mı yesin efendim? Burada biz mesela reklamlarımızı burada çalıyoruz. Neden? Radyocu taş yemesin diye. Esnaf orada taş mı yesin Mehmet Aylen? Şu an orayı
0: Yani
1: kalabalıklaştıracağım diye bana çok kötü bakıyorsun. Görüyorum burada.
0: ben yok yok hani açıkçası hakikaten biz buradaki esnafla da çok oturuyoruz ama maalesef süreliler şu an akşam gittiğimizde hani bir masa oluyor bir de biz oluyoruz yani kocaman mekanlarda. İşin garip tarafı gelen de harcamıyor. Buna iki taraftan bakabilirsin. Gelen yabancı için de şu an çok pahalı yeme içme. Yerlinin zaten buraya geldiyse Allah yani o zaten çok büyük bir şey yapmış. Bu tarafa harcayacak şeyi yok. Dükkanların önünden geçiyor. Canlı müzik varsa hani geçerken dinliyor şeklinde bir hal aldı maalesef. Hani buraya gelmek bile oldukça pahalı. Özel yani 4 kişilik bir aile olarak düşün. Hani en basit apartların fiyatları bile hani dudak uçuklatıyor.

0: Öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: İç,
1: Peki.
0: içinde sadece bir, yani çok basit bir kahvaltı var. Hatta bazılarında kahvaltı bile yok. Hani böyle bir aile olarak geldiğinde hakikaten can acıtır yani.
1: Peki kime satıyorlar bunu? Nasıl ayakta duruyorlar? İnsan aklına bin tane şey geliyor bu durumda.
0: Vallahi
1: Düşünce
0: şu
1: mi
0: an
1: işliyor?
0: çok, bu sezon çok hani negatif gidiyor. İnşallah devamında açılır yani. Bu 19 Mayıs ve bayram, buradaki esnaf biraz iş yapsa iyi olacak.
1: Sataşmışlar sanırım. Çok alemler ya. Şey diyorlar, Mehmet Bey gelmeyelim diye yapıyorsun bunları. Peşin peşin söyle şuraya gelmeyin de biz de
0: Yok ya, ne
1: gitmeyeceğiz
0: güzel
1: diyorlar.
0: işte, boş boş gelin, rahat rahat güzel hizmet alırsınız. Hizmet
1: Evet.
0: alamayacağınız yerlere gideceğinize gelin, burada
1: Evet.
0: herkes emrinize amade olsun.
1: Peki Güven Bey demiş ki bireysel açıdan marketteyken ürün fiyatlarına bakmamak size her şeyin yolunda olduğunu düşündüren ne var diye sormuştum ya, yani nedir burada kıstasınız, hangi kıstasa göre her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorsunuz? Klasik film repliğiyle All is well dedirten ne var size demiştim.
0: Markette fiyatlara bakmadığınız zaman
1: Evet.
0: ay sonunda kredi kartı ekstresine bakarsınız.
1: Evet, bakmak gerekiyor. O bir
0: Allah,
1: tane.
0: Allah'ım ben nerede yanlış yaptım diye bir şarkı mı vardı?
1: Evet. Allah'ım neydi günahım? Peki. Kümülatif açıdan yatırım yapabilecek özgüvende bir gelir olması demiş Güven Bey. Benim için budur demiş. Bu ne yapmışım ben? Bir şey yapmışım orada. Aa, ne bu? Bu gitmiş mi? Şunu, bu yanlışlıkla gitmiş efendim, size kusura bakmayın. Peki devam ediyoruz. Ne demişsiniz? Bilanço küçülmesi nasıl olacak diye sormuş Ali Cemal Bey.
0: Fed'in dışarıdaki aldığı devlet kağıtlarını tekrardan piyasaya verip itfaiye ya da itfalarına karşılık almadığı zaman da dövizi geri çekmiş oluyor. Yani bunu hangi yolla yaptı? Bankaların ve yatırımcıların elindeki menkul kıymetleri alarak yaptı. Bunun tersini yaptığı zaman da zaten küçültürken de hep açıklıyorlar, biliyorsunuz. Menkul kıymet geri alımlarımızı şu kadara düşüreceğiz şeklinde. İşte hatta en son açıklanan programda 3 ayda bir daha da azaltıyordu. Sonra tekrar bir şey oldu. Ondan vazgeçtiler. Hani piyasadan gidip dolarları toplayıp geri kasaya koymuyorlar. Tamamen bu eldeki menkul kıymetleri azaltma yoluyla bu iş yapılacak.
1: Evet. Kim vardı başka bir
0: O da
1: deyim?
0: piyasadan dövizin geri çekilmesi anlamına geliyor.
1: Evet. Nikkei coştu gidiyor. %6 yükseldi. Topix de
0: Nikkei işte
1: %3,5.
0: 3 günün açısını çıkartıyor.
1: Evet.
0: Kapalıydı. Hani diğerlerine baktığın zaman sıfırlardalar. Şey, KOSPI bir ara eksiye bile geçmişti. Şimdi
1: Evet.
0: 0,05 artı.
1: Abi ben şeyi anlamlandıramıyorum. Dün Google fitili ateşledi. Şimdi SoftBank ne oldu da mesela %16 gidecek, neyi var SoftBank'ın mesela? Hadi tamam, Nikkei gitti %6. SoftBank ne var şu an %16 gidecek?
0: Yapay
1: Gerçekten
0: zeka.
1: sordum. Yapay zeka.
0: SoftBank'ın içinde de yapay zeka.
1: Ondan sebep diyorsun. Peki.
0: Evet.
1: Şimdi yapay zekalı çorba yapsam daha fazla satabilir miyim mesela? Şu an onu düşünüyorum. Nedir bu? Anlamlandıramıyorum. Yani tamam,
0: Ya
1: yapay zeka
0: yok.
1: dediğin anda herkes bir anda koşuyor da ne yani?
0: Leyla öyle deme. Hakikaten hani demin de söyledim, biliyorsun ben yazılım yapıyorum.
1: Evet.
0: Hani şimdi ismini de söylemeyeyim. 5,4'ü çıkmıştı. 5,4'ü çıktığında 6 ay evvel yazdığı 40 satırlık kodu 3 satırda daha hızlı çalışır yazdı. 5,5'i çıktı. O 3 satırlık kodun daha da hızlı çalışacağı hale getirdi.
1: Evet.
0: Ve şu an hani ben şeyi bitirdim, ilk fazını kodun. Bu hafta piyasada küçük bir hesapta gerçek işlemlerle, gerçek parayla testini yapıyorum. Halihazırda kullandığım robotlara göre inanılmaz hız fark etti. Sadece yazılımdan kaynaklanan.
1: Evet.
0: Hani altyapıda farklılık yok, aynı şeyle, aynı parametrelerle çalıştırıyorum.

0: ama hani korkunç bir yere gidiyor. Şeyi de söyleyeyim. Oğlum yurt dışında okuyor demiştim. Yapay zeka ve işletme okuyor. Yaptıkları sosyal medya analizi sınavı vardı dün. Yani yaptıkları ve sınav konularına şöyle bir baktım. Hani beni geçti yani, zaten çok çok geçti. Ben artık yetişemiyorum onun şeyini. Birinci sınıfta idare ediyordum da, destek olabiliyordum da, şu an geçti. Hakikaten çok hızlı ve çok detaylı gidiyor. Bu daha da şey hale gelecek.
1: Daha
0: Hani
1: ivmelenerek
0: çorbayı
1: gidecek.
0: ivmelenerek gidecek. Çorbayı da yapar, satar da yani hiç.
1: Tabii sana da ihtiyaç duymaz diyorsun. Kendi
0: Tabii tabii
1: kendimi yaptım ben deyip
0: online siparişi alıp
1: evet.
0: kargosunu da yapar, tahsilatını da yapar.
1: Sana da ihtiyaç duymaz der, kendi
0: Ha.
1: kendimi yapabiliyorum ben. Burada
0: Yani.
1: efendim Softbank telekomünikasyonla belki yola çıktı ama Mehmet Aylin'in de söylediği gibi çok farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ve yapay zeka, gördüm Yasemin bitireceğim. Yapay zeka konusunda ciddi atılımları var. Onu da belirtmiş olalım. Yani en büyük teknoloji yatırım şirketlerinden birinden bahsediyoruz. Japonya'nın, onu ayrıca söyleyelim. Yani işlemcilerin büyük işlemcilerin mimarisini tasarlıyor da diyebiliriz aslında. Detayları zaten konuşuruz ama gidelim artık. Şimdi süremizi doldurduk. Yasemin bize işaret ediyor, haydi gidin diye. Radyoda süremizin sonuna geldik. Birazcık kalacağız Twitter'da. WhatsApp'taki sorularınız dahil bunlara bakabilmek için. Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Gelmek isteyenleri bekleriz. Gelemiyorsanız eğer, inşallah gününüz güzel başlamıştır. Verimli devam etsin. Mis gibi bir gün olsun. 11.30'da görüşmek üzere.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi.
9: Tüm dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
12: lazım. Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik, medeniyettir.
13: Petlas, Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart

0: Özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Omega Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan eşlik edecek bana. Murat hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Günaydın.
0: Şimdi tabii dünyada olup bitenler bir anda, öbür taraftan Türkiye'de ekonomik programın geldiği nokta, sanayiye dönük çeşitli önlem paketleri geldiğini görüyoruz, daha fazlasının geleceğini anlıyoruz. Dolayısıyla aslında üzerine konuşması gereken çok fazla unsur, çok fazla kalem var. Hafif bir özet yapacak olursak, dün itibariyle aslında savaşın neredeyse artık tek sayfalık bir uzlaşı planı çerçevesinde sonlanabileceğine dair haber akışı piyasa üzerinde çok etkili oldu. Petrol fiyatlarını işte 106-107 dolarlardan 97 dolar sınırına kadar getirdi. Brent için konuşuyorum. Fakat daha sonrasında arka arkaya biraz haber akışında karşılıklı yalanlamalar, Trump'ın biraz el yükseltmesi, daha sonrasında yumuşaması derken bu sabah baktığımızda 101 dolar 82 sentte görüyoruz Brent petrolü. Yani işin sonuna doğru yaklaşıldığına dair kanaat daha kuvvetli. Zira artık Amerika da daha fazla savaşmak istemiyor. Ama bundan sonraki süreçte İran'la müzakereleri, nükleer dahil mi hariç mi, Hürmüz Boğazı'ndaki eskort sistematiği bundan sonra nasıl işleyecek? İşte İngiltere ve Fransa'dan açıklamalar var. Amerika bölgeden çıkacak olursa oradaki eşlik etme işlevini biz görebiliriz şeklinde. Dolayısıyla tüm bunlar arka arkaya Trump'ın başta ikna edemediği kendi müttefiki olan daha önceki süreçte ülkelerin işe biraz daha müdahil olmasıyla beraber yumuşayan bir ortamla yavaş yavaş sönümlenmesi gibi bu plan ne kadar işleyecek göreceğiz. Ama sonuç itibariyle bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da vurabileceği askeri hedef kalmadı. Sivil hedeflere de çok fazla girmek istemiyorlar. Yarın bir gün bir değişiklik olacak olursa öyle ya da böyle rejimde ileride Batı yanlısı bir toplum bulabilmeyi ümit ediyorlar. Çünkü sivil altyapıyı vurduğunda bunu tamamıyla yok etmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir tablo var karşımızda. Piyasada fiyatlamaların nereden nereye geleceği ayrı. Piyasa ateşkesten bu yana işte yapay zeka ve bilançolarla beraber o taraftaki hisse fiyatlamasını ayrı bir yere koydu. Risk iştahına bakarsan işte Avrupa'daki endeksler rekor, Amerika'daki endeksler rekor, MSCI Asya Pasifik Endeksi rekor. Teker teker her yerde rekor görüyorsun. Hatta işte mesela çip üreticileri üzerinden gelen fiyatlamayla dün Samsung'da çok ciddi hareket gördükten sonra işte 1 trilyon doların üzerine geldi piyasa değeri. Güney Kore'nin piyasa değeri Kanada'yı geçti falan. Böyle anormal fiyatlamalarla karşı karşıyayız. Oradaki risk işte daha başka bir yere gidiyor. Emtia piyasası ve ekonomi döngüsel olarak bundan nasıl etkilenecek sorularına muhatap olan hisse senetleri ayrı fiyatlanıyor gibi görünüyor. Bono piyasası yine aynı şekilde. O yüzden biraz savaşta geldiğimiz noktayı sona ne kadar yakın görüyorsun ve fiyatlamaları buna ne kadar uyumlu buluyorsun diye sorarak başlayayım.
1: Baştan başlayalım. Bu fiyatlamanın bize gösterdiği şey, sen de parmak bastın. Yani dünyanın bir tarafı muazzam bir devrimin belki arifesinde. Bu işte yapay zeka, çipler vesaire, yani medeniyetin yeni bir atılımının eşiğinde. Bir diğer tarafı ise maalesef gene sanayi devrimini ıskalayan toplumlar gibi. Bu konuların uzağında kendi dinamikleriyle işte emtia ağırlıklı bu konu, yani Samsung ile beraber Kore borsasının piyasa değeri Kanada'yı geçti diyoruz. İşte Samsung'la Beko'nun aynı yıl kırıldığını hatırlayıp işte buradan bizde bir çıkarmamız gereken dersler var. Tabii birkaç tane önümüzdeki dönemde önemli husus olacak. Birincisi, savaş bittikten sonra petrol fiyatları ne kadar düşecek acaba? Çünkü Körfez'deki altyapıya verilen hasar o zaman netleşecek. Şu an tam manzarayı herkes bir anlamda sansürlediği için bunu görmüyoruz. Yani petrol akışı ne kadar tekrar, ne zaman daha doğrusu eski seviyelerine gelebilecek? Bir bunu göreceğiz. Bunun birkaç önemi var. Hem petrol fiyatları hem de Körfez ülkelerinin ekonomilerinin durumu konusunda da daha net bir manzara göreceğiz. Yani işte Bahreyn dönüp Fed'den swap istiyor mesela. Bunlar normalde dolar varlık zengini ülkeler olmaları lazım. Yeni düzende bu ülkelerin, Dubai örneğin başta olmak üzere, ekonomik canlılığı eskisine göre nerede oluşacak? Ki bu konuda ben çok büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum. Yani Dubai örneğin eski şaşasına muhtemelen hiçbir zaman gelemeyecek. Niye olduğunu ayrıca konuşabiliriz. Fakat bununla beraber tabii Türkiye'nin içeride uygulamaya çalıştığı, İşte adına istikrar programı demek hala doğruysa, bu program açısından tabii enerji fiyatları çok önemli bir parametre. İşte aylık %4'ünün üzerindeki enflasyonumuzla ne kadar önemli olduğunu bunun gördük. Ve Türkiye açısından da işte 3 yıldır uygulanan bir program var. Gelinen nokta kuşkusuz ki hiç istenilen bir yer değil. İşte önümüzde artık bir seçim ufukta belirdi en geç 2028 ortasında. Bu politika dengesini biz nasıl tutturacağız? Orada belki daha detaylı konuşabiliriz. Muhtemelen bir maliye politikasında gevşeme göreceğiz. Bu alınan önlemler o yönde bir gidişata işaret ediyor.
0: Peki şimdi biraz istersen burada sen Dubai dediğin için bir o taraftan başlayayım. Daha sonra globalle karıştırmalı olarak gideriz. Şimdi Dubai'de dedin ki hani eski şaşa ve debdebeyi bulmak çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Elbette Dubai bir finans merkezi olarak bugüne kadar hani güvenli, çölün ortasında bir vaha olarak yaşam alanı sunan, oraya yüksek kalibreli beyaz yakayı, ekspatları vergisiz brüt kazancı net olarak elde edebildikleri, daha yüksek imkanlarla birlikte ailelerini, çocuklarını götürebildikleri, iş yaparken de uluslararası hukuk standardına bağlı kalınan bir altyapıyla bunca senedir taşıyor. Dolayısıyla hani şimdi burası ciddi yara aldı hakikaten. Çünkü güvenlik kaygısı birincil olarak ciddi tartışmada. Diğer taraftan yine burada önümüzdeki dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki makasın açılması da önemli tartışmalardan bir tanesini beraberinde getiriyor. Çünkü Dubai'ye oradan da bir rakip üretme çabası var gibi duruyor. Elbette bunların içerisinde Türkiye kendine bir fırsat İstanbul Finans Merkezi üzerinden üretmeye çalışıyor. Buraya duyduğumuz kadarıyla gelmeyi düşünen 3-4 tane yani finansal olarak burayı karargah olarak yani headquarter'ını Dubai'den İstanbul'a taşımayı düşünen 3-4 tane kurum olduğunu duyuyoruz. Yani bu da ciddi duyum bu arada. Hani öyle laf söz olsun diye birkaç tane ufak tefek değil hakikaten buraya getirebiliriz diyen. Çünkü daha sonraki süreçte de bu güvenlik kaygısı o bölgede bir kez hasıl olduktan sonra aynı sistemi ve oraya tekrar yani hayatında Londra'da işte Canary Wharf dışında pek fazla bir yer görmemiş olan birçok finans profesyoneli hani kendini bir anda sığınaklarda falan

0: bulunca orada çalışmayı isteyebilecek ekspat bulmak da çok kolay olmayabilir bundan sonra diye bir bakış açısı var. Biz işte çeşitli vergi teşvikleri, vergi avantajları sağladık. Hukuki olarak eğer karargahı İstanbul'a taşıyorsan burada Türkiye şubeleri zaten normal koşullar altında Türk hukukuna tabi ama acaba karargahlar buraya taşındığında onlar uluslararası hukuktan faydalanmaya, İngiliz hukukundan faydalanmaya devam edebiliyorlar mı, edemiyorlar mı? Bununla ilgili yasal çerçeve, elimizdeki yasal çerçeve hangi ölçüde uyumlu gibi çeşitli sorularımız var. Ne dersin?
1: Gene ilk işaret ettiğin noktadan başlayalım. Önümüzdeki dönemde bundan sonra herhangi bir çok uluslu şirketin eskisi kadar büyük bir varlığını, personelini, işte genel merkezini vesairesini Dubai'de bulundurması çok söz konusu olmayacaktır. Yani sen de gayet iyi biliyorsun. Yani bu kurumların işte risk ve insan kaynakları komitelerindeki toplantıları tahmin edebiliyorsun. Yani oraya bir ekspat oturtacağız. Ondan sonra yani muz kabuğuna basıp ayağa kaysa bunun açacağı tazminat davası 20 milyon dolardan başlar. Dolayısıyla o bütün bu projenin çekirdeğini oluşturan bu kurumsal yapı oradan geri çekilecektir. Bu geri çekildiği zaman yani aileleri var bunların vesaire bunların etrafında oluşmuş olan bütün o ekosistemde yani beyaz yakalı işte avukattı, vergi danışmanıydı, işte özel okullardı,
0: sigortaydı vesaire.
1: Sigortaydı, pilates hocasıydı işte vesaire. Bütün o sistemde, o ekosistemde eskisine göre çok daha küçülecektir. Yani bunun aksini ciddi olarak iddia eden, edebilen kimse yok. Sadece böyle işte bir gayrimenkul emlakçılar falan var işte Dubai'ye bir şey olmaz diye böyle mezarlıkta ıslık çalmaya çalışan ama oradaki gidişat çok net. Türkiye buradan ne kadar pay alır bunu göreceğiz. Ben o konuda açıkçası çok iyimser değilim. Yani muhakkak ki birkaç şirket Türkiye'ye gelebilir, gelecektir. Ama esas gidişata baktığımızda yani oradan çıkan şeylerle konuştuğumuzda İstanbul gidilecek yerler listesinde öyle ilk sıralarda değil. İşte mesela Milano'ya gidiliyor, işte Barcelona, Real Madrid,
0: İsviçre'ye gidenler oluyor.
1: İsviçre'ye giden oluyor vesaire. Ve bunları Türkiye'ye getirmek için de Türkiye'nin bir Dubai modelini taklit etmeye çalışması zaten ilk düğmeyi yanlış iliklemek oluyor. Yani siz işte çölde petrol zengini çok küçük bir nüfusunuz varsa Dubai'ye benzer bir sistem kurmayı deneyebilirsiniz. Yani işte bunlar
0: Bu da bir deniyor mesela.
1: İngiliz hukukuna aynen tabi olsun vesaire ama yani sizin bununla rekabet edecek veya mağduru veya lehter olacak bir yerel nüfusunuz yok. Öyle bir probleminiz yok. Şimdi Türkiye koskoca 90 milyonluk işte kendi tarihi, gelenekleri olan bir ulus devlet. Yani biz Dubai
0: Dönüş tartışmasını biraz daha belirgin hale getirmiş gibi duruyor. Dolayısıyla yarattığı tahribatı enflasyon gözüyle önce bir değerlendirirsen ne söylersin?
1: Gene senin programında konuşuyorduk sene başında örneğin 2026 enflasyon beklentileriyle ilgili işte yerli yabancı pek çok kurum rapor yayınladığında adet olduğu üzere genel konsensüs %20-21 civarında bir enflasyon beklentisiydi. Biz de seninle şu soruyu soruyorduk yani yüzde hakikaten 20-21 enflasyon bekleyen bu kurumlar o zaman dönüp niye işte o sıralarda %35 civarında getirisi olan 2 yıllık hazine bonosu almıyorlar ve aldırmıyorlar. Acaba yani aynısı iştir kişinin diye bakıyorduk. Şimdi 4 ayda %14,6 enflasyon oldu. Yani yıllık 20 derken 14,6 yani muazzam bir sapma. Savaş bunun sebeplerinden bir tanesi ama her yerde savaş var. Hiçbir yerde bizim gibi böyle 32 enflasyon yok.
0: Bazımız yüksek çünkü.
1: Evet işte hani bazımız niye yüksek? Çünkü onun da bazı yüksek gibi bir dairesel mantığa giriyoruz. Gene hep konuşuyorduk yani her istikrar programının iki tane sac ayağı olması lazım. Bir tanesi kısa vadede bir manevra alanı yaratmak için işte kemer sıkıp işte faiz yükseltmek. İkinci sac ayağı da bir daha kemer sıkıp faiz yükseltmek zorunda kalmamak için düzeni değiştiren yani bu sebepleri bu sonuçlara yol açan sebepleri ortadan kaldıracak. İşte adını artık yapısal reform mu deriz başka bir şey mi deriz? Bu taraftaki adımlar ve Türkiye sıkı para politikaları konusunda 3 yıldır bir çaba sarf ediyor. Fakat bu verimsizliklere, bu enflasyona yol açan yani ekonomideki tıkanmışlıkları, aksak giden konuları hiç ele almıyor. Üstelik tartışmalar da yani bu ikinci başlıkta bir tabiatı gereği bir miktar siyasi uzantıları da olduğu için bu konular hemen hemen hiç tartışılmıyor. Onun yerine böyle bir kısır bir işte kur faiz dengesi üzerinden bir tartışma gidiyor ve 3 yılın sonunda bu yüksek dozlu antibiyotiğin, bu

0: yüksek faizin artık bünyeye verdiği hasar hakikaten ağır bir noktaya gelmiş durumda. Mesela önümüzdeki aylarda muhtemelen göreceğiz, banka kredi kalitelerinde ciddi bir bozulma başlamış durumda. Çünkü hakikaten bu kadar yüksek faize reel ekonominin dayanması çok zor. Ama bu ne bedel ödedik, ne kazanım elde ettik sorusunda maalesef istediğimiz yerde değiliz.
1: Peki bundan sonrası için bir öngörü yapacak olursak, işte büyük bankaların enflasyon tahminlerini biraz daha 30'a doğru yakınsadığını görüyoruz. Önümüzdeki hafta enflasyon raporu toplantısı var. Dolayısıyla orada Merkez Bankası'nın yönetiminin yapacağı yönlendirmede ne duymayı beklersin, ne duymayı umarsın?
0: Sadece Merkez Bankası değil, fakat genel duruş olarak tahmin ediyorum şöyle bir gidişat göreceğiz. Şimdi enflasyon maalesef o kadar toksik bir konu ki, yani birazcık enflasyondan bir şey olmaz diye ipleri gevşettiğiniz zaman, işte ki biz bunu yaptık, işte 8 yıldır toparlayamıyoruz. Dolayısıyla muhtemelen politika mixinin hala sıkı para politikasıyla devam ettiğini, fakat maliye politikasında bir miktar gevşeme, reel sektörü rahatlatacak çeşitli adımlar geldiğini göreceğiz. Yani bu bahsettiğin az önce vergi paketi bunlardan bir tanesi. Doğru tercih de budur gerçekten. Yani para politikasında hala sıkı durmaktan başka bir tercih yok. Ama bunun özellikle reel sektör üzerine getirdiği çok ağır bedeli maliye politikası marifetiyle kısmen telafi etmek yönünde bir dönüşüm göreceğiz muhtemelen, ki bu Türkiye'nin de bunu yapacak yeri var. Yani kamu maliyesinin durumu, işte bütçe de işte fena değil. Yani burada bunu yapacak alan var. Dolayısıyla muhtemelen böyle bir dönüşüm göreceğiz.
1: Şimdi özellikle tabii burada birazcık belki yapılmaya çalışılanlar üzerinden de değerlendirme yapmakta fayda var. Öncelikle işte bir kurumlar vergisinde imalatçılar için farklılaşan bir vergi oranı var. Dün itibariyle onun bir değişikliğe tabi tutulduğunu anlıyoruz. İşte %9 ve 14 gibi bir ikili barem düşünülüyordu. Şimdi mecliste sunulan rakam çerçevesinde %12,5'luk bir, hani kurumlar vergisinde imalatçılar için, imalat ruhsatı olanlar için işte buraya geçiş gibi bir teklif geliyor anladığımız kadarıyla. Nasıl çıkacağını göreceğiz. Ama hani kurumlar vergisi avantajı önemli avantajlardan bir tanesi. Fakat tabii kurumlar vergisi avantajını elde etmek için önce karlı olmak lazım. Yani hani dolayısıyla şu anda hani temel sorun olan işletme sermayesi edinimi, bunun çok ciddi maliyetli olması, önce ulaşılabilirliği, sonrasında yüksek maliyeti, makro ihtiyati çerçevenin bu bağlamda esnetilip esnetilemeyeceği gibi çeşitli sorular var.
0: Evet, yani makro ihtiyati çerçevenin en önemli unsuru, yani enflasyonla mücadele ederken kredi artışını sınırlamak. Yani normalde bu fiyat üzerinden, yani paranın fiyatı, yani faiz üzerinden yapılıp, işte faiz yükseldiği zaman kredi talebi azalır. Çünkü enflasyonda en büyük itici gücü kredi genişlemesi. İşte bir de bu her ihtimale karşı bir de üstüne bunun rakamsal sınır getirildi bizde. Aylık %2'den fazla büyümesin krediler gibilerden. Bu problemlerden bir tanesi, fakat tek problemimiz bu değil dediğim gibi. Yani Türkiye'de enflasyonu düşürmenin yolu maalesef sadece sıkı para politikasından geçmiyor. Yani çok sık verilen bir örneği ben de tekrarlayayım. Yani enflasyonu arttırmak çok kolay. Yani kahvenin içine biraz su damlatıp kaşığı böyle çevirdiğiniz zaman bu birbirine karışıyor. Yani şimdi vazgeçtim deyip ama kaşığı böyle çevirdiğiniz zaman nasıl kahveyle süt ayrışmıyorsa enflasyonu yükseltmek de çok kolay, ama geri indirmek için yapılması gereken, yani ekonomideki tıkanıklıkları, verimsizlikleri, rekabet ortamında serbest fiyat oluşumunu engelleyen pek çok unsuru, şimdi,

0: Burada hani enflasyon konusu elbette önemli alanlardan bir tanesi. Fakat şimdi tabii programda bir böyle rekalibrasyon olabilir mi? Hani enflasyonla mücadele anlamında hani zaten Merkez Bankası Başkanı Plan Bütçe Komisyonu'ndaki açıklamasında kararlılığımız değişmiyor. Hani beklentilerimizin üzerine geldiğini kabul ediyoruz enflasyonun ama bu bizim dezenflasyon politikamızda herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şeklinde bir ifadesi var. Taleplerin bir kısmının ekonomi yönetimi tarafından duyulduğunu anlıyoruz. Çünkü özellikle bir sanayide dönüşüm ve sanayinin yaşamını kolaylaştırabilmek için işte çeşitli borçların vadeye yayılması, 72 aya yayılacak bir vergi yapılanması vesaire gibi yani bir faiz yapılandırması ve onun yaratabileceği potansiyel gecikme faizinin yarattığı problemlerden belli ölçüde kurtulmaya dönük çeşitli adımlar da olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili anladığımız kadarıyla yine Cumhurbaşkanı yardımcılığı düzeyinde bir yeni oluşumla sanayideki o dönüşümü destekleyebilecek hem kısa vadeli sorunları çözebilecek hem orta uzun vadeli dönüşümü destekleyebilecek bir eylem planı çıkartma ve bununla ilgili sektörlerle görüşme, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme süreci de başlıyor diye anlıyoruz, duyuyoruz. Bunların hepsinin üzerine konuşmakta fayda var. Yani bunların çünkü ihtiyaç olduğunu çok net olarak görebiliyoruz. Programın yerine değil ama yanına bir rekalibrasyonla bunları yapabilmekte fayda olacak gibi duruyor, ne dersin?
1: Muhakkak. Dediğin gibi yani programın çok güzel ifade ettiğin yani yerine değil yanına. Yani maalesef şu ana kadar istenen sonuçları vermemiş olsa da yani göreceli sıkı bir para politikası dışında bir tercih yok. Yani biz enflasyonu işte sıkınca 28, boşlayınca 34 oluyor, ne uğraşıyoruz ki? Maalesef doğru değil. Enflasyonu biz sıkınca 34, boşlayınca %180 oluyor. Yani TÜİK rakamlarına göre %80 oldu enflasyonun zirve noktası ki o konuda o da biliyorsun tartışmalı rakamlar bunlar. Dolayısıyla yani para politikasını fazla gevşetmeden bahsettiğin gibi bu tıkanıklıkları ele alacak yani sektör bazında yapacak çok iş var. Mesela gıda enflasyonu çok yüksek ve bunun para politikasıyla da fazla bir alakası yok. Yani orada ele alınması gereken bambaşka dinamikler var. Yani bu konularda biraz geç de olsa bir hareketlenme görmek güzel. Yani doğru politika miksi, doğru çözüm hakikaten de buna benzemesi gerekir.
0: Şimdi mesela makro ihtiyati önlemlerden bahsettik. Makro ihtiyati önlemler gelirken temel birkaç tane varsayım vardı. Bunlar ne kadar yerinde? İstersen biraz onların üzerine de tartışalım. Yerinde derken yani şu anki koşullar o yerindeliği hala sağlıyor mu anlamında soruyorum. Birincisi daha önceki program döneminden kalan reel kesimin elinde ciddi bir likidite vardı. Çünkü yani 2 sene civarında oldukça uygun maliyetle neredeyse maliyetsiz denilebilecek şekilde ciddi bir likidite sağlanmış ve kaynak edinimi elde etmesi imkanı olmuştur reel sektörün. Dolayısıyla yeni program başladıktan sonra zaten reel kesimin elinde belli noktada bu likidite kanalları hala var. Dolayısıyla şimdi bunların bir kısmı da dövize dönüyor. Dolayısıyla onun da riski var deniliyordu. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada o yüzden de makro ihtiyati önlemlerle buralar belli ölçüde tıkanıklıkların aşılması için çabalanıyordu. Şimdi geldiğimiz nokta bu varsayımların halihazırda devam ettiği nokta mıdır? Belki biraz bunu tartışabiliriz. Çünkü o likidite kanalları şu an itibariyle pek kalmamış olabilir. İkincisi yani daha önceki dönemden kalan o yastık görevini gören likidite kalmamış olabilir. İkincisi gerçek anlamda işletme sermayesi ihtiyacı söz konusuysa ki bunu büyükler dahil hemen hemen herkesten duyuyoruz. Gelebilecek bir potansiyel bilanço resesyonu. Çünkü talep düşüyor. Bu düşen talebin üzerine bir bilanço resesyonu riski var. Dolayısıyla mevcut yapı ve makro ihtiyati çerçeveyle olası bir bilanço resesyonuna bu şirketleri hasara uğratmadan ya da tamamen tahrip etmeden nasıl taşıyabiliriz? Belki bunu tartışmak gerekebilir.
1: Evet, yani gene aynı konuya geliyoruz. Yani biz hadi reel sektöre işte o zamanlar %9 faizle, %12 faizle işte kredi musluklarını açalım, iyi bir şeyler olur beklentisinin ne kadar beyhude olduğunu çok iyi görüyoruz. Yani o dönem bu ortaya saçılan krediler bir kere işin gene tabiatı gereği bu ortaya saçılan kredilere reel sektörün erişimi zaten eşit olmuyor. Daha kuvvetli bağlantıları olan, daha doğru zamanda doğru yerde duran şirketlerde yoğunlaşıyor zaten bu. Sonra da bunların evet yani büyük bir likidite kazanımı elde ettikleri doğru. Ama o likiditeyi herhangi bir verimli, faydalı işte kullanmadıkları da açık seçik ortada.
0: Kullanılanı var, kullanmayanı var yani.
1: Tabii ama
0: sonuç itibariyle.
1: Yekününe baktığımızda yani istihdam yaratılmış.

0: Oldu mu? Vergileri arttı mı? Büyüme,
1: hani onun ötesinde işte sanayi envanterin ne kadar değişti, makine eşleşmen ne kadar arttı, aynen. Verimin, toplam faktör evet. Verimliliğin, savunma sanayini dışarıda bırakırsan ne kadar arttı aynen. Falan gibi sorular
0: hiç kurulamadı. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Buna karşın bu genişlemenin yarattığı enflasyonun mağduru olan işte 85 milyon var. Yani şirketlerin bir kısmı hadi şimdi o paralarınızı işte tekne almıştınız onu sat geri getir vesaire falan filan. O likidite hala var mı yok mu sorusuna şöyle belki cevap vermek lazım. Varsa da yoksa da bugüne kadar niye sisteme geri girmediyse bundan sonra da girmez. Demek ki o girmiyormuş. Ya olmadığı için ya da başka sebeplerden dolayı ama yani sonuç çok açık ortada. Onun için tekrar bu tür konularda gündeme gelen ilk refleksif o zaman işte seçici sektörlere ucuz kredi verelim tarzı reçetelerin ne kadar yanlış olduğunu yani bir kez daha burada altını çizmiş olalım. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde tekrar benzer öneriler gelecek. Yani bunun böyle bir sihirli değnekle kolay çözümü yok. Bu bahsettiğin işte makro ihtiyati tedbirlerin altında ele alınmaya başlayan her sektörün kendi dinamikleri içinde takıntıları çözmeye yönelik adımlar bunun doğrusu. Bunu ne kadar çabuk başlarsak o kadar çabuk yer alırız, yol alırız. Yani ondan sonra böyle tekrar hadi ucuz kredi verelim sevdiğimiz sektörlere vesaire. Yani paranın misliyle mukabil olduğunu yani money is fungible denen kavramı zaman zaman unutuyoruz. Yani kredi büyümesi kredi büyümesidir. Yani kredi büyümesi ne kadar enflasyon yaratıyorsa yani havuza suyu sağ musluktan mı sol musluktan mı yani sevdiğimiz sektörlere mi sevmediğimiz sektörlere mi veriyoruzun sonuçtaki etkisi aynı oluyor. O havuzdaki su seviyesi yükseliyor yani. Kredi büyümesi bir enflasyonist baskı beraberinde getiriyor. Ha işte bu taraf daha verimli kullanır bunu işte daha büyük bir çıktı elde etmeye başlar vesaire. İyi bir dinamiklerinde Türkiye'de önünde bir sürü sürtünme var. O sürtünmeleri ele almak lazım.
1: Peki şimdi işin sanayi bacağını ve işletme sermayesi boyutunu ağırlıklı olarak konuştuk. Biraz portföy hesabı üzerinden de değerlendirme yapalım istersen. Risk iştahının yükseldiği anlarda ki dün bunun mesela çok iyi örneklerinden bir tanesini gördük. Hani hafta başında enflasyon verisi geldi. Bayağı negatifti. Dolayısıyla işte faiz daha uzun süre yüksek kalacak varsayımıyla bankalarda bayağı satış gördük. Dolayısıyla hani bankalar için pek uygun bir ortam yok gibi görünüyor normal koşullar altında hisse senedi piyasası açısından bakıldığında. Fakat örneğin dün işte ya savaş bitiyor galiba varsayımıyla petrolün bir ara %11, %12 aşağıya geldiği ortamda uluslararası risk iştahının yükseldiği anda şak diye bir anda bankalara %5-6 alım geldiğini de görüyorsun. Yani her zaman değerlemeyle, her zaman net faiz marjı bakışıyla değil bazen de momentumla hareket olabiliyor ya. Evet. Dolayısıyla Türkiye'ye akışı ben biraz o gözle baktığında nasıl gördüğünü merak ediyorum. Yani bir anda CDS'ler işte 230 bas puanların altına doğru kayabiliyor. Riskli olmasına ve aslında kar potansiyeli daralmış görünmesine rağmen bankalara alım gelebiliyor. Yani dünyanın geri kalanındaki risk iştahı arttığında biz bundan pozitif etkilenebiliyoruz. Ne kadar kalıcı artacak o ayrı ama sermaye hesabında özellikle portföy bacağında ne görüyorsun?
0: Şu ihtimalin hala ben canlı olduğunu düşünüyorum. Savaş eğer biterse ki yani herkesin biraz nefesi kesilmiş gibi duruyor artık yani bitmesi yönünde. İsrail hariç yani İsrail yani Amerika'daki karar vericilerin üzerinde müthiş bir baskı var. Yani başladık bitirene kadar durmayalım rejimi devirelim diye ama savaş bitecek gibi duruyor. Savaşın bittiği senaryoda bunu da böyle illa günlerle haftalarla ölçmek şart değil. Yani yılın ikinci yarısı gibi bir beklenti olarak ortaya koyabiliriz. Savaşın bitip enerji fiyatlarının tekrar düşmesi durumunda yani Türkiye'nin hem enflasyon üzerindeki baskı hem cari açık kanalından gelen baskının hafiflemesinde Türkiye piyasalarında bir rally olacaktır. Yani bizim borsa zaten düşen faizleri fiyatlamaya çok hevesli, çok agresif bu konuda. Yani ümitler kırıldığı için borsa yerinde sayıyor ama yılın ikinci yarısında en azından TL cinsinden bu senaryonun fiyatlaması Türk varlıklarına oldukça hızlı yansıyacaktır diye düşünüyorum. Burada da sabit getiri tarafında yani hazine bonosu piyasası fiyatı bütün eğri uzun zamandır yanlış fiyatlandığı için yani oradaki rally imkanı belki daha sınırlı ama özellikle borsa tarafında yani bunu fiyatlamaya hevesli olacak çok yatırımcı ortaya çıkacaktır.
1: Peki bono piyasası dedin ya biraz bono üzerinden de değerlendirme yapalım mı? 2 yıllık tahvil faizi 41 şu anda. İşte 10 yıllık tahvil faizi 33,5. Bunlar daha yukarıdaydı. Daha sonrasında biraz daha bunların normalleştiğini bir parça giriş olduğunu da gözlemledik. Tabii teyidini alabileceği yer neresi? Mesela swap fiyatlamasına baktığında da çok ekstra kopuk fiyatlamalar olmadığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Dolayısıyla girişte bonoya olan teveccüh önemli bir kalıcılık göstergesi de oluşturduğu için nispeten, evet, vade olarak bu tarafa olan potansiyel ilgiyi nasıl görüyorsun? Bir. İkincisi, özellikle Eurobond ihracı tarafında hazinenin de çok hamlesi var. Şirketlerin de çok fazla kullanmaya hevesli oldukları alanlardan bir tanesi. Burada tabii hani dolar bazında çok iyi getiri sunan ama beraberinde çeşitli riskleri de barındıran şirketler de var. Evet. Yatırımcılar ve portföy şirketleri bunların içerisinde o tercihi yaparken ne kadar bu riskleri göze alarak yapıyor şu an sence?
0: Güzel bir soru. Hatırlarsam bir dönem yani Türkiye'nin toplam döviz açık pozisyonu diyelim veya döviz riski diyelim büyük ölçüde özel sektör bilançosuna hicretmişti, oraya göç etmişti. Oradan zaman içinde tekrar kamu tarafına geldiğini görüyoruz. Yani reel sektörün açığı biraz azalırken hazineninki daha yükselmeye başladı. Şimdi bu yüksek TL faiz ortamından kaçmak için pek çok şirket tekrar dövizli borçlanmanın yollarını arıyor. Çünkü çarpıp böldüğünüz zaman işte bu kur temposu, bu faiz vesaire, yani TL borçlandığınızda dolar bazında işte %20-25 civarında en azından bir faiz ödüyorsunuz. Onun yerine ben hani yüksek de gözükse %9-10 dolar borçlansam daha iyi diye düşünen ve döviz kazanmakta olan şirketler de var. Yani bu çok doğal bir tercih. Önümüzdeki dönemde tabii şuna bakmak lazım. Yani burada bir gene sübjektif fikir beyan etmektense yani piyasanın neyi nasıl fiyatladığına bakalım. Yani Türkiye'de mevcut bulunan yabancı işte bu carry trade, sıcak para ne diyeceksek adına bunun artık hiç vade uzatmadığını görüyoruz. Yani para büyük ölçüde çok kısalı enstrümanlarda işte biraz da bu biliyorsunuz swap limitlerini delmek için işte kullanılan para piyasası fonları vesaire var. Yani PPF'lerde büyük yabancı parası var fakat kimse dürasyon istemiyor. Kimse vade istemiyor. İşte bir şey olduğu zaman şak diye işte 2-3 günde para çıkıyor. Sonra bir miktarı geri geliyor.
1: Hatta herkes overnight istiyor, repo bile tercih etmiyor.
0: Evet. Yani o kadar bir yani fiili durum bu. Adını nasıl etiketlendiririz? Yani güvensizlik mi deriz? İşte riskten kaçınma mı deriz? Ne dersek diyelim ama yani Türkiye'nin maalesef yani şu tutarsızlık var. Yani bir ortada bir enflasyon programı var, bir hedef var. 2 yıllık faiz %41 bu hedeflere göre çok yüksek duruyor. Ama piyasa belli ki bu hedeflere inanmıyor ki kimse gidip %41'den bu bonoları almıyor. Yani bu bir fikir, bir görüş değil. Ortadaki fiili durum bu. Yani bunu nasıl iyileştiririz? Onun üzerine odaklanmak lazım.
1: Murat Gülkan, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızda olacağız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi günaydın diyelim. Öncelikle tatilden dönen Tokyo'da %6 kadar prim var. Biraz belki üzerine konuşulmayı hak ediyor ama dünyada zaten global risk iştahı yüksek. Dolayısıyla hemen hemen her yere yayılmış bir şekilde özellikle teknoloji temelli akışın sürdüğünü görüyoruz. Burası önemli. İkinci önemli konu bence bu gündemde. Özellikle Çin'in daha önceki dönemde İran petrolünü işleyen rafinerilere dönük Amerika tehdidini yaptırım gelebilir diye siz üretmeye devam edin şeklinde ifadeler kullandığını görmüştük. Şimdi bankalara buralara kredi kullandırmayın diye en azından şu an itibariyle kullandırmayın, yaptırım riski var diye bir tebliğ gittiğini anlıyoruz. Bu bence özellikle eğer olacaksa Xi Jinping görüşmesi öncesinde, Trump Xi Jinping görüşmesi öncesinde önemli konulardan bir tanesine dönüşebilir.
1: Açıkçası önemli ve ilginç bir konu diye hemen başladım. Hemen biraz üstüne birkaç şey söyleyeyim. Şimdi aslında dün Abbas, dün müydü, önceki gün müydü, açıkçası konuşuyorduk seninle. Abbas Arakçı buradaydı. İlk kez Çin'e geldi savaşın başlamasından bu yana. Tabii gelişinde Trump da yine 14'ünde gelecek Pekin'e. Bu arada bir ilginç not düşeyim hemen. Pekin'de şu anda en çok konuşulan şeylerden bir tanesi tabii başkan gelmeden evvel normal bu tür devlet ziyaretlerinden önce askeri uçaklarla örneğin pek çok şey geliyor. Tedarik geliyor ya da makam araçları vesaire geliyor. Bunlar mesela burada çok konuşuluyor. Askeri Amerikan uçaklarının Pekin Havalimanı'na inişi çok böyle sosyal medyada geçiyor. Geliyor. Planda herhangi bir değişiklik yok ama tam öncesinde tabii Arakçı da geldi. Muhtemelen görüşmede konuşulacak şeyler arasında Çin'i etkilemeye çalışıyorlar. Çin burada bir denge kurmaya çalışıyor. Bir taraftan Amerika var, bir taraftan kendi özel çıkarları var, ticaret çıkarları var. Bir taraftan saldırıya uğrayan körfez ülkeleri var. Dolayısıyla ne yaptılar, nasıl bir denge kurdular ben de gerçekten çok merak ediyorum. Kuracaklar açık. Tam da bu sırada geçen günlerde tabii ki Pekin bir aslında talimat daha yayınlamıştı, hükümet burada açık. Şunu demişlerdi, Amerikan yaptırımlarına uymayın. Yani bir taraftan rafinerilere diyorlar ki Amerikan yaptırımlarına ya da herhangi bir şekilde başka yaptırımlı şirketlere Amerikan yaptırımlarına uyarsanız bu yasaları ihlal etmiş olursunuz. Şimdi de tabii bankaları korumak istiyor. Açık bankalardaki özellikle kamu bankalarını korumak istiyor. Neden korumak istiyor? İkincil yaptırımlardan korumak istiyor. Dolayısıyla bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne ilginç bir şekilde meydan okuyor. İlk kez Amerika'nın yaptırımlarına uymayın diyor. Bir taraftan da ikinci fiili olarak ikincil yaptırım riskini azaltmak için bankalara kredileri durdurun diyor. Bu arada yaptırımlı şirketler arasında açıl Hengli Petrochemical da var. Bu Çin'in en büyük petrokimya tesislerinden bir tanesi. Bunda not edeyim. Normal şartlarda biliyorsun yaptırımlı şirketler böyle küçük rafinler oluyordu. Çok etkilemiyordu ama işte aralarında bir tane çok büyük rafin. Dünya ölçeği açısından da büyük rafinerilerden bir tanesi var diyeceğim. Onun dışında açıl süremiz az kaldı. Hemen böyle bir taraftan da Kospi'ye bakıyorum, Nikkei'ye bakıyorum, Tokyo dedin. Tokyo'da açılıştan itibaren %6 civarında kazançlar hala devam ediyor. Burada Tokyo yükseliyordan ziyade intibak rallisi evet ama kimler en çok yükseliyor diye baktığımızda en başta Kioxia'yı görüyoruz açıl. Bellek çiplerinde çip tarafında özellikle hafıza çipleri tarafında Japonların göz bebeklerinden bir tanesi. Dolayısıyla zaten yapay zeka için çok şey söylüyor bize. Kospi'ye baktığımda müthiş volatil bir gündeyiz açıl. Yüksekten açıldı, %2'ye yakın yüksekten açıldı. Çok ciddi bir şekilde yarım saat içerisinde %1,5 kadar eksi gördüm. Şu anda tekrar %1,5 civarında artı da volatilite bugün Kospi'de daha hakim. Tayvan'a baktığımızda %2,5 civarında kazanç var. Rekor kırmaya devam ediyor. Üst üste 3. rekor oldu. 5 gündür de ardı ardına pozitif kapatıyor. Bugün Hong Kong daha öne çıktı. Açıl biraz geride kalmıştı. Evet. Hong Kong'da hem Baidu hisselerinde hem de Alibaba hisselerinde bu hafta %15'i bulan ralliler gördük. Onlar da biraz intibak ediyorlar diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım Açıl.
0: Sadi teşekkür ediyoruz aktardıkların için.

0: Asya notları ile birlikte sabah raporunun sonuna geldik. Sözü şimdi yatırım bültenine devrediyoruz. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
10: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS ile gel.
1: Reklam.

0: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, gözler bir kez daha ABD ve İran anlaşmasına çevrilmiş bulunmakta. Bu anlaşmaya yönelik iyimserlik önceki seansla birlikte %8 gerileyen petrol fiyatları bu sabah istikrar kazanıyor. Bir kez daha sabah saatleri itibariyle 102 doların üzerinde seyrini takip ettik Brent petrol tarafının. WTI tarafı ise 96 dolar seviyesinden alıcı bulmaya devam ediyor. Analistler petrol fiyatlarında önceki seans sert düşüşe aslında temkinli yaklaşıyor. Çünkü anlaşmaya da temkinli yaklaşıyor aslında analistler. Küresel hisse senetleri piyasaları bardağın dolu tarafından ise bakmayı tercih ediyor. Küresel hisse senetleri dün içeriye de yansımıştı. Sert yükselişlerle birlikte kapanmıştı. Küresel hisse senetlerinin yansıdığını takip ettik. MSCI tüm ülkeler endeksi 0.3'lük bir yükselişe işaret ediyor. Japonya borsalarına bakıyoruz. Tatilden dönerek rally'e katılmasının etkisiyle birlikte Asya Pasifik tarafında %1,9'luk yükselişle rekor seviyeye ulaşmış bulunmakta. Asya'daki bu yükseliş Wall Street'teki yeni zirveleri de takip ettik. S&P 500'deki şirketlerin %80'i beklenenden daha iyi bir bilanço açıkladı. Hal böyle olunca da olumlu bilanço mevsimi etkisiyle birlikte S&P 500 anlaşmadan gelen iyimser açıklamalarla da %1,5'luk rekor bir seviyeden günü tamamladı dün. ABD hisse vadelerine baktığımız zaman ise vadelilerde yatay bir performansa işaret ediyor. Bloomberg dolar endeksi savaş öncesi seviyelerinde seyrederken Fed'in faiz arttırımına yönelik beklentilerin azalması sebebiyle tahvillerin yükselişini sürdürdü. İyimser atmosfer altın tarafına yaradı efendim. Altın tarafında da dün 102,9'luk bir yükseliş gördük değerli metalde. Bu sabah itibariyle ise daha sınırlı bir yükseliş söz konusu ve 4690 seviyelerinden ise işlem geçiyor. Dolar TL tarafında yatay bir performansla güne başlıyoruz. Borsa İstanbul'da bu iyimser tablodan havadan etkilendiğini takip ettik ki günü %2,93'lük bir yükselişle tamamladı. 14.917 puanla rekor bir seviye Borsa İstanbul tarafında da görüldü. Peki küresel başlıkların içeriye yansıması, içeride de bilanço sezonunu yakından takip ediyoruz. Bu süreç neye işaret ediyor? En kötü geride kaldı mı? Borsa İstanbul zirvelerini yenilemeye devam edecek mi? Ata Portföy'e gidelim ve Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özşen bizlerle birlikte. Batuhan Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Evet, şimdi küresel piyasalarda teknoloji hisseleri ve barış umudu ile birlikte yön yukarıya çevrilmiş bulunmakta Batuhan Bey. Şimdi bir diğer tarafta içeride yine bilanço sezonu da devam ediyor. Hangisi ağırlık kazanıyor? Yani dün zirveyle kapatan bir Borsa İstanbul var. İçeride yatırımcı iştahı da yerine mi geldi yoksa temkinli mi yaklaşıyorsunuz?
1: Açıkçası baktığımızda sanki bu savaş hiç olmamış gibi bir fiyatlama var. Biraz ben bu geçen sene yaşanan gümrük tarifeleri sonrasında gördüğümüz rally'e benzetiyorum. Ama yükselen enerji fiyatlarının bir hasar yarattığı muhakkak ve bunun enflasyon üzerindeki etkilerini ben 2026 yılında görmeye devam edeceğiz. Piyasalar biraz bunu ihmal ediyorlar diye düşünüyorum açıkçası. Evet, bir barış ihtimalinin kuvvetlenmiş olması piyasaların rally yapmasına sebep oldu. Buradaki en önemli faktör tabii ki petrol fiyatları. Petrol fiyatlarındaki dün ciddi düşüş hızlı yükselişe sebep oldu. Ancak şöyle bir şey var. Bu tip rallilere baktığımızda bunun en önemli etkilerinden bir tanesinin ben sadece ileriye doğru olan iyimserlik değil, bu kötü dönemde ciddi alınan short pozisyonlarında etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bunların kapanması sırasında özellikle bizim gibi piyasalarda açığa satış yasağı olduğu için vadeli taraftaki kapanmaya çabaları biraz piyasaların olması gerektiğinden daha fazla hızlı hareket etmesine de sebep oluyor. Çünkü hani bilançolara baktığımızda birinci çeyrek bilançoları aslında çok iç açıcı değil.

0: İkinci çeyrek birinci çeyreğe göre daha da zayıf gelir bence. O yüzden şimdilik bir iyimserlik yaşıyoruz ama bundan sonra biraz daha temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Peki Batuhan Özşahin, biz diğer tarafta özellikle şunu da söyleyelim. Yani bugün yüksek enflasyon, petrol fiyatlarının getirmiş olduğu etkiyle birlikte bir de aslında Borsa İstanbul tarafından ivmelenmesini sağlayacak olan faizlerin artık tersine dönüp sabit kalacağı beklentisi. Şimdi Borsa İstanbul tarafında iskonto oranını nasıl şekillendiriyor? Özellikle bugün Borsa İstanbul tarafında avantaj olarak çarpanlar bazında ucuz olduğumuz hikayesi de geri planda mı kalıyor? Ne dersiniz?
0: Ha, oraya biraz dikkatli bakmak lazım açıkçası. Çünkü yanıltıcı bir ağırlaşma konusu var orada, özellikle endekste. Endeks sene başından beri 3700 puan arttı. %32'lik bir yükseliş bu. Bu 3700 puanlık yükselişin %70'i 7 hisseden. Hani bizim muhteşem 7'limiz diyebileceğimiz 7 hisseden. Hepsi doğru sebeplerle mi? O tartışılır. Ama buradaki bu yoğunlaşma genele çok yayılmamış durumda. Bankacılık sektörüne baktığımızda, tabii ki bankacılık sektörü en heyecan verici sektördü bu seneye başlarken, ama bankacılık endeksinin sadece %4 yükseldiğini görüyoruz. Bütün yükselişlerini geriye verdi. Haklı olarak, neden? Çünkü faizler, Merkez Bankası istediği faiz indirimlerini yapamayacağı için, enflasyon yüksek kaldığından dolayı bankaların orijinal olarak bekledikleri o net faiz marjı genişlemesi ve karlılık büyümesi maalesef gerçekleşmeyecek. Bu yüzden bankacılık sektörünün tamamen bu dönemde ki bu rallide bu rallinin dışında kaldığını görüyoruz. Çünkü 2026'nın geri kalan kısmında da Merkez Bankası faizleri düşündüğü kadar indiremeyecek. Biz sene başında %30'lara kadar indirebileceğini düşünüyorduk. Çünkü enflasyon beklentimiz yaklaşık %23'lerdeydi. Ama şimdi büyük bir ihtimalle enflasyon Merkez Bankası enflasyonun seneye %28-29'lar civarında kapatırsa ancak %33-34'lere kadar indirebileceği bir dönem olacak. Onun dışında baktığımızda diğer sektörlerde de havacılık sektörü bu artan petrol fiyatlarıyla birlikte maliyet tarafında sıkıntılar yaşıyor. Aynı zamanda birçok uçuşun yaz planlamasında iptal edildiğini görüyoruz global hava yollarında. Hava yolları sektörü için de çok kolay bir sene olmayacak. Büyük ihtimalle doluluk oranları daha düşük geçecek ya da maliyetler yüksek kalacak. Çok az sektör için tüm dünyada bu yüksek teknolojiye olan teveccüh devam edecek. Ama baktığımızda öyle o kadar genele yayılan bir rally olmadığını görüyoruz. Ben sabah bazı büyük hisselere baktım. Koç Holding 2 sene önce gördüğü 245-250 lira fiyatlarının %16 altında 2 sene geçmesi olmasına rağmen Türk Hava Yolları 2 sene öncesinin aynı fiyatında devam ediyor. O yüzden gerçekten hisseleri seçmekte çok dikkatli olmaya devam etmek lazım. Doğru sektörlerde, doğru hisselerde olmaya devam etmek lazım. Yoksa sadece endeksin yükseliş rakamına baktığınızda
1: Evet.
0: o sonuçları kendi portföyünüzde göremeyebilirsiniz.
1: Peki şimdi yükselişlerde hep bankacılık öncülüğü diyorduk ama bu kez bankacılık öncülüğünde olmadığını görüyoruz. Şimdi bankacılık hisseleri özelinde de biraz konuşalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu koruması ile birlikte işte gerek net faiz marjları gerekse kredi büyümesi üzerinden hesaplayacak olursak nasıl fiyatlanmalı şu anda nerede?
0: Valla ben birinci çeyrek sonuçlarına baktığımda çoğu bankanın öz sermaye karlılığının %20'nin altında olduğunu görüyorum. Yani şimdi bunun daha pozitif bir hale gelip sene başında verdikleri öngörülere gelebilmesi için, yani yüksek 20'li seviyelere gelebilmesi biraz zor gözüküyor açıkçası. Kredi maliyetleri son 2 ayda özellikle savaştan sonra yükseldi mevduat faizleriyle birlikte. Bankacılığın ben tahmin ettiği bir seneyi yaşayamayacağını düşünüyorum açıkçası. Kötü bir sene olmayabilir karlılık açısından, çünkü biliyorsunuz orada enflasyon muhasebesi de uygulanmadığı için diğer şirketlerdeki gibi negatif bir resim ortaya çıkmıyor. Ama burada öz sermaye karlılığına bakmak lazım. Öz sermaye karlılığında

0: enflasyonun altında olduğu bir senede çok da iyi bir performans beklememek lazım bankacılık sektöründen diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi gelelim diğer tarafta yabancı tarafına da bakalım. Yani bugün yabancının Borsa İstanbul'a girişini hızlandırdığı noktada petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte anlaşmanın sağlandığı koşullarını baz senaryomuz olarak kabul edecek olursak Borsa İstanbul tarafında da şu anda nasıl bir görüntü var yabancı nezdinde? Mesela oradaki kritik eşik nedir? Dün CDS'de 231 bas puana kadar gerilediğini takip ettik. Bunun yanı sıra kur tarafında bir istikrar var ama daha önemlisi enflasyon beklentilerinde ise bir yukarı yönlü ivmelenme de var. Ne dersiniz? Yabancı için koşullar oluşuyor mu? Yoksa Pelin Hanım, yani zaten dışarıda teknoloji hisseleri öncülüğünde rekorlar kırılıyor. Bugün Asya'daki rekorları görüyoruz. Samsung'u görüyoruz işte 1 trilyon dolara aşarak oradaki süreçte ikinci hisse senedi şirket oldu Asya'da gibi daha teknoloji odaklı mı ilerleyen bir yabancı var?
0: Kesinlikle öyle. Artık eski ekonomi hisseleri yabancının hiç odağında değil. Şimdi Türkiye'ye yatırım yaparken tabii ki belli endekslere bakarak yatırım yapıyorlar yabancılar. Bunların en başında MSCI geliyor, FTSE geliyor. Bizim buradaki ağırlığımız %0,5-0,6'larda çok düşük bir ağırlığımız var. Burada da değişen dünya ile birlikte daha yüksek teknoloji hisseleri öne çıkıyor. Bizim maalesef genel endeksimiz bu konuda biraz zayıf. Buradaki en iyi yatırım yapılacak hisse Aselsan. Bu da zaten zaman içinde son 1,5 sene içinde ağırlığı endekste %11'e gelerek kendini ispatladı açıkçası. Yabancının buraya tekrar bakabilmesi için geçen senenin sonunu hatırlayalım. Tekrar bir dezenflasyon hikayesinin ortada oluyor olması lazım. İşte düşen faizler ve artan tüketimin inanıyor olmaları lazım. Bunun için bence biraz bekleyecekler. 14 Mayıs'taki ikinci enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın ben hedeflerini arttıracağını düşünüyorum. Açıkçası %16 çok gerçeklikten uzak bir rakam olarak kaldı. Merkez Bankası iyi bir iş çıkarıyor. Burada da açıkçası daha gerçekçi bir hedefle karşımıza çıkar ve ne yapacağını anlatırsa belki biraz daha güvenin arttığı yabancı tarafından piyasaya bir dönemin başlangıcı olabilir.
1: Peki Batuhan Bey, mevcut bir ortamda bir portföy yöneticisinin ideal dağılımı nasıl olmalı? Hisse senedi, tahvil tarafı, döviz ve altın.
0: Biz yaklaşık son 2,5 senedir TL varlıkları daha ağırlıklı olarak taşıyoruz portföylerde. Toplam TL var ağırlığımız %70. Bu %70'in %40'ı sabit getirili enstrümanlarda, %30'u da Borsa İstanbul için öneriyoruz. %30'luk döviz tarafına baktığımızda ise %10'luk altın pozisyonu taşıyoruz. %20 de global tematik, yani global hisse senetlerinde taşıyoruz. Global hisse senetleri gayet iyi perform etmeye devam ediyor. Özellikle doğru temaları da yatırımlarınız varsa. Altın ise bizim için her zaman dengeleyici bir faktör. Orada ABD reel faizlerindeki yükselişin beklentisi son dönemde biraz aşağı doğru getirdi ama önümüzdeki senede tekrar reel faiz beklentilerinin düşmesiyle birlikte altının ben yine iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum ama bizim hiçbir zaman %10-15'in üzerinde bir altın ağırlığımız olmuyor portföylerimizde.
1: Peki son olarak kur tarafı oradaki istikrar konu yıl sonu hedeflerinizi koruyor musunuz? Enflasyon beklentilerinde yükseliş oldu. Petrol fiyatlarında yükseliş oldu. Ödemeler dengesinde oradaki açıkta beklenti var. Ama kur tarafını nasıl görüyorsunuz? O beklenti korunuyor mu?
0: Bence korunuyor. Biz koruyoruz açıkçası. Biz sene sonu
1: Güzel.
0: dolar tahminimizi 51 lira olarak tutuyoruz. Bunu değiştirmedik sene başında belirlediğimiz. Burada çünkü Merkez Bankası'nın kur tarafındaki kurun enflasyondaki geçişkenliğinin yüksek olması sebebiyle özellikle bir seçim dönemine doğru yaklaşırken 2027'de olabilir, belki zamanında da olsa da bu dönemde enflasyonu düşürmek için mücadeleye devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden ben kurda çok önemli bir hareketlenme beklemiyorum açıkçası. Ancak seçim şekillenmeye başladığında orada biraz gevşeme olacağını düşündüğümüz için o zaman belki dövizdeki aylık hareketin biraz daha hızlanmasını bekleyebiliriz. Ama şu an önümüzdeki 3-6 ay içinde evet, böyle bir öngörümüz yok açıkçası.
1: Peki. Bu Atalan Öpüşen, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Detaylı düşünüyoruz. Ve Ata Portföy ailesine de güzel bir seans günü diliyorum efendim. Evet, kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.

0: kıymetli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: En iyi çalışanlar, en

0: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
1: Reklam.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Araştırma Masası ile devam ediyoruz. Çağlar Kuzlukluoğlu bizlerle birlikte. Çağlar, hoş geldin. Evet, dünden bu yana haber akışları o kadar fazla dalga boyu arttırdı ki, hal böyle olunca piyasalar da biraz hisse senedi bardağın dolu tarafından yaklaşmaya çalışıyor. Analistler de diyor ki temkinli olun. Yani ne dersin, biz dünden bugüne ne yaşadık?
1: Yani çok fazla aslında yaklaşık olarak 3. ayında bulunduğumuz İran konusunu merkeze alan bu savaşla ilgili son dakika vermek durumunda kaldık bizler de. Belki yayınlarımız dün itibariyle belli bir vakitten sonra sona erdi ama haber akışları açıkçası durdurak bilmedi. Biraz bir gün öncesine saralım Pelin, dilersen burada zamanı. Dün öğle saatlerinden itibaren ilk etapta bir 14 maddelik plan gündemimize düştü. Bununla beraber özellikle Borsa İstanbul'un çok ciddi anlamda buna tepki verdiğini gördük. Yukarı yönde değişimler endekslerde, başta bankacılık endeksi olmak üzere karşımıza çıktı. Tabii yalnızca bizi ilgilendiren bir konu değil. Tüm aslında dünya varlıkları ekseninde, ülkenin ise senedi piyasalarında ciddi anlamda değişimler oldu. Şu anda da mesela son dakikada görebileceği üzere bugün VIOP'ta belki çok spektaküler bir yüzdesel değişim değil ama güne pozitif başladı. Ama ilk etaptan itibaren İran Dışişleri Bakanlığı'nın bu 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz fiyatlamasıyla başlayan o coşku akşama da sirayet etti. Nitekim İran özellikle Hürmüz Boğazı'nda yeni protokolün devreye alındığını açıkladı. Kevin Hassett, İran şu an çok fazla ilerleme kaydediyor gibi görünüyor dedi. Trump yine aralara girip anlaşmayı kabul etmezlerse operasyon sona ederlerse sona erecek. Hürmüz Boğazı İran dahil herkese açık olacak dedi ve kabul etmezlerse de daha yoğun bombardıman tehdidinde bulundu. Şu an için ama barış anlaşması imzalama noktasında oldukça erken yorumunda bulundu. Dün İran'ın da bu arada Pelin yalanlamaları da vardı. Özellikle Axios'u takip ediyoruz ki Axios haber yapıyor. Bu habere dönük açıkçası etkileri de izler vaziyetteyiz. İran burada anlaşmanın içerisinde daha önce kabul etmediğimiz maddeler de vardı demişti. Ama yine Axios der ki, web sitemizde bloomberg.com'da da görülebileceği üzere özellikle Trump'ın İran ile mutabakat zaptı imzalanması için 24 ila 48 saat içerisinde yanıt beklediğini söylemişti. Bununla beraber yine İran'ın iddialı ve gerçek dışı öneriler de var. Biz buna benzer teklifleri reddettik. Lakin özellikle gelen barış anlaşması ile ilgili yanıtımızı biz Pakistan üzerinden ileteceğiz dedi ve özellikle İsmail Bekai'nin, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, savaşın sona erme önerisiyle ilgili cevabı arabulucu Pakistan üzerinden iletmemizi takiben özellikle şu an için Hürmüz Boğazı'nda bulunan gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya da hazırız mesajı verdi. Hemen bir haritamıza bakalım terminalde, çünkü Sadi Kaymaz bahsetti elbette ama dün ABD endekslerinde gördüğümüz coşkunun bugün belki en çok etkisi özellikle Nikkei'yi de şurada adada görüldüğünü söylemek mümkün. Coşkun'un sabah Asya'ya oradan bir miktar daha sirayet ettiğini görüyoruz. Diğer Asya endekslerinde KOSPI ve Hang Seng'de %1,5'lara yakın yukarı yönde değişimler var. Fiyatlamaya bakacak olursak da özellikle ons altında tekrar 4715 dolardayız. Ons gümüşte 78,5 dolarlara yakınız. ABD 10 yıllıkları %4,40'ın altına gerilemesinin ardından %4,35'in de gerisine geldi. Spot dolar endeksi 98'in altını zorluyor ve bununla beraber risk iştahının bugün özellikle spot piyasada bizler de dahil olmak üzere Avrupa'daki yansımalarını göreceğiz ki dün şu an karşımızda

0: STOXX 600, DAX, FTSE, Kakaran'ı görüyorum. Hepsinde %2'nin üzerinde, hatta Kakaran'da %3'e yakın yukarı yönde değişimler olduğunu izliyoruz. ABD için dün akşam takip etmeyenler adına hatırlatalım. S&P 500'de %1,5, Nasdaq'ta %2'lerin üzerinde yukarı yönde değişim var. Bu da aylık bazda örneğin Nasdaq'ta %18'in üzerinde yükseliş seviyelerine tekabül ediyor. Biz de dün 15 bin puanı gün içi telaffuz etmiştik yüz endeksinde. Şu an itibariyle de 14.900 puanlardayız ve 7 Mayıs itibariyle Pelin bu kez yine ateşkes fiyatlamasıyla haftanın son işlem günlerine girmiş bulunuyoruz. Bakalım cuma akşamı karşımızda nasıl bir portre yer alacak.
1: Hareketli günlerden geçiyoruz. Birbiri ardına devam etmiyor. Zıtlı günler yaşanıyor. Bakalım daha neler var önümüzde. Çağlar, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Evet, borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim hemen info yatırıma. İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Evet, dün rekor bir kapanış vardı. Bugün ise vadeli tarafı yine takip ediyoruz. Neler aktaracaksın bize bugünün özelinde? Nasıl bir performans bekleriz?
1: Evet, günaydın Pelin. Bugün için öncelikli olarak veri açısından bizde çok böyle güçlü bir veri akışı yok, onu söyleyeyim. Onlar için de Amerika tarafında da sınırlı işsizlik maaş başvuruları var. Daha çok yarınki tarım dışı istihdam önemli olacak piyasalarda veri açısından. Ama tabii ki küresel tarafın gözü Orta Doğu'da. Burada özellikle de Orta Doğu'dan gelen haber akışları bütün dünyada risk iştahını ciddi anlamda pozitif yönde etkiledi diyebiliriz. Özellikle de varlık fiyatlarının birçoğunda ciddi anlamda olumlu gelişmeler, yükselişler yaşanmış durumda. Burada özellikle Amerikan Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar, sonra devamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun yapmış olduğu açıklamalar, özellikle de İran'da operasyonun bittiği yöndeki söylemleri, bu ciddi anlamda piyasalarda bir karşılık buldu ve borsaların birçoğunda rekorlar kırıldı diyebiliriz. Bununla birlikte de petrol fiyatları tekrar uzun bir aradan sonra 100 doların altına indi. Şu an çok yakın yerlerdeyiz ama 100 doların altını görüyor olmamız dahi psikolojik olarak piyasaları rahatlatmış durumda. Japonya borsası bir önceki gün kapalıydı. Şimdi %6 civarında yükseliş içerisinde. ABD endeksleri %2 civarında dün yükselmişti. Özellikle de tahvil fiyatlarında baktığımızda, hatta faizlerine diyelim, orada yaklaşık olarak 80-90 bas puanlık bir sert bir geri çekilme var. 4.35'lere doğru geri çekildi. Altın aynı şekilde hızlı bir yükseliyor. Burada da risk iştahının artmasıyla birlikte, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte bir kritik direnç seviyesi olan 4.700 seviyesine yaklaştı. Yurt içi tarafa baktığımızda biz de tüm bu gelişmelerden olumlu etkilenen borsalardan, ülkelerden biriyiz. Özellikle de Borsa İstanbul tarafında tüm zamanların rekoru kırıldı. 15 binler görüldü diyebiliriz. Fakat kapanış 14.900 seviyesinden yaşandı. Dolar bazında da 330 dolar seviyesinden kapanış yapıldı diyebiliriz. En son Şubat ayında biz Borsa İstanbul olarak o zaman rekor kırıldığı zamanlarda 330 dolar seviyesini görmüştük. Şimdi burasının ikinci defa test ediliyor olması önümüzdeki günlerde 340 dolar seviyesini de hedef haline getirmiş durumda. Şimdilik petrol ithalatçısı olmamızdan dolayı bu yaşanan gelişmelerden en çok olumlu etkilenen ülkelerden biri olacağımızı söyleyebiliriz. Bununla birlikte de borsamızda da %3 civarında Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı. Tabii dün aynı zamanda CHP kurultay haberiyle ilgili de davanın 2 ay daha ötelenmiş olması, bu da ilaveten risk iştahını sınırlı da olsa arttıran etkenlerden bir tanesi oldu diyebiliriz. Şu an teknik olarak

0: endekste 15.000 seviyesini psikolojik bir direnç olarak görüyoruz bugün için. Burası aşılması durumunda özellikle de muhtemelen haber akışlarıyla birlikte olabilir. Şu an vadelilerde sınırlı bir yükseliş var. Burası aşıldığı zaman 340 dolar yani 15.400 seviyesi kısa vadede hedef olabilir. Aşağı yönde ise 14.700 seviyesini destek olarak takip edeceğiz.
1: Peki. İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. İnfo Yatırım ailesine ve sana. Efendim, yatırım bültenini noktalıyorum. 10.15'te yatırım kulübünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bol bol yine bilanço konuşacağımız bir sabaha uyandık. Günaydın Bekir. Evet.
1: Piyasa konuşacağız, şimdi, bilanço konuşacağız.
0: Evet, bilanço konuşacağız ama önce bir piyasa, onu diyecektim. Çünkü 300 milyar TL'nin üzerinde ve rekorlu, hacimli bir kapanış gördük. Dolar bazda da iyi yerlere geldik aslında. Temmuz 2024'ten bu yana yanılmıyorsam en yükseklere dolar bazda da gelmiş olduk. Orada rekora evet. Çok var diye seninle konuştuk ama en azından bu senenin zirvesinin kırılmış olması bile bizim grafikleri attı 2024'ün yaz aylarına. Şimdi buradan baktığında dünkü bu rally ne kadar genele yayılmış bir rallydi, kaç kağıt üzerinden gitti ve buna ilişkin yine beklentiler o zaman nasıl oluşturulmalı?
1: Dünkü rally'nin genele yayıldığından çok rahat bir şekilde bahsedebiliriz. Birkaç tane bilançosunu kötü açıklayan, Enerjisa gibi, Otokar gibi, yani kötü derken yani beklentilerin altında açıklayan şirketlerin negatif veya sıfır önceki gün kapanış seviyelerinde olması, 10 tane 15 tane kadar bir daha çok böyle spekülatif olarak çok hızlı gitmiş destek finans faktöring gibi katılmayım gibi hisselerin dışarıda tutarsak bu spekülatif hisseleri dışarıda tuttuğumuz zaman neredeyse bütün hisse senetlerinin, bütün blue chip'lerin ciddi şekilde yükseliş kaydettiği bir günü geride bıraktık.
0: Yani bununla birlikte 81 hisse artı da kapanış yaptı.
1: Aynen öyle. Dediğim gibi bunlardan sadece değer kayıplarına bakarsak bilançosunu negatif açıklayanları da dışarıda bıraktığımızda spekülatif hisseler çok hızlı yükselmiş hisseler olduğunu görüyoruz. Mesela Kardemir'de de öyle. Çok ciddi bir yükseliş kaydetmişti. Dolayısıyla piyasa kötüyken de hızlı yükselen bu tip hisse senetlerinde dün kar satışlarının geldiğini gördük. Onun dışında bankalarda olsun, sanayi şirketlerinde, ulaştırmada genel olarak üçlü alımları takip ettik. Bununla paralel endeks 15.000'in üzerine denedi. Tüm zamanların en yüksek seviyesini denedi. Günü de 14.917 puandan %2,9'luk yükselişle tamamladı. Bankalar uzun zamandır seninle hep yayınlarda bahsediyoruz. Gereğinden fazla satış baskısı altında kaldığından, kalmış olabileceğinden bahsediyorduk. Teknik olarak da göstergelerde bu ateşkesin ilk başladığı Nisan'daki gepli açılış diyoruz. Fiyat boşluğu bırakarak bir sıçramayla başladığı güne orada bir fiyat boşluğu vardı. Onun kapanmasının ardından tepki alımları geldiğini dün sabah bahsetmiştik. Bunu güçlenerek artık pozisyon alma yönünde olduğunu işlem sırasındaki hareketlerden takip edebildiğimiz kadarıyla. Tabii ki şu an elimizde önemli bir detay veri yok. Ama pozisyon alma anlamında banka hisselerine de girişlerin başladığını tahmin ediliyoruz. Böylece %4,42 banka hisse senetleri ortalama değer kazandı. Bankacılık endeksinde rekor seviyesi 20.900 seviyesinde. Şu an 17.200 seviyelerinde buralardan tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla daha gidecek yolu olduğundan bahsedebiliriz. Sanayi tarafı %2 değer kazandı. Burada yine Ereğli yükseliş eğiliminde hareketini sürdürdü. Son birkaç gündür oradaki yükseliş devam ediyordu. Dün biraz bahsetmiştim. Maden sahaları ile ilgili rezerv çalışmalarının artık beklendiğini, dolayısıyla burada buranın da hisse senedini desteklediğini gördük. Uzun zamandır bankalar arasında negatif ayrışan, daha da negatif ayrışan Akbank'ın %5'in üzerinde değer kazandığını takip ettik. Yine perakende sektörü, Migros'un bilançosunu iyi açıklamasından sonra BİM de yükseliş eğilimine katıldı ve %5'e yakın değer kazandı. Ulaştırma zaten endeks üzerinde ağırlığı yüksek, yukarı çeken hisse senetlerinden biri de Türk Hava Yolları oldu. Uzun zamandır hızlı yükselişiyle dikkat çeken Astor yine %7'nin üzerinde değer kazandı ama artık gerçekten yükseliş ciddi oranlara geldi. %200'e yakın, %172 yılbaşından beri getirisi var Astor'un. Dolayısıyla buradaki sert böyle dik yükselişin yatırımcılar tarafından biraz dikkatle takip edilmesi gerektiğinden bahsedelim. Endeks üzerinde ağırlıkları anlamında BİM, Akbank, Astor, Aselsan, Türk Hava Yolları yukarı çeken hisse senetleri olarak dikkat çekti. BİM tek başına 45 puan endekse katkı yaptı. Aselsan yine yükselişteydi. %1,58 oranında yükseldi. Diğerlerine göre daha sınırlı kaldı. Çünkü Aselsan da daha önce bahsettiğim gibi hızlı yükseldi.

0: daha öncesinde hızlı yükselmiş ve karlılığı yılbaşına göre %90'a yaklaşan bir hisse senedi olduğu için orada yükselişin sınırlı kaldığını gördük. Dünkü risk iştahının artmasıyla altın, gümüş o taraf biraz toparladı ama bugün sakin seyrediyorlar. Petrol fiyatlarında 100 doların altını görülmesinin ardından 100 doların hemen üzerinde bir dengelenme var. Tabii jeopolitik gelişmeler, Trump'ın açıklamaları, İran tarafından gelecek açıklamalar ana yön üzerinde belirleyici olacağı muhakkak. Ancak biz teknik görünüm itibariyle hisse senetlerine para girişlerini takip edebildiğimiz kadarıyla dün hacimli bir şekilde para girişin olduğunu söylemek mümkün. Bu önümüzdeki günlere nasıl yansıyacak? Tabii ki bugün ve yarın hafta sonu yaklaşıyor. Ondan sonraki hafta haber akışının da hızlanacağı, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunun artık bekleneceği, bayramın yaklaştığı bir döneme giriyoruz. Ama genel olarak Mayıs aylarına baktığımız zaman Mayıs ayları Borsa İstanbul için olumlu geçen bir ay olduğunu geleneksel olarak geçmişe bakarak söyleyebiliriz. O dediğimiz gibi Mayıs'ta sat ve uzaklaş terimi artık uzun zamandır geçerliliği yok diyebiliriz. Çünkü bunu da Nisan-Mayıs aylarının pozitif olmasını şuna bağlayabiliyoruz. Birinci çeyrek bilançolar tamamlanmış oluyor ve bunu birinci çeyrek bilanço sonuçlarını aldığımız zaman sonuçlar ne olursa olsun yıl sonuna ilişkin tahminler ve revizyonlar daha sağlıklı bir şekilde yapılabiliyor. Bu revizyonlarda hedef fiyatların ortaya çıkmasını ve buna göre pozisyon alınmasını sağlıyor. Dolayısıyla pozisyon değişiklikleriyle BIST endeksinin desteklendiğini, özellikle güçlü bilanço beklenen şirketler tarafından desteklendiğini söylemek mümkün.
1: Bu arada Shell CFO'su bir açıklama yapıyor son dakikada. İran savaşı nedeniyle petrol ve doğalgaz üretiminin yaklaşık %10'u durduruldu diyor. Yine geçen hafta içerisinde hem Shell'in hem de Exxon'un CEO'larının açıklamalarını da takip ettik. Petrol doğalgaz piyasalarında açık meydana gelmesi ve petrol fiyatlarında özellikle yukarı yönlü hareketin kaçınılmaz olduğu ile ilgili değerlendirmeleri vardı. Bunlar da tabii Amerika'da ara seçimleri öncesinde dikkat çekici başlıklar diyelim. Şimdi bilançolar çok yoğun geldi dedik Bekir. İstersen biraz oradan devam etmeye çalışalım. Şirket haberlerini şöyle hemen kısa bir turlayalım. Zaten çoğu bilançolardan oluşuyor bu sabah ister istemez. Sabancı Holding tarafında 318 milyon TL birinci çeyrek net dönem karı beklentinin hafif altında. Türk Telekom tarafında birinci çeyrekte net kar 10,5 milyar TL ile beklentinin epeyce üzerinde. Biraz sonra bilanço turumuza Türk Telekom'dan başlayacağız. Tüpraş tarafında yine 3,7 milyar TL'lik bir açıklama oldu birinci çeyrek net kar. Karı piyasa beklentisinin hafif altında ama oldukça yakınında diyebiliriz. Vakıflar Bankası tarafında yine 17 milyar TL'lik bir net kar açıklaması oldu şirket haberlerinde. Burası da beklentinin üzerinde şekillenmiş gözüküyor. Yine TSKB'nin yurt dışından iklim değişikliğine direnç yatırımları için 300 milyon euro'luk bir kredi sözleşmesi imzaladığı haberini aktaralım. Petkim tarafında ilk çeyrekte 305,7 milyon TL'lik bir net kar açıklaması var. Beklenti 79 milyon TL'ydi. Buna kıyasla olumlu gözüküyor. Aygaz tarafında yine bilanço geldi. 2026 birinci çeyrekte 135 milyon TL net dönem karla açıklayarak piyasa beklentilerinin oldukça altında bir net karla karşımıza çıktı. MLP Sağlık'ta 2026 ilk çeyrekte 1 milyar 196 milyon TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde 1 milyar 668 milyon TL'lik ana ortaklık net dönem karı yine söz konusu oldu diyebiliriz. Şöyle hızlı bir bilanço turu attık. Birazdan borsa açılacak ama önce bir Türk Telekom diyelim. Beklentinin çok üzeri çünkü bir kar söz konusu oldu burada.
0: Evet, Telekom'da tahminlerin üzerinde açıklanan kar rakamı yatırımcısını sevindirdiğini söyleyebiliriz. Ak Yatırım'ın Türk Telekom'la ilgili bilanço değerlendirmesini aldım önüme bugün. Yıllık bazda %56 artışla 10,5 milyar liralık net kar dikkat çekici. Net kardaki güçlü performansın temel nedenlerinden biri olarak çeyrek boyunca kaydedilen 14 milyar liralık net parasal kazançtan geldiğini, FABÖK tarafında yani 27.4 milyar seviyesine ulaştığına dikkat çekmişler. Bu da EBITDA marjını yıllık 3 puan iyileştirerek 42.3'e çekmiş. Devam ederiz istersen borsa açılışı verelim.
1: Verelim. 14.987 puandayız. Açılış itibariyle ana endekse baktığımızda 69 puanlık yani %0,47'lik yeşil bir ekranla yeni güne başladık. 89 hisse artı da 6 hisse eksi de 5 hisse ise

0: Yatay biçimde yeni güne başladı. Mali endeks %0,46, sanayi %0,45, banka endeksi %0,61'lik yükselişlerle ekranlarımıza yansıdı. Bu esnada hemen şöyle bir değerlendirdiğimizde hizmetler tarafında da %0,46 yükselişi olduğunu aktaralım. Yine ulaştırma %0,05 ve turizm %0,03'lük yeşil ekranlarla karşımıza geldi. Dolar endeksi 98'in hafif üzerine tutunmaya çalışırken içeride dolar TL 45-24-59 seviyesinden el değiştirdi ve Euro TL kotasyonunda geldiğimiz son düzey 53-21-34'e işaret etti. Puan bazlı katkılarda Aselsan, Turkcell, Türk Hava Yolları, Astor ve Akbank, puan bazlı baskılarda Tüpraş, Pasifik Eurasia, Sabancı Holding, Koç Holding ve Europower Enerji'yi görüyoruz. Bir de Efor yatırımda güne eksilerde başlayan bir diğer hisse bilanço sonrası Tüpraş %1,11, Sabancı Holding %0,20 düşüşte görebildiğim kadarıyla bilanço açıklayan şirketlerde durum bu. Türk Telekom %3,43 yükseliş var bilanço sonrası. Yine MLP Sağlık'tan rakam geldi dedik. %2,42'lik bir yükselişte o tarafta söz konusu. Pasifik Teknoloji güne yüzdesel bazda en çok artan hisse konumunda başladı. Hektaş, Türk Telekom, MİA Teknoloji, Fenerbahçe, MLP Sağlık diye liste devam ediyor. Bununla beraber yine en çok düşenleri yüzdesel sıraladığımızda da Pasifik Eurasia sonrasında Tüpraş, Sabancı Holding, Efor Yatırım, Europower Enerji ve Koç Holding ile listenin tamamlandığını belirtmek mümkün diyelim. Bekir, şimdi açılışa dikkatini çeken bir hareket varsa çok kısa onu da alayım, sonra yine devam edeceğiz tabii bilançolarla. Bir de şunu ekleyeyim, Pasifik Teknoloji'de bugün bir şirket haberi de var. Özata tersanecilik, denizcilik ve savunma sanayi arasında şirketle bir işbirliği imkanları değerlendirmesi amacıyla mutabakat muhtırasının imzalandığı notu düşürmüş. Onu da yine aktaralım yine kaptan.
1: Evet. Açılışta yani haber ve bilanço ağırlıklı bir açılış görüyoruz. Daha önce de söylemiştik, bu tip bilançoya temele dayalı hareketler daha etkin bir piyasa açısından oldukça önemli. Umarım bu şekilde devam eder. Bilançosu beklentinin altında kalanları daha negatif görüyoruz. Beklentileri aşan bilançoların hisse senetlerini pozitif yönde etkilediğini de görüyoruz. Burada Sabancı biraz negatif ayrışmış. Tahminler aslında piyasa medyan beklentisinin üzerindeki bir bilanço verilerine karşın. Onun dışında genel olarak şaşırtıcı bir hareket olmadığını söyleyebiliriz. Türk Telekom'dan devam edersek 3 puanlık, yıllık 3 puanlık EBITDA marjındaki iyileşmeden bahsetmiştik. Bu oran şirketin %41-42 olan yıl sonu hedefinin üzerinde güçlü bir başlangıç, yıl başlangıcına işaret ediyor. Dolayısıyla yıl sonu beklentilerine ve hedeflerine ilişkin analistler tarafından pozitif karşılandığını söyleyebiliriz. Şirketin gelirleri reel olarak %9 artmış. Büyüme temeli olarak sabit geniş bant, kurumsal veri satışları gibi segmentlerden gelmiş. Mobil segmentte abone sayısı %3,4 artmış. Yalnız mobil segment gelirlerindeki artışın da %1 oranında arttığını görüyoruz. Personel giderleri karlılıktaki artışın önemli sebeplerden biri personel sayısının 36 binden 31 bine düşürülmesi olduğunu ifade ediyor Ak Yatırım analistleri. Sabit geniş bant karlılığındaki toparlanma ve artan maliyet disiplini marj genişlemesini desteklediğini söylüyorlar. Şirket yıl sonu beklentilerini korumuş. %8-9 aralığında reel gelir büyümesi bekliyorlar. %41-42 EBITDA marjı, %33-34 arası da satışları oranla yatırım harcaması öneriyor. Ak Yatırım'ın tavsiyesi, Türk Telekom için endeks üzerine getiri 84 lirada 12 aylık hedef fiyatı var.
0: Deniz Yatırım da yine alt tavsiyesine 83 liralık bir hedef fiyat eklemiş. BNP Paribas tarafında da piyasa üstü getir diyerek yine 85 TL'lik bir hedef fiyat verildi Türk Telekom hissesi için diyelim. İstersen buradan devam edelim Petkim'le.
1: Şöyle Petkim, Tüpraş, onları istersen evet, beraber değerlendirelim. Petkim, Tüpraş, Aygaz. Burada Tüpraş'la başlayayım. Tüpraş'ta Deniz Yatırım'ın analistleri 3.7 milyar liralık net kar için sınırlı olumsuz ifadesini kullanmışlar. Çünkü tahminler medyan beklenti 3.8 milyar, Deniz Yatırım beklentisi ise 4.2 milyar lira civarında olduğunu görüyoruz.

0: Bilançoda olumlu olarak gördüğü detaylar 2017'den bu yana en yüksek ilk çeyrek kapasite kullanım oranına ulaştığını şirketin, güçlü talep satış gelirleri, FAVÖK ve net kârda yıllık bazda reel büyümenin pozitif olduğunu ifade etmiş sevgili Orkun Gödek ve arkadaşları. Olumsuz tarafta ise FAVÖK marjının beklentilerin altında kaldığını ifade ediyorlar. Net kârda çeyreksel daralma ve revizyon beklentilerine karşılık 2026 yılı net rafineri marjı tahmininde değişiklik yapılmadığına dikkat çekmişler. Son dönemde kısmen normalleşen tarihi ortalamalardan belirgin şekilde üzerinde bulunan karlılıkları, artan marjlar nedeniyle ürün karlılıklarını net nakit pozisyonu ve sağlam bilanço yapısı, temettü politikasının sevilmesi, yatırımcılar tarafından sevilmesi gibi unsurlar nedeniyle çok olumsuz olmayacağını, şirketin 12 aylık hedef fiyatını 359 lirada önerisini de al olarak sürdürdüğünü ifade etmişler.
1: Şimdi Tüpraş deyince pek çok tavsiye var. Hemen kısaca aktaralım. Buden Company al diyor bugün tavsiyesinde. 328 lira hedefle. BNP Paribas nötr demiş, 252 lirayı özür diliyorum hedef vermiş. Deniz Yatırımı sen de söyledin, al diyorlar 359 liralık hedefle. Yine dün güncelleyenler de var. Morgan Stanley yine rating vermemek suretiyle nötr diyerek 270 liraya hedef vermiş. UBS 260 lira hedefe nötr diyor ve aynı zamanda Kuveyt Yatırım tarafında da Kuveyt Türk Yatırım'da da al tavsiyesine 289 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat eşlik ediyor diyelim. Devam edelim istersen Petkim'le.
0: Petkim'de zarardan kâra geçen şirketlerden biri. Orada da yükselen petrol fiyatları, petrol ve türevleri ürünlerinin marjları desteklemesiyle piyasa beklentilerinin üzerinde bir net karlılıkla birinci çeyreği tamamladığını görüyoruz. 306 milyon lira net kar açıkladı. Pusula Yatırım'dan arkadaşlar bir bilanço değerlendirmesi yapmış. Sabah bilançonun hemen gelmesinin ardından onlara da teşekkür edelim. Net zarar aslında bekleniyordu piyasa medyan beklentisine baktığımız zaman. Burada aslında jeopolitik gerilimden ve oluşan fiyatlardan, konjonktürden olumlu derecede, olumlu beklentilerden de olumlu etkilendiğini ifade etmişler. Özellikle savaş etkisini etilen nafta makasını Nisan ayında hızlanarak 619 dolar bile ton seviyesine kadar yükseldiğini söylüyorlar. Bunların fiyat artışlarıyla birlikte esas etkinin ikinci çeyreğe de kaldığını söylüyorlar. Aslında zaten burada savaş bitse bile, fiyatlar gerilese bile bu marjların bir iki çeyrek daha Tüpraş, Petkim gibi hisse senetlerini olumlu etkilemeye devam edeceği beklentisini son aslında bir aydır konuşuyoruz. Kapasite kullanım oranının canlanmasına dikkat çekmişler. Satışların ilk çeyrekte %9 artarak 27 milyar liraya yükseldiğini, dağılım anlamında da %52'sini iç satışlar, %47'sini ihracat olduğunu, %1 diğer olarak gerçekleştiğini söylüyorlar. %94'ü ihracatın AB ülkelerine olduğunu söyleyebiliriz. Brüt kârda uzun süre sonra pozitife geçilmesi önemli. Dolayısıyla Petkim ve Tüpraş da bilançolar tarafında jeopolitik risklerin, artan petrol fiyatları ve marjların desteğini buldular. Aygaz tarafında ise benzer sektörde olduğu için 21.9 milyar liralık gelir beklentilerin altında kaldı Aygaz'da. FAVÖK tarafında tahminlerin hemen üzerinde, hemen çok yakın, biraz altında 767 milyon liralık FAVÖK ve 135 milyon lira net kar. Net kar tarafı konsensüsün oldukça altında, 600 milyonun üzerinde bir net kar beklentisi vardı. Nakit pozisyonundaki azalış ve net kar tarafındaki negatif görünüm hisse senedi üzerinde sınırlı da olsa olumsuz etki yaratabilir. Buna dikkat etmek lazım. Ancak satış hacmindeki büyüme, FAVÖK ve net kârda yıllık bazdaki bir önceki yılın aynı dönemine göre artış bilanço tarafına olumlu okunabilecek detaylar arasında yer alıyor.
1: Aygaz'da deniz yatırımından alt tavsiyesi var. 362 TL'lik bir hedef fiyatla bu sabah gelen taze bir tavsiye. Petkim tarafında da yine BNP Paribas'dan bugün gelen tavsiye piyasanın altında bir getiriye işaret ederek ağırlığı azalt diyor. 10 TL'lik bir hedef fiyat eşliğinde diyelim. Petkim ve Aygaz'ı geride bıraktıktan sonra Sabancı Holding, Vakıfbank artık 2 dakika

0: Dakikamız kaldı. Ne kadar zamanımız yeterse kar. Hatta evet, bir dakika gibi.
1: Hemen bir Sabancı Holding'i bahsedelim. Çünkü bankaları genel olarak da değerlendirmiştik. Sabancı Holding'de taciller yatırımın al önerisi var. Hedef fiyatı 162 lira seviyesinde bulunuyor. Bilanço sonrası açıkladığı değerlendirme notunda 330 milyon liralık piyasa beklentisinin hafif altında kalsa da geçen yılın aynı dönemindeki 3.8 milyar liralık net zarardan belirgin bir toparlanmaya işaret ettiğine dikkat çekmişler. Holdingin banka dışı kombine satış gelirleri ilk çeyrekte yıllık bazda %2 azalmış. Banka dışı iş kollarının operasyonel performanstaki iyileşme ve disiplinli maliyet yönetimin katkısıyla FAVÖK marjı yıllık bazda %98 bas puan artışla %11,9 seviyesinde gerçekleşmiş. Sabancı Holding'de yeniden yapılanma konusunda önemli adımlar atıldığını biliyoruz. Yöneticileri de geçtiğimiz haftalarda Bloomberg HT ekranlarında açıl sizlerin sorularını cevaplamıştı. Sektör değişimleri, şirket değişimleri, alımlar, satımlar daha önümüzdeki dönemde de görülecek gibi. Dolayısıyla bu yapılanma sonucunda operasyonel tarafta çok ciddi farklılıklar çeyrekten çeyreğe görülebilir gibi.
0: Sabancı Holding'e de geldiğimizde bir tek güncel tavsiyeyi Deniz Yatırım vermiş. 151 lira 59 kuruşta al tavsiyesi veriyor. Bugünkü terminal çıktısına baktığımızda Vakıflar Bankası'ndan da geldiği bilanço dedik. Orada da şeker yatırım piyasa üstü getir diyerek 52 lira 79 kuruşa işaret etti. Yapı Kredi Yatırım al diyor 42 TL'lik hedef fiyatla ve dün tarihli BNP Paribas nötr tavsiyesiyle 39 TL'lik hedef fiyatla karşımıza çıkmakta. Piyasa masasını bugün de böylece noktalıyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalardaki özellikle savaşa dair burada bir anlaşma olacak mı? Buna yönelik iyimserlik önceki seansta aslında zirve seviyeleri beraberinde getirmişti ki özellikle Brent petrol tarafında sert bir geri çekilme yaşamıştı. %8 oranında bir gerileme performansı vardı dünün özelinde. Ay böyle olunca hem WTI hem de Brent petrol tarafındaki geri çekilmelerle birlikte petrol fiyatlarındaki geri çekilmelerle birlikte hisse senedinde, küresel piyasalardaki hisse senetlerinde bir yukarı yönlü hareket söz konusu olmuştu. Ancak analistler temkinli olunması konusunda da çağrı yapıyor. Çünkü Brent petrol tarafındaki sert geri çekilmeye temkinli yaklaşan analistlerin hisse senedi tarafında teknoloji bilançoları ile birlikte ivmelenmesi, kuvvetlendirmesi uyarıları da beraberinde getiriyor. Asya Pasifik'e bakacak olursak Wall Street'teki yeni rekorlarla birlikte kapanışı takip ettiğini seyrettik ki bu sabah itibariyle yükselişler peş sıra geliyordu. Peki içeride durum ne? İçeride dünün rekor bir kapanış vardı. Rekor bir seviyeden kapanış vardı. Bugün nasıl bir fiyatlamayı beraberinde görüyoruz? Hızlıca bakalım şöyle rakamlara. An itibariyle yarım puan üzerindeki artı dikkat çekiyor. 15 bin puanın üzerindeki seyir devam ediyor. Dün Borsa İstanbul tarafında hem yüksek bir işlem hacmi vardı. 304 milyar lira seviyesinde kapanıştı. 2.91'lik bir değer kazancı vardı. Bugün de pozitif seyrini devam ettiriyor. 84 hissenin yukarı yönlü, 14 hissenin ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Bankalar tarafında %1'in üzerinde bir alım söz konusu. Dün bankalar tarafında %4'ün üzerinde bir artış söz konusuydu. Sanayi endeksine bakıyoruz, 0.29'luk yön yukarı. Maliye endeks tarafında ise yarım puanın üzerinde artı dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ulaştırma ve hizmetler tarafına bir de bakalım. Hizmetlerde %1'e varan alımlar. Turizm endeks tarafında yatay pozitif ve ulaştırma tarafında ise %1'in üzerinde pozitif bir seyir söz konusu olduğunu söyleyelim. Peki pariteler nasıl seyrediyor? Dün özellikle Bloomberg Dolar Endeksinde savaş öncesinde seviyelerinde seyrettiğini takip ettik. Bu sabah itibariyle 97-91 seviyesinde 0.11'lik bir geri çekilme söz konusu. Euro dolar çaprazına yansıması 1.17-66 seviyesinde oluyor. Sterlin dolar tarafında ise 1.36-22 ve dolar TL güne yatay bir başlangıç yaptı. Seviyesini korumaya devam ediyor. 45-24 seviyesinden fiyatlar geçerken 53-35-43 seviyesi ise Euro TL tarafında izlediğimiz seviye oluyor. Evet, bugün yurt içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Anadolu Ajansı katılım finans zirvesindeki konuşmaları takip edilecek. Karahan'ın 14.20'de zirvenin özel oturum bölümünde konuşmasını takip ediyoruz. Bunun yanı sıra Şimşek ise saatler 16'yı gösterdiğinde zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştirecek. Bugün gelen mesajlar önemli olacak diyelim ve şöyle beklentilerle birlikte nasıl şekilleniyor Borsa İstanbul'daki fiyatlama? Hızlıca gidelim ve Nurol Portföy'e. Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım. İlhan Bey hoş geldiniz. Evet, pozitif bir kapanış vardı. Pozitif bir açılış var. Bugünün özelinde fiyatlamalar önemli. Anlaşmaya yönelik aslında iyimserlik petrol fiyatlarında bir geri çekilmeyi her ne kadar beraberinde getirse de temkinli yaklaşılması gerektiği analistler tarafından vurgulanıyor. Bugün Brent petrol tarafında baktığımız zaman her ne kadar geri çekilmeyi işaret etse de savaş seviyelerinin çok çok daha üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ne dersiniz, hissedeki iyimserlik fazla mı iyimserlik yoksa devam mı edecek?
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Yani son birkaç gündür piyasalarda ana hikaye değişmedi ama ton belirgin şekilde yumuşadı. İran'la Amerika arasında savaşın tamamen bitirilmesine yönelik bir çerçeve anlaşma ihtimalinin konuşulması küresel risk iştahını ciddi bir biçimde desteklemiş gözüküyor. Henüz ortada imzalanmış somut bir metin yok. İran cephesinden gelen açıklamalar da temkinli. Ancak piyasalar şimdilik en kötü senaryonun geride kaldığını fiyatlıyor. Bunun etkisinde hem petrolde hem de tahvil faizlerinde hem de hisse senetlerinde çok net gördük. Türkiye piyasaları da bu küresel iyimserlik

0: Bir oldukça güçlü faydalandı. Enerji fiyatlarında geri çekilme Türkiye açısından çok kritik. Çünkü savaşın ilk günlerinde piyasayı çok rahatsız eden en önemli unsur yeniden yükselen cari açık ve enflasyon riskiydi. Brent petrolün 110 dolara yaklaşmasının ardından tekrar 100 dolar civarına gerilemesi içeride risk algısını belirgin şekilde rahatlattı. Bunun yanında Türkiye'nin dış finansmana erişimi açısından da olumlu sinyaller geliyor. Türk Exim Bank'ın gerçekleştirdiği Eurobond ihracına güçlü talep gelmesi, yabancı yatırımcının da Türkiye riskinin tamamen kapanmadığını gösteriyor. CDS tarafında da savaşın ilk günlerinde göre belirgin bir gevşeme var. Küresel dolar zayıflığı gelişmekte olan ülke varlıklarını destekliyor. TL'nin de görece sakin kalmasına yardımcı oluyor. Ancak içeride her şey tamamen pozitif değil. Reel sektör tarafında yavaşlama sinyalleri sürüyor. Özellikle tekstil ve imalat sanayinde istihdam kayıpları dikkat çekiyor. SGK verileri aktivitede belirgin bir soğuma olduğunu gösteriyor. Buna rağmen kredi büyümesinin hala güçlü seyretmesi önemli. Faizlerin yükseldiği bir ortamda bile tüketici kredileri ve kredi kart harcamalarının hız kesmemesi iç talebin dirençli kaldığını gösteriyor bize. Dolayısıyla ekonomi tarafında şu an oldukça ilginç bir ikili yapı var. Üretim tarafı yavaşlıyor ama tüketim hala güçlü. Emtia tarafına bakacak olursak da savaş fiyatlamasının geri sarılmaya başladığını görüyoruz. Petrol en sert reaksiyonu verdi. Brent petrol birkaç gün önce test ettiği zirvelerden çok hızlı geri çekildi. Burada piyasa artık Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanacağı senaryosundan uzaklaşıyor. Yine de oynaklık bitmiş değil. Çünkü ortada nihai bir anlaşma yok. Bir manşetle petrol yeniden sert hareket etmesi hala mümkün. Ancak piyasanın ana beklentisi artık kontrollü bir diplomasi sürecine doğru kaymış durumda. Altın tarafına bakarsak da daha karmaşık bir fiyatlama görüyoruz. Bir tarafta jeopolitik riskin azalması var. Diğer tarafta zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizlerinin altını desteklemesi. Gümüş ve platin gibi metallerde de ise daha agresif yükselişler dikkat çekiyor. Özellikle sanayi metalleri ve değerli metaller birlikte hareket etmeye başladı ki bu genelde küresel büyüme beklentilerinin tamamen bozulmadığı dönemlerde görülür. Küresel hisse senetleri piyasada resmen bir rahatlama rallisi yaşanıyor. S&P 500 ve Nasdaq yeniden tarihi zirvelere çıktı. Özellikle teknoloji hisseleri ve yapay zeka temasına bağlı şirketler piyasayı taşımaya devam ettiğini görüyoruz. Asya tarafında da benzer bir tablo var. Fakat burada piyasa coşkusunun altında bazı kırılganlıklar da oluşuyor. Özellikle yapay zeka yatırımlarında ciddi bir birbirini finanse eden büyüme döngüsünün oluştuğuna dair yorumlar artıyor. Büyük teknoloji şirketleri devasa harcamalar yapıyor. Bu harcamalar da başka şirketlerin gelirlerini şişiriyor. Onlar da tekrar piyasa değeri kazanıyor. Nakit akış tarafındaki bozulmaya rağmen hisselerin hızlı yükselmesi rahatsız edici bir durum aslında. DeepSeek gibi şirketlerin ulaştığı astronomik değerlemeler de bu tartışmayı büyütüyor. Tahvil tarafında ise savaş kaynaklı enflasyon korkusunun hafiflesiyle faizler çekildi. Amerikan 10 yıllıkları tekrar 4,35 civarına indi. Dolar endeksi de zayıflamaya devam ediyor. Bu tablo gelişmekte olan ülke piyasalar açısından kısa vadede oldukça destekleyici. Özetle piyasada şu an çok net biçimde barış ihtimalini satın alıyor. Petrol düşüyor, hisse senetleri yükseliyor, dolar zayıflıyor, tahvil faizleri gevşiyor. Ancak bu fiyatlamanın önemli kısmı henüz gerçekleşmemiş bir anlaşmaya dayanıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde gelecek diplomatik açıklamalar oynaklığı yüksek tutmaya devam edecektir. Şimdilik piyasa en kötü senaryodan uzaklaştığı için rahatlamış durumda ama kırılgan bir iyimserlikten bahsedildiğini de unutmamak lazım. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki İlhan Timur, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine ve sizlere. Efendim evet, küresel piyasalardaki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz araştırma masasıyla.
2: Yatırımın yolu...
1: Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Aslı Sabranoğlu, Seren ile birlikteyiz. Aslı hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Aslında şimdi küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeleri takip ediyoruz. İçeriği bol bol konuştuk hafta boyunca ama bugünün özeline bakacak olursak, daha doğrusu bugünün özelliği uzun süredir bir büyüyen sorunsal şeklinde biraz göz ardı ediyoruz. Çünkü sıcak gelişmelerle birlikte liderler, daha doğrusu Amerika tarafında artan borçluluk diyoruz ama küresel borçluluk da aslında bir risk oluşturuyor. 2026'nın ikinci yarısında bu tarafa doğru eğilmemiz söz konusu olabilir mi? Ne dersin? Nasıl bir risk teşkil ediyor?
2: Evet, aslında uzun zamandır zaten borçlu borç oranları da borç seviyesi de ciddi şekilde artıyor. Bu yaşanan gelişmeler de aslında bunu biraz daha tetikleyici oldu diyebiliriz. Özellikle artan enerji maliyetleri ve aslında enerjiyi kaynaklarını biraz yaygınlaştırmaya yönelik yapılması gereken yatırımların da bazı etkileriyle özellikle enerji ithalat çısı ülkelerde kamu borçlarının artmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında son yaşananlar da üzerine bir miktar daha etki ediyormuş gibi. Zaten son dönemde bir artış vardı. İşte bunun arkasına ne koymuştuk? İşte yaşlanan nüfus var mutlaka. Özellikle son dönemde artan savunma harcamaları var. Yapay zeka harcamaları var. Bunlar önümüzdeki dönemde hem kamu tarafında hem de şirketler tarafında borçlanmaları arttıracak unsurlar olmuş ve olacak gibi gözüküyor. Bunun üzerine bir de dediğim gibi son dönemde artan enerji maliyetleri ve bunun için bir şekilde bunu kompanse etmek gereken maliye politikalarının yarattığı borçlanmalar. Çünkü maliye politikaları ile bazı desteklenmesi gereken, bizde olduğu gibi her ülkede bir mali alan yok. Bunların çoğu borçlanmayla sağlanıyor. Şu anda geldiğimiz noktada birinci çeyrek itibariyle 353 trilyon dolara ulaştı küresel borç seviyesi. İşte bir önceki çeyreğe göre 4.4 trilyon dolar artmış gibi gözüküyor. Milli geliri oran olarak da, yani daha doğrusu küresel gayri safi yurt hasılaya oran olarak da %306'ya geldik. Hı hı. Daha önce tabii pandemi sırasında aslında burada grafikte de görüyoruz. Daha yüksek seviyeleri görmüştük gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak. Ama oradaki gayri safi yurt içi hasılanın yavaşlamış olduğunu belki söylemek mümkün. Oysa miktar olarak baktığımızda bu tarihi olarak en yüksek seviyeler. Bir de hangi ülkeler biraz artmış diye baktığımız zaman özellikle Norveç, Çin, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkeler burada dikkat çekiyor. Ve bu küresel borç ne taraftan artmış dediğimizde, hane halkı ve finans sektörü aslında gayri safi yurt içi hasılaya oranladığımız zaman aslında onlardaki borçluk oranı düşüyor. Ciddi bir şekilde kamu tarafından tetiklendiğini söylemek mümkün. Kamu borcunun küresel anlamda gayri safi yurt içi hasılaya oranı %92'den 95'lere doğru yaklaşmış durumda. Bir de belki şundan bahsetmek mümkün. Son dönemde özellikle, yani borç seviyesi bu seviyelerde ama borçlanmalara da baktığımız zaman özellikle son dönemde Japonya ve Euro bölgesindeki borçlanmaların, kamu borçlanmalarının arttığı, yabancı yatırımcıların özellikle bu taraftaki borçlara ilgi gösterdiği, daha doğrusu söylemek mümkün. Buradaki grafikte de görüyoruz, yani Amerikan tarafın, yani Amerika'nın borçlanmaları yabancı yatırımcılar tarafından baktığımızda yaklaşık işte 3-2 trilyon civarında, neredeyse daha sabit gibi bir seyir izlerken, özellikle borcu biraz yaygınlaştırmak ve farklılaştırmak adına son dönemde Japonya ve Euro bölgesinin borçlanmalarının yabancı yatırımcılar tarafından daha çok tercih edildiği gözüküyor. Zaten bu taraftaki borçlanmalar da artıyor. Yani gereklilik de bu tarafta ama sonuçta o tarafta iştah da var gibi gözüküyor. Euro bölgesindeki birikimli yabancı yatırımcıların net devlet tahvil alımları 800 milyar dolara kadar yaklaşmış durumda. Yine Japonya'da 600 milyar doları geçmiş durumda. Dediğim gibi son dönemde biraz yani gene Amerikan tahvilleri domine ediyor ama o tarafta yatırımcılar biraz daha Japonya ve Euro ile bu riski dağıtıyorlar bir diğer ülkelere diye düşünebiliriz. Özetle aslında söyleyeceklerim böyle Pelin.
1: Peki bakalım, yani bir risk teşkil ediyor diyoruz şu anda artık bundan sonraki süreçte. Yani

0: Yani evet, değil mi? Giderek daha fazla. Şimdi önümüzdeki dönemde özellikle yani şimdi artan maliyetlerle birlikte ve işte bu önümüzdeki dönemde özellikle yapısal tarafta bu yapay zeka, savunma harcamaları, enerjinin kaynaklarının yaygınlaştırılması, bu tür alanlardaki yatırımlar önümüzdeki dönemde de aslında borçlanmaları arttıracak gibi gözüküyor. Dediğim gibi hem şirket tarafında hem kamu tarafında ve artan maliyetleri de düşünecek olursak sonuçta faiz oranları da geçtiğimiz dönemlere göre daha yüksek seviyelerde. Bu da ayrıca buradaki borç birikimine destek olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde borç seviyesini, borçlanmaları ve borçlanma maliyetlerini daha çok konuştuğumuz bir dönem gelecek diyebiliriz.
1: Peki. Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Ve efendim, araştırma masasına nokta alıyoruz. Ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek. Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Beyefendi, Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir bizlerle birlikte. Berna Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, şimdi Berna Hanım, öncelikli olarak dün rekor seviyeleri gören Borsa İstanbul bugün seans içerisinde yine rekoru tazeledi. 15 bin puanın üzerine çıktı, ancak şu anda bakacak olursak 0.48'lik yön yukarı ve 14.987 puandan işlem geçiyor. Bankalar tarafı alım güçlü. Şimdi ABD-İran anlaşmasına yönelik iyimserlik gerileyen petrol fiyatları etkili olmaya devam ederken içeride de yüksek enflasyon beklentisi öne çıkıyor ve sıkı para politikasının korunacağına dair mesajlar da geliyor. Hal böyle olunca Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamayı engelleyecek ya da bu kadar zirve seviyeleri yenileyecek olan, yenilemesine engel olacak olan bir makro denge olabilir mi? Yoksa bambaşka bir ayrışma ve küresel piyasaların etkisiyle birlikte rekor seviyelerin sürekli tazelendiğini mi göreceğiz?
2: Evet. Şimdi baktığımız zaman dünden beri gelinen seviyeleri sindirmeye çalıştığını söyleyebiliriz borsanın. İran'la ilgili savaşın biteceğine yönelik beklentiler, hatta tek sayfalık da olsa bir anlaşma üzerine de anlaşılacağına dair beklentiler şu anda piyasaları dün itibariyle çok destekledi ve yatırımcıların gelinen seviyelerde bir denge arayışında olduğunu söyleyebiliriz. Bu piyasalarda tabii ileriye doğru gidebilmemiz için aslında tabii anlaşmanın daha somut bir çerçeveye bağlanması, yurt içinde de yine tekrar petrol fiyatlarının bu süreçteki yüksek seyrinden sonra ileriki dönemde de tekrar düşerek dengeye gelmesi ve makroekonomik veriler üzerine tekrar ileriki dönemde yavaş yavaş olumlu yansıması etkili olacak. Ama bunların tabii kısa vadeli süreçler olmayacağını da söylemek mümkün. Özellikle makroekonomik veriler anlamında. Çünkü enflasyon yükseliyor. Bunun ikinci etkilerini de yavaş yavaş enflasyon fiyatlarını da hissedeceğiz. Her ne kadar Mayıs ve Haziran aylarına yönelik enflasyon beklentileri olumlu olsa da hem mazot etkisi nedeniyle hem de gıda fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bir miktar daha ılımlı olabilir. Ama sonrasındaki enflasyon düşüşü petrol fiyatlarının geldiği aşağıya yönlü seviyelerin kalıcı olmasına bağlı olacak.
1: Peki bu seviyeler bize yatırımcının Borsa İstanbul'u girişi için cazibe seviyeler mi, yoksa satış fırsatı sunan seviyeler mi? Nasıl görüyorsunuz?
2: Evet, şimdi tabii biz Trump'tan gelen açıklamaları şu anda olumlu olarak yansıtıyoruz piyasa fiyatlarına. 1,5-2 aylık süreçte Trump'ın hem olumlu hem de olumsuz açıklamalarının aşağı yukarı hatta sert aşağı yukarı hareketlere sebep olduğunu gördük piyasalarda. Bu durum tabii ki olumsuz yönde etkiledi. İnşallah hani diyoruz ki bu savaşın sonuna gelinmiştir. Umudumuz o yönde. Ancak tabii olası durumlara da piyasalarda şu anda tabii ki fiyatlamaların yüksek seyri birazcık risk yaratıyor da diyebiliriz. Buralar tabii alım seviyesi anlamında bakıldığımız zaman, uzun vadeli bakıldığı zaman zaten görüyorduk ki borsanın düştüğü yerlerde çok fazla da aşağıya düşmüyor. Daha destek seviyelerde bulunuyor. Çünkü yatırımcıların burada alım için, kademeli alım için, uzun vadeli alım için uygun seviyeleri hemen hemen yansıttığını görmüştük. Şimdi gelinen seviyelerde bu yükseliş eğiliminin destek bulması tabii önümüzdeki dönem için olumlu bir havada yaratacaktır zaten.

0: uzun vadeli olarak da belki 6 ay öncesinden bazı fiyatlamaları daha olumlu kendimize yansıtmaya başlayacağız.
1: Peki mevcut bir ortamda portföy yöneticisi için ideal bir dağılım ne olacak bu bağlamda? Yani işte enerji olsun, yani hisse senedinin kendi içerisinde ayrışması var ama bir de ana varlıklar olsun, işte emtia olsun, bunun yanı sıra hisse, tahvil, döviz, yani işte emtia içerisinde altın. Nasıl bir dağılım önerirsiniz?
0: Maksimum dengeli bir dağılım yapmaya çalışıyoruz. Aslında yuvarlak bir cevap vermemeye çalışıyorum ama borsa tarafında %30 seviyesinde hani beklentilerimizi birazcık gözden geçirdiğimizde bir ağırlıklandırma olduğunu görüyoruz. Altın tarafında bu düşüşler sonuçta Fed'in faiz indirimlerinin etkileneceğine yönelik beklentilerle olumsuz taraftaydı. Geri çekilmelerde biraz pozisyon alınmasının uygun olduğunu gördük. O yüzden %15-20 civarında altın portföyü için bir uygunluk olabileceğini ya da bu tarz fonlar için uygun olabileceğini düşünüyoruz. Para piyasaları tarafında yatırımcı zaten beklemede bu tarafta kaldı. Özellikle serbest para piyasası fonlarında çok girişler yaşandığını gördük. Burada faiz yükselişi bir alternatif maliyet oluşturuyor sonuçta borsa için, hisse senetleri için. Dolayısıyla yatırımcılar burada bir miktar daha kalmaya devam edeceklerdir faizin bu yüksek seviyeleri korunduğu sürece. %20-25 civarında bir en azından portföylerinin bir kısmını yine serbest para piyasası fonlarında değerlendirebilirler diye düşünüyoruz. Biz bu hafta işte bu hafta değil gelecek hafta enflasyon raporunda bir değerlendirme göreceğiz. 14 Mayıs'ta enflasyon raporu değişecek. Burada tabii Merkez Bankası'nın da beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini görebiliriz. Bir daha işte faiz indirimlerinin yapılması, biraz önce konuştuğumuz üzere petrol fiyatlarının aşağı gelmesi ve buralarda kalıcı olarak bir ateşkes sonrasında petrol fiyatlarındaki inişin de destek bulması gerekiyor. Dolayısıyla tekrar faiz indirimlerini konuşmak biraz zaman alacak olsa da özellikle işte borçlanma fonları içinde yatırımcılar bir miktar portföylerinde yer ayırabilirler. Bunları özellikle özel sektör borçlanma araçları fonları gibi tercihlerle de birazcık şekillendirebilirler.
1: Şimdi dünün özelinde bankalar %4'ün üzerinde bir getiri sağladı. Bugünün özeline bakıyoruz, %1,5'a yakın bir pozitif seyir söz konusu ki seans içerisinde çok daha yukarı yönlü hareketi zorladı. Şimdi ama diğer tarafta sıkı para politikasının korunması halinde özellikle işte net faiz marjları ve kredi büyümesi konusunda da baskılanacağı beklentisi var. Şimdi bankalar tarafında siz piyasa yapıcılar tarafında çok fazla bir artık son dönemde portföylere girmiyor ama fiyatlamalara bakacak olursak bankalar öncülüğünde yükselişler devam ediyor. Buradaki ana hikaye nedir? Nasıl bakıyorsunuz bankalar tarafına?
0: Evet, bankalar geçtiğimiz haftadan beri işte kâra çıkıyorlar, beklentilerin üzerinde kârlar geldi. Daha önce BDDK verilerinde de görmüştük. Burada özellikle faiz ve komisyonlar üzerindeki olumlu etkinin bu kârda etkili olduğunu gördük. Kredi büyümesinin etkili olduğunu gördük. Fakat fiyatlara da yansıyamıyordu bir türlü. Yani sonuçta bu haber akışı riskli ortam bu hisseler üzerine özellikle bankacılık hisseleri üzerinde de baskı yaratıyor. Çünkü petrol fiyatları yüksek. Artık faizlerin inmeyeceği bir ortamın sürekliliğinden mi bahsediyoruz gibi endişeler var. Sonuçta bu faiz marjlarının da düşük olacağına yönelik de inanç bu alımları etkiliyordu, sınırladı diyebiliriz. Ama bugün tabii havanın birazcık değişmesiyle eğer bu havada kalıcı olursa bilançoların etkisini de birden yansıtıyor olabiliriz diye düşünebiliriz.
1: Peki şimdi bugünün yükselenler arasında özellikle şu anda Borsa İstanbul yatay bir performansa doğru evrildi ama Akbank, Turkcell, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, İş Bankası, Ereğli, Demir Çelik'i görüyoruz. En çok düşenler arasında da Tüpraş, Aselsan, Destek Finans ve Astor tarafını görüyoruz. Şimdi Aselsan'la devam etmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman yurt dışında küresel piyasaların en büyük tetikleyicisi teknoloji hisseleri oldu. İçeriye dönüp baktığınız zaman ise Aselsan bizde de başı çekiyor. Buradaki ana hikaye hep 200 liradan itibaren bir pahalılık tartışılmaya başlanmıştı. Gerilen seviyeye baktığınız zaman ise Aselsan tarafından 428 liraya kadar da yükselen bir seviye var. Burada yolun sonu mu yoksa yine itici kuvvet olmaya devam edecek mi? Savunmanın dışında da Aselsan öncülüğünde yükselen bir endeks görüntüsü de vardı.
0: Doğru. Şimdi tabii jeopolitik risklerin olması dediğiniz gibi teknoloji

0: Psikolojik anlamda da bu hissenin destek bulması, bu fiyatların görülmesini sağladı. Geldiğimiz haber akışı aslında daha önceden de yazılan, çizilen senaryolar savaşın bitmesi durumunda, gerçekten somut bir anlaşmanın yapılması durumunda, Aselsan başta olmak üzere bu tarz hisselere satış geleceği yönünde biraz kar satışı gözlemleyebileceğiz. Biraz geri çekilmenin de normal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yatırımcı algısı ve risk iştahı biraz önce konuştuğumuz üzere bankalara, sanayi şirketlerine daha fazla kaymaya başlayacak. Dolayısıyla bundan olumsuz yönde bir miktar etkilenebilir, ama bunun kalıcılığı konusunda, yani genel hikayesi bozulmadığı için bunun bir kar satışı olarak yorumlanması daha uygun görünüyor.
1: Peki bunun yanı sıra bir de kur tarafında yıl sonu beklentinizi koruyor musunuz? Hisse senetlerinde revizyon oldu. Emtia grubunda revizyon oldu. Petrol fiyatlarında revizyon ve enflasyon rakamlarında tüm kurumların hemen hemen yukarı yönlü revizyonları oldu. Haftaya enflasyon raporu toplantısında da bekleniyor. Şimdi tüm bunların sonucunda kur tarafındaki beklentiler sabit. Siz de katılıyor musunuz?
0: Evet, zaten Merkez Bankası özellikle bu riskli ortamda bile, hani rezervlerin çok azaldığı durumlarda bile kuru sabit tutmak için elinden gelen tüm imkanları da kullanmış bulunuyor ve işte şu anda geldiğimiz aşamada yavaş yavaş tekrar rezervlerin toparlandığını görüyoruz. O yüzden kurda hani bir miktar değer kaybına zaten merkez izin veriyor olsa da süreç içinde çok büyük bir değer kaybının yaşanacağını düşünmemekle birlikte yıl sonu hedefinin hemen hemen sabit kalmasını bekliyoruz biz de.
1: Kaç seviyeleri bu 50-51 şeklinde kurumlar tarafından şekilleniyor? Sizdeki hedef nedir? Beklenti
0: Ben
1: nedir?
0: anlayamadım, soru sesiniz gittiği
1: Dolar
0: için bir
1: TL
0: anladım.
1: tarafında yıl sonuna dair beklenti hikayeniz nedir? Orada 50-51 şey tarafında şekilleniyor kurumlar tarafından. Sizdeki nedir beklenti?
0: Biz de 50-51 seviyesinde korumaya devam ediyoruz. Beklentimize zaten Fed'in faiz indirimlerinin tekrar önümüzdeki süreçte destek bulabilecek olması, doların gidişatı, ABD tahvil faizlerinin gidişatı anlamında da yine piyasanın eski normallerine dönüşünü gerektirecek. Dolayısıyla burada herhangi bir büyük sıçrama hareketinin olmasını beklememekle birlikte 50'nin üzerinde 51 gibi seviyelere uygun olduğunu düşünüyoruz.
1: Peki yabancı yatırımcı nezdinde özellikle CDS'e bakıyoruz. CDS risk biriminde 228 bas puana kadar bir gerileme var. Kur tarafındaki istikrar, ama daha da önemlisi enflasyon. Yabancı bu üçlem içerisinde olumlu taraftan bakıp hızlandırır mı girişini, yoksa tamamen farklı bir temada mı, teknoloji teması gibi?
0: Evet, biz en olumsuz etkilenen ülkeler arasında olduğumuz için özellikle bu CDS yükselişinde de petrol fiyatları üzerimizde çok etkindi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, cari açının daha da büyüyecek olması, işte enflasyonist etkileri özellikle makroekonomik anlamda çok fazla konuşuldu. Derecelendirme kuruluşları tarafından, keza işte IMF, Dünya Bankası tarafından da yine gündeme gelinen konular oldu. Ve bunların işte tekrar geriye dönmesiyle, özellikle işte İran'la bir anlaşma yapılması, işte petrol fiyatlarındaki düşüş destek bulmasıyla tersine dönmesi olası. Ama tabii ne kadar geri çekilecek, nerede dengelenecek petrol fiyatları, bu bizim için önemli olacak yavaş yavaş. Çünkü biz petrol fiyatlarını işte bir şekilde Eşel Mobil Sistemi gibi koruyucu önlemlerle atlatmaya çalıştık ve sadece akaryakıt tarafında gördüğümüz bu durumun gıda fiyatlarına yansıması, her ne kadar yaz aylarında olsak da, bir miktar daha tekrar özellikle yıllık enflasyon tarafında devreye girebilir.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir aktardıklarınız için. Detaylar için diyoruz Atlas Portföy ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, ABD ve İran savaşına yönelik, anlaşmaya yönelik iyimser beklentiler ön planda olurken küresel piyasalarda da bunun etkisini görmüştük. Dünkü Avrupa ABD tarafındaki rekor kapanışların Asya'ya yansıdığını takip ettik. Daha sonrasında içeriye yansıdığını takip ettik. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Anadolu Ajansı katılım finans zirvesindeki konuşmaları izlenirken, kapanış konuşması ise Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'ten gelecek ve 16'da zirvenin kapanış konuşmasında vereceği mesajlar önemli ve kritik diyoruz. Programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz. Hoşça kalın.
2: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: canım.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Ve grafik düellosuyla devam ediyoruz Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, şimdi yani bir tarafta bakıyoruz, Çin tarafına hep konuşuyoruz ama Çin'in şu anda rakip olarak gören sadece Amerika değil. Makineleşme konusunda sanıyorum Almanya başta olmak üzere ciddi bir tehdit olarak da görüyor. Biraz o tarafa bakacağız çünkü hakikaten önemli oranda bir dış ticaret açığı veriyor Çin'e karşı.
3: Eskiden Almanya'nın modeli şuydu, ben makine satarım Çin'e, Çin'den daha ucuz ürünler alırım da, ama artık öyle değil. Çin'den
2: emek yoğun malları alırım, sermaye yoğun malları ona satarım ve dolayısıyla katma değerli bir... Yani işte mutlak üstünlük teoremi yani, evet, bu da iktisatta. Var. Ama bugün gelindiği noktada bu fikir değişmiş gibi duruyor. Biraz bu tarafa bakalım.
3: Şimdi artık her alanda yani her sektörde Almanya'ya meydan okuyabilecek konumda. Dolayısıyla o durum değişti yani.
2: Peki, Almanya tarafını konuşacağız. Diğer tarafta petrolle konuşalım.
3: Evet, farklı senaryolarda petrol fiyatları ne olur açıkçası onu konuşacağız. Bloomberg Intelligence'ın bir...

0: analizi var. Orada özellikle şu önemli. Bugün her şey düzelse bile aslında petrol arz açığı bir çeyrek daha en azından devam edecek gibi duruyor.
1: Peki başlayalım. Tabii. Başlasın efendim grafik Trello'su diyoruz ve şöyle hızlıca bakalım. Şimdi öncelikli olarak özellikle az önce Mehmet Filoğlu'na da söylediğim gibi Çin'in yeni 5 yıllık ekonomik ve sanayi planına baktığımız zaman özellikle Euro bölgesinde, en çok da bu Euro bölgesinin içerisinde Almanya için ciddi bir rekabet ortamı da oluşmuş gibi duruyor. Daha doğrusu rekabet ortamı değil, rekabet tehdidi olarak görülüyor Almanya tarafından. Çin artık sadece ucuz üretim yapan ülke değil. Yani emek yoğun malları üreten bir ülke değil, taklitçi ülke değil. Aynı zamanda yenilikçi bir ülke sınıflandırmasına da giriyor ki uluslararası iktisatta biz hep böyle ülkeleri ikiye ayırırız. Taklitçi ülke ve yenilikçi ülke diye. Şu an dönüşüm içerisinde Çin'in örneklemini değiştirmişiz gibi duruyor ki özellikle yeni planla birlikte kimya, makina, otomotiv, robotik, biyoteknoloji, kuantum teknolojileri, 6G iletişim ve yapay zeka ile ileri üretim gibi alanlarda dünya lideri olmayı hedefleyen bir Çin görüntüsü var. Bu durum Avrupa'yı ise özellikle korkutuyor çünkü bu sektörler uzun yıllardır Avrupa ekonomisinin temel gücüydü. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi öncelikli olarak peki bu grafik bize neyi gösteriyor? Beyaz çizgiyle göstermiş olduğumuz Avrupa'dan Çin'e yapılan Çin'den ithalat, Avrupa'nın Çin'den yapmış olduğu bir ithalat oranını gösteriyor ki burada bir yukarı yönü dikkat çekiyor bize. Bunun yanı sıra mor çizgiyle göstermiş olduğumuz ise ihracat tarafını gösterirken sütunlar dış ticaret açığını gösteriyor efendim. Son sütunda da görüyoruz ki dış ticaret açığı Çin'den aldığı ürünler için çok daha fazla para ödüyor Almanya ama Çin'e aynı ölçüde satış yapamıyor. Dolayısıyla burada Çin'den ithalat sürekli büyürken bunun yanı sıra daha fazla Çin malı kullanan bir Almanya görüntüsü ortaya çıkıyor. Bu da yani sadece Amerika tarafında tehdit değil, belki Amerika'nın önce davrandığı ama bugün baktığımızda bambaşka bir Almanya'nın tehditle karşılaştığı, büyük bir tehditle karşılaştığı da aşikar.
0: Aynen. Avrupa'nın geneli için de bu durum bu. Almanya için özellikle durum bu. Çünkü Avrupa deyince aslında Avrupa'nın en büyük ülkesi, Avrupa'nın en büyük dış ticaret gücü Almanya. Çin'le yapılan dış ticaretin önemli bir kısmı Almanya üzerinden yapılıyor. Yani Avrupa'da Çin'in en büyük ticaret ortağı tıpkı Türkiye'nin olduğu gibi Almanya. Burada sektörler 2025 yılında sektörler arasındaki değişikliği görüyoruz. Sol taraftaki turuncu çizgi, yani turuncu bar, Almanya'nın Çin'e ihracatının yıllık değişimi. Beyaz tarafta Çin'in Almanya'ya ihracatının yıllık değişimi. Ve burada baktığımızda özellikle %30'un üzerinde Almanya'dan Çin'e yapılan otomobil ihracatında düşüş görüyoruz. Alman otomobil sektörü için aslında uzun yıllar, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar yıl boyunca en büyük ihracat pazarı Çin'di. Özellikle Volkswagen gibi şirketler Çin'e yaptığı ihracatla gerçekten küresel devler zaten büyüklerdi ama iyice bir küresel dev haline gelmişlerdi. Ancak Çin burada Almanya'dan araç ithal etmeye artık eskisi kadar istekli değil. Çünkü kendi içerisinde çok büyük firmaları var, çok dev firmaları var. Artık kendi iç pazarını doyuruyor. Hatta diğer dünya ülkelerine de Çin araçlarının yoğun şekilde ihraç edildiğini görüyoruz. Şu an birçok ülkede Çin araçları pazar liderliğini dahi ele geçirmiş durumda. Diğer tarafta metal ürünleri, kauçuk ürünler, makineler tarafında da görüyoruz. %10 civarında Almanya'nın Çin'e ihracat düşüşü var. Tam tersi olarak baktığımızda Çin'in Almanya'ya ihracatında ise %5 civarında bir artış var. Yani neredeyse tüm kalemlerde Çin'e mevzi kaybediyor ve Çin burada giderek daha büyük bir ticaret gücü haline geliyor.
1: Peki şimdi petrole geçelim efendim, sanayinin temel ham maddesi. Bu büyüme içerisinde peki böyle hedefler korunurken bir diğer tarafta savaşın etkilemiş olduğu petrol arzı kısıtlılığı talebe karşı nasıl seyrediyor? Hemen bakalım. Petrolde arz açığının 3. çeyrekte de sürmesi bekleniyor. 2026'nın 1. çeyreğinde açık verdi. 2. çeyreğine bakacak olursak derin bir açık beklentisi var iken bunun yanı sıra 3. çeyrekte de yine açığın devam etmesi yönünde beklentiler var. burada görüyoruz. Bununla birlikte ne zaman pozitif tarafa geçer? Açık vermez. Dördüncü çeyrek 2026 ve 2027'nin artık bundan sonraki süreçte birinci çeyreği ve ikinci çeyreğinde tam olarak arz açığının bitmesi yönünde beklenti söz konusu. Bu durumda ne olabilirdi aslında şu 3 çeyrekte ama 2026'nın son çeyreğinden itibaren bir petrol arz açığı tamamlanabilir. Stoklar yeniden artar.

0: bilir. Ya da tam tersi bardağın dolu tarafından bakılarak konuşacaksak, yani sıkışıklık bağlamında ekonomik faaliyette özellikle bir yavaşlamaya da işaret edebilir. Bundan dolayı artabilir. Petrol fiyatı üzerindeki baskının hafifleyeceğine dair de aslında beklenti söz konusu olabilir diyoruz. Özellikle burada açığın büyüdüğü dönemde fiyat beklentisi de yüksek kalıyor. Burayı da yakından izliyoruz.
1: Aynen. Özellikle 2025-24 döneminde tam tersi dünya petrolü arz fazlasıyla aslında onu yönetmeye çalışıyordu. Günlük 2 milyon varil yanlış hatırlamıyorsam bir arz fazlası vardı. Çok hızlı bir şekilde geri döndü.
0: Peki yani Covid dönemi eksiler yazdı.
1: Orada eksiler yazdı evet aynen. Ben çok hızlı bir şekilde burada senaryoları söyleyeyim. Aslında senin az önce gösterdiğin senaryo normalleşme senaryosu özelinde bir senaryo. Oradaki arz fazlasının azalması, arz açının azalması ve fazlasına dönmesi. Burada 3 farklı senaryo var. Çatışmanın şiddetlenmesi senaryosunda neredeyse 200 dolarlara çıkan bir Brent petrol fiyatı var ki bu senaryonun üst bandı 250 dolarlara kadar çıkıyor. Bloomberg Intelligence'ın bir senaryosu bu. Statüko yani mevcut durumun devam etmesi durumunda petrol fiyatının bir süre daha böyle gitmesi, daha sonra yıl sonuna doğru 100 dolarlar civarında gerilemesi senaryosu var. Bu durumun şu anki durumu yani Hürmüz'ün kapalı olduğu durumun devam ettiği senaryo. Normalleşme senaryosunda ise yıl sonunda 80 dolarlara kadar gerilecek bir petrol fiyatı söz konusu. Bu olumlu bir haber ancak genel olarak yıl ortalamasının hala yüksek seviyelerde bu senaryoda dahi kalacağını söyleyebiliriz.
0: Peki bakalım bundan sonraki süreçte petrolü epey de bir konuşacağız gibi duruyor. Elbette savaşın nerede sönümleneceği de önemli olacak. Bunun yanı sıra ülkelerdeki büyüme perspektifi nasıl şekillenecek? Bizler de ekranlara getiriyor olacağız efendim. Mehmet Filoğlu ile birlikte grafik düellosunu gerçekleştirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız. Evet, haftanın dördüncü işlem gününe baktığımızda jeopolitik süreçte hafif bir umut yeşertisi olduğunu gördük. Piyasalarda dün de Trump'tan gelen anlaşma olabilir belki söylemiyle beraber bir rahatlama rallisinde yavaş yavaş yaşamış olduk. Tabii bu süreçte bugün ABD tarafından İran'a gönderilen önerilerde bir gelişme olacak mı diye soru işaretlerini arayacağız. İran'da Pakistan'a bugün nezdinde ABD önerilerine dair son kararını vereceğini açıkladı diyelim ve buradan bir de başlıklara bakalım. Günlere çıkan başlıklarını bizi neler takip ediyor? Evet, haftanın dördüncü işlem gününde baktığımızda içeriden önemli bir başlığın geldiğini gördük ve kurumlar vergisi oranı yeni oran %12,5 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba yasa teklifi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu'na verilen önergeyle beraber hem zirai hem de üretim faaliyetini iştigal etmiş elde edilen kazançların %12,5'a kadar çıkarılması öngörüldü bu avantajla. Kanun teklifindeki önceki kapsam imalatçı ihracatçıya %9 ve ihracatçıları %14 şeklinde bir madde olarak yer alıyordu diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Trump bir hafta süre istedi. Axios platformunun bugün verdiği haber başlıklarına baktığımızda ABD kaynaklarına dayandırdığı habere göre Trump burada savaşın bitmesi için bir hafta süre tanıdı ve Tahran yönetiminden 24 ila 48 saat içinde yanıt beklediğini açıkladı ki programın başında söylemiştik, ABD İran'a bir talep öneri gönderdi. İran şu an bunu değerlendiriyor. Bugün de Pakistan aracılığıyla gerçekleşmesini ve burada talebe dair yanıtını alınmasını beklendiğini piyasalar nezdinde görüyoruz diyelim. Trump 14-15 Mayıs'ta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyarete Xi Jinping ile görüşecekti. Çin devlet başkanıyla görüşmesinden önce savaşın bitmesine dair bir olumlu görüşünün olduğunu Fox News'a verdiği demeçlerde altını çizdi ve söyledi. Her şeyin tamamlanması için bir hafta süre gerekli açıklamasında bulundu ve bizim için ikna edici, tatmin edici bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına nükleer maddesi masada olduğu sürece bakacağız açıklamalarında da yer verdi diyelim. Buradan son başlığımıza geçelim. FED'den kalıcı enflasyon uyarısı geldi. Diğer FED başkanları Orta Doğu'nun jeopolitik taraftaki son performansına ve sürecine bakıldığında birçok açıklamalarda bulunuyor ve şu anda Chicago FED Başkanı Goldsby'nin açıklamaları piyasalarda yankı uyandırıyor. Goldsby, Orta Doğu'daki çatışmanın uzun süre tekrar devam etmesi ve kalıcı olabileceğine dair mesajlar vererek bu durumda FED için son derece sorunlu olacağının altını çizdi ve henüz bir spekülasyon riski yok fakat eğer uzun sürerse burada enflasyonist bir şok yaşanabilir açıklamasında bulundu.

Tabii piyasalarda Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinden önce bir barış umudu gelir mi? Fiyatlaması da şu an hakim diyelim ve buradan biraz fiyatlamalara bakalım. İçeriye baktığımızda Borsa İstanbul tarafında dün çifte rekor gördük. Hem kapanış hem de iç tarafta tarihi zirve seviyeleri biz 15.043 puanla gördük. Dolar bazlı 3,32 aşıldı ki Temmuz 2024'ten bu yöne en yüksek seviyelerin görüldüğünü görmüştük. Ki 8 Mayıs'ta biz 5 doların üzerinde bir seviyede görmüştük 2013 8 Mayıs tarihinde. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Şu an baktığımızda banka, sanayi, mali tarafta pozitif bir algının olduğunu ve bankacılıkta %1,5'u aşan bir prim olduğunu gördük. Bunu hizmetler, turizm ve ulaştırma da pozitif seyirle takip ediyor. Peki küresel para piyasalarında fiyatlamalar ne yönde ilerliyor? Bir de o tarafa bakmak lazım. Çünkü dün Euro dolar çarpazında 1.17.86 seviyesini gördük ve bu da 21 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviye olarak fiyatlamalarda kalıyor. Dolar endeksi 97.89 seviyesinde 98'in de altına geri çekilmiş bir fiyatlamayla bizi izliyor. Peki Avrupa borsalarındaki son süreç nasıl ilerliyor? Bir de o tarafa bakmak lazım. Çünkü Euro bölgesi üretici fiyat enflasyonu şu an %3,4 artışta 3,5 yılın zirvesinde oturmuş durumda. Avrupa'da doğalgaz fiyatları barış umudu sebebiyle çift tane düşüşlerle dün dikkat çekmişti. Şu an Londra ve İtalya tarafında negatif bir ayrışma varken Paris ve Frankfurt tarafında pozitif bir fiyatlamanın hakim olduğunu görüyoruz. Peki ABD tarafında süreç nasıl gidiyor? Bugün ABD tarafında McDonald's, Shake Shack ve Papa John's gibi gıda devlerinin bilançolarını geleceğini görüyoruz. Şu an vadelerde pozitif bir ayrışmanın da olduğunu gördük. Dün ADP özel sektör istihdam verisini aldık ve 109 bin artışla 2025'ten bu yana en büyük artışı sergilediğini rakamlarda gördük. Yarın da tarım dışı istihdam rakamlarını alacağımızı sizlere aktaralım diyelim ve buradan bir de emtia piyasasına bakalım. Barış umuduyla altın savaştan bu yana en yüksek seviyelerini test etmeye devam ediyor. 4700 dolardan fiyatlanıyor. Ons gümüş 79 dolar seviyesinde. Bitcoin 81 bin dolarlarda sınırlı bir hareket içerisinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolü şu an 100

0: Piyasaların nabzını tutmak üzere Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir bizimle. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Merhaba Lara.
0: Şimdi piyasalara baktığımızda Trump ve Xi Jinping'in görüşmesi önümüzdeki hafta bir yankı uyandıracak. Fakat biraz barış umudunun da olduğunu Trump'ın yeni açıklamalarından görüyoruz. Fiyatlamalara neden yansıdı, biraz senden deneyelim. Bir de içeride yoğun bir bilanço takvimi de devam ediyor. Peki burada nasıl bir fiyatlamayla şu an performans gösteriyor BIST 100 tarafı?
1: Dün çok ciddi bir iyimserlik görmüştük özellikle riskli varlıklarda ara. Belki zaten Wall Street endekslerindeki iyimser seyri biz uzun süredir görüyoruz. Burada savaşın fiyatlamasının bir miktarda özellikle tahvil piyasaları biraz daha Avrupa piyasalarında görüyorduk ama dün özellikle tahviller de başta olmak üzere ciddi anlamda alıcılı seyrin devam ettiği bir ortamdaydık. Bugün de o iyimserliğin dünkü kadar iyimserlik olmasa da devam ettiğini en azından söyleyebiliriz. Avrupa'da keskin ayrışmalar yok. İngiltere'de bir miktar daha en azından negatif bir fiyatlama var. Özellikle ABD vadelilerine baktığımız zaman oralarda da en azından dünkü primlerin korunduğunu görüyoruz ki biz özellikle iki gün önce gelen... AMD ve Supermicro Computer gibi bilançoların ardından bu şirketlerde çok ciddi yukarı doğru hareket gördük ki burada Supermicro Computer %24'ler %25'ler civarında yukarı doğru hareket etti. AMD tarafında da özellikle yılın ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerin yükselmesiyle birlikte %20'ye yakın yukarı doğru bir hareket gördük. Dolayısıyla hala piyasalar biraz daha bardağın dolu tarafına tutunmaya çalışıyor diyelim. İçeride de bunun yansımalarını gördüğümüz bir gündü. Özellikle dün özellikle hem dolar bazlı yeni yılın zirvesini test ettiğimiz, işlem hacmi rekorlarını kırdığımız bir gündü ki 304 milyar TL'nin üzerinde bir BIST 100 işlem hacmini bu tarafta takip ettik. Tabii ki de özellikle ciddi anlamda geri çekilen bankacılık endeksinde biz bir sıçramayı görmüştük bu tarafta. Grafiklerimize de özellikle bakacak olursak ki ben yılbaşından bu yana grafiklere baktığım zaman bankacılık ve sanayi endeksinin aslında yılın başında savaşın başına kadar yukarı doğru birlikte hareket ettiği fakat özellikle Şubat'ın sonundan bu yana keskin bir ayrışma gerçekleştirdiğini görmüştük. Bankacılık endeksinde özellikle çok ciddi değer kayıpları vardı ki Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini bir miktar daha öteleyebileceğine ilişkin beklentiler bankacılık endeksinde bir miktar daha sert fiyatlanmıştı. Ama şunu görüyoruz ki özellikle yılın başından bu yana sanayi endeksinin performansı yıl başından bu yana %35'ler çerçevesinde gelmiş. Bu özellikle yükselişin mimarlarına baktığımız zaman da bir miktar daha kolay tahmin edilebileceği üzere enerji ve savunma şirketleri burada bir miktar daha dikkat çekiyor ki burada özellikle Tüpraş gibi, Astor gibi, Ereğli gibi, Coca-Cola gibi hisseleri yukarı doğru sanayi endeksinin ivmesini desteklerken gördük ki Tüpraş tarafında da biz özellikle geçtiğimiz gün bilanço rakamlarını karşıladık. Bilançolar beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Yılın ilk 3 çeyreğinde 3,7 milyar TL'lik bir net kar gördük o tarafta. Analist beklentileri 3,8 civarlarındaydı. Kapasite kullanım oranlarında ciddi bir artış var. Burada %95'lere gelen bir kapasite kullanım oranı görüyoruz ki Tüpraş tarafında genelde biz ilk çeyrekleri zayıf çeyrek olarak nitelendiririz. 2017 yılından bu yana en iyi ilk çeyrek performansını kapasite kullanım oranı tarafında yakalamış gibi gözüküyor şirket. Dolayısıyla burada motorin marjlarında yukarı doğru artışı bilançoyu bir miktar daha desteklemiş gibi gözüküyor. Ama genel itibariyle bilanço rakamlarına baktığımız zaman orada bütün bilançolarda iyimser bir seyirden söz etmek çok da mümkün değil. Ciddi bir ayrışmayı o tarafta takip ediyoruz ama dün gelen Sabancı Holding bilançosunun rakamlarını takip ettik ve geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 3 milyar TL'nin biraz üzerinde zarar açıklayan şirketin bu yıl özellikle holdingin kar tarafına döndüğünü ve yaklaşık 318 milyon TL civarında bir net kar rakamına ulaştığını bu tarafta yakından takip ettik ve özellikle yarın hafta kapanışına kadar da bilançoları almaya devam edeceğiz. Pazartesi günü de artık Borsa İstanbul tarafında birinci çeyrek bilançolarını tamamlayacağız. Dolar bazlı yeni zirveleri konuştuğumuz bir ortamda ki biz burada son yakın zamana kadar yukarı doğru hareketi ivmeyi dolar bazlı grafikler tarafında da bir miktar daha göremiyorduk. 330 dolar üzerinin tutunması senaryosunda ise artık biraz daha yukarılarda 350-360 dolarlara kadar gidebilecek bir seyri yakın vadede değerlendiriyor. En azından teknik analistler diyelim. Bugünkü fiyatlamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

0: Evet Mehmet, çok teşekkürler değerli yorumların için. Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Risk iştahının fiyatlandığı bir ortamda sigorta sektörünü konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. BNP Paribas Cardiff Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz bizimle. Gökhan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için, sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi 2026 yılının ilk bir 5 ayını, hatta 4 ayını konuşmak lazım. Çünkü birinci çeyreği geride bıraktık ve Orta Doğu Savaşı sigortacılık sektörü özeline baktığımızda büyük bir yankı uyandırdı. Riskten korunmak için birçok kişinin talep gösterdiği duyumlarını aldık. Bir yandan da aslında Navlun tarafında, gemi sigortaları tarafında, P&I dediğimiz zorunlu kasko gibi sigortalarda bir

0: geri çekilme olduğunu ve bunun boşluğundan kaynaklı da Hürmüz'e geçişlerde büyük bir sorun yaşandığını biz ilk aylarda savaşın ilk zamanlarında duyumunu almıştık. Peki şimdi yüksek faiz ortamının olduğu bir tarafta içeriye bakarsak tasarruf eğiliminde büyük bir değişim yaşandığı da aşikar. Peki bu süreçte hem hayat sigortacılığı hem de bireysel emeklilik sistemi tarafında nasıl bir tabloyla ilk 5 ayda karşı karşıya kaldık sizce?
1: Teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. 2025 yılından başlayayım. Aslında sektör 2025 yılını %45-50 gibi çok güçlü bir büyümeyle 1.2 trilyon prim üretimiyle kapattı. Bunun %15'i yaklaşık olarak 178 milyar primi de hayat sigortalarından geldi. Sizin söylediğiniz gibi belirsizliklerin arttığı bir ortamda, savaş ortamında veya doğal afetleri yaşadığımız dönemlerin hemen arkasında aslında sigorta bilinci her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Burada sigortanın önemi, farkındalığın artması, insanların sigortaya duyduğu istek, ihtiyaç ve kaygılarını sigorta şirketlerine transfer edebiliyor olması eğiliminin arttığını görüyoruz. Yüksek faiz ortamına gelecek olursam, evet, yüksek faiz ortamı birikim yapmak, birikimleri daha uzun vadeli, orta vadeli yapabilmek için önemli bir fırsat. Bununla ilgili de bireysel emeklilik sistemi geçen seneyi oldukça güçlü bir büyümeyle 2 trilyonu aştı. Hatta şu anda 2.5 trilyon civarında toplam bir fon büyüklüğüne ulaştı. İlk 3 ayın sonuçları var elimde. 5. aydayız ama ilk 3 ayın sonuçlarına baktığımda toplam sigorta sektörü yaklaşık 400 milyar civarında bir prim üretimi. Bu da demek oluyor ki bu senede yine %45-50 sigorta primlerinin büyüdüğünü göreceğiz. Hayat sigortası tarafına baktığımızda burası biraz daha güçlü gidiyor. Geçen sene de zaten %75'in üzerinde bir büyüme kat etmişti. Burada farkındalığın artması, aynı zamanda krediye bağlantılı yapılan sigortaların yanında kredi bağlantısı olmayan kişilerin doğal ihtiyaçlarını sigortalayabileceğimiz alanlardaki büyümenin de iştahının, enerjisinin, istek enerjisinin artmasıyla beraber buranın da bu sene güçlü bir büyüme performansına sahip olacağına inanıyoruz.
0: Peki geçen seneye göre bu seneyi kıyaslarsak yıl sonu beklentilerinde yukarı yönde bir revizyon öngörüyor musunuz? Çünkü doğal afetler, jeopolitik riskler sektörü tetikleyen ve sektöre dair talebi arttıran bir süreçten de geçiriyor olabilir. Bu süreçte bu yıl sonuna dair beklentilerde yeni bir değişim yavaş yavaş oluşmaya başladı mı?
1: Daha pozitif olabilir. Geçen sene %45'ti. Bu sene %50'nin üzerinde bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz.
0: Büyüme beklentilerinde bir yukarı yönlü revizyon bekliyorsunuz. Peki şimdi Türkiye Sigorta Birliği yeni bir aslında belge yayımladı ve baktığımızda hayal sigortacılığı pozisyon belgesi. Bu belgeye baktığımızda içeride önemli mesajların da olduğunu gördük. Peki sektörün penetrasyonu, prim üretimi ve karlılığı tarafından bakıldığında bize neler anlatıyor? Detayları biraz sizden dinleyelim.
1: Tamam. Bu pozisyon belgesi bu yılın başında yayınlandı. Aslında hayat sigortası sektörünün bugünü anlamamıza fayda sağlayan, önümüzdeki 1-2 yılda planlamamıza fayda sağlayan önemli bir belgeydi. Sigortalar Birliği hem kendi hem de tüm katılımcı şirketlerin katkısıyla bu pozisyon belgesini hazırladı. Bunun en önemli alt başlığı şu, aslında baktığınızda gelişmiş ülkelerde sigorta priminin toplam gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay yaklaşık %2.7. Türkiye'deki bu orana baktığınızda bu %22 seviyesinde, neredeyse 10 kat daha düşük sigorta prim rakamlarına sahibiz. Bu da çok gidilecek yol olduğunu gösteriyor. Buradan yola çıkarak sigortalılık bilincini nasıl artırabiliriz, oradaki farkındalığı nasıl artırabiliriz diye bu pozisyon belgesi ciddi açılımlar gösterdi. Bunlardan bir tanesi, biz aslında sigorta genelinde de vefat teminatı müşterilerimize sunuyoruz. Ama bu vefat teminatının yanında satın aldığımız sigorta poliçelerinde farklı teminatlar da var. Örneğin işsizlik, örneğin kritik hastalıklar, örneğin hastane teminatı gibi. Kişilerin teminatlarının farkına varması ve sigorta poliçeleri boyunca da bu teminatlardan olabildiğince faydalanmasını sağlamak. Bir de bir vergi avantajı var hayat sigortalarının aslında. Çok az kişinin bildiği veya az kişinin kullandığı, daha sık anlatmamız gereken hayat sigortası poliçesine sahip olduğunuzda çalışan kişilerin bunu gelir vergilerinden düşebildikleri, vergi avantajı sağlayabildikleri çok önemli bir bölümü var. Bunu anlatabilmek için bu pozisyon belgesi bir fırsat sağlıyor. Geldiğimiz noktada kişiler aslında sadece banka şubelerinden değil veya sigorta acentelerinden değil, dijital kanallardan da sigorta poliçesine ulaşmak istiyor. Bizim hem grup olarak hem globalde misyonumuza çok uyumlu sigortayı erişilebilir kılmaya çalışmak bu pozisyon belgesindeki en önemli çıktılardan bir tanesi. Artık kişiler satın aldıkları bir ürünü, cihaz koruma garantisini veya uzatılmış garantisini satın aldıkları noktada ürünle beraber alabilme yetisine sahipler. Bunun paralelinde hem dijitalleşmenin getirdiği bazı kolaylıklar da hayatımıza giriyor. Örneğin ürünü

0: ve yaşlılar. Malumunuz yaş ortalamamız yükseliyor. Yaş ortalamamız yükselmesiyle beraber de yaşlılık döneminde sigortaya olan erişimimiz, o andaki faydamızın bugünden baktığımızda çok daha fazla artacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu temel perspektiflerde hazırlanan bir pozisyon belgesi. Şimdi tüm şirketler buna katkıda bulunduk. Bu katkıda bulunmakla beraber buradaki ana amaç sigortayı söylediğim gibi erişilebilir kılıp prosesleri basitleştirmek, daha fazla dijitalleştirmek, daha fazla kitleye erişim sağlamak, öncelikle de penetrasyonunu artırmak.
1: Tabii sigorta tarafına bakıldığı da uzun vadeli finansman tarafında hem riskten korunma hem de bir yatırım aracı olarak da görülebiliyor. Evet. Vefat sürecinde hayat sigortaları çokça konuşuldu ama bunun yanında birçok başlığında aslında alt tarafta barındığını siz de aktarıyorsunuz. Yani şu son zamanda okur yazarlık tarafında vefat dışında başka risklerden de korunmaya dair adımların atılabileceğini öğretebiliyor muyuz müşterilere? Ve bir yandan da bu yeni belge yayımlanmasıyla beraber sizce hayat sigortaları hem işverene hem de işçilere ne kadarlık bir finansal kalkan oluşturacaktır sizce?
0: Bu belgeyle beraber aslında yapmamız gereken süreci şeffaf olarak anlatabilmek, faydayı hem çalışana hem de işverene gerektiği noktada anlatabilmek. Grup hayat sigortaları veya grup ferdi kaza sigortalarından bahsetmek isterim. Özellikle çalışanların, firmaların sayesinde erişebildikleri bu ürünlerle beraber hem çalışanların hayat veya kazaya karşı riskleri sigortalanmış, riskleri satın alınmış oluyor. Hem de çalışan işveren tarafından baktığınızda işveren üzerinde de hem çalışanlarını korumak hem de yaptırdığı bu sigorta primi üzerinden de sağladığı bir vergi avantajı var. Bunu kullanabiliyor. Önümüzdeki dönemde bizim globalde 21 ülkede 21 bin kişiyle yaptığımız bir araştırma var. İki senede bir bunu tekrarlıyoruz. Türkiye özelindeki riskleri öne çıkartırsam özellikle doğal afetler, gelir kaybı, kritik hastalıklardan dolayı kişilerin kaygı düzeylerinin arttığını görüyoruz. Sigortalanabilmek, sigortalılığı arttırabilmek insanlardaki bu kaygının ve olumsuz beklentinin aslında bir şekilde sigorta şirketlerine transferiyle ortadan kaldırılmasına sebep olacaktır.
1: Türkiye Sigorta Birliği de hesaplamalarına göre burada işçi ve işveren tarafına teşviklerle beraber aslında 250-300 milyar liralık bir finansal kalkan oluşturabilecek belge açıklamasında bulundu. Evet. Siz de herhalde bu finansal kalkan hesaplamasına katılıyorsunuz galiba.
0: Evet, hep beraber onu daha yukarı taşımak için uğraşıyoruz.
1: Hedefler ne yönde peki Gökhan Bey?
0: Bence en önemli konumuz sigortalılık penetrasyon oranı şu anda %2'ler seviyesinde. Hı hı. Türkiye'de bu penetrasyon oranını kısa sürede 3, 4, ondan sonra da 5 seviyesine taşımak en önemli hedefimiz tüm sigorta şirketleri olarak.
1: Tabii bu hedefleri destekleyen bir diğer etken de yüksek faiz ortamından indirim döngüsüne geçilmesiydi. Orta Doğu krizinden kaynaklı indirim döngüsüne 9 ay sonra bir ara verildi. Tabii tekrardan başlaması birçok banka genel müdürü ve Bloomberg HT ekranlarına çıkan konuklarımızdan gelen yorumlara dair konuştuğumuzda yılın ikinci yarısında başlayabilir öngörüsüyle, bir fırsat olduğu öngörüsüyle şu an piyasalarda fiyatlanıyor. Peki şu an yüksek faiz ortamı indirim döngüsünü kısa süreli sona vermesiyle beraber hedeflerine yönde destekliyor ve şu an nasıl bir piyasayla karşı karşıya kalındı?
0: Bu savaş ortamında aslında bireysel emeklilik sisteminden bahsedecek olursam biraz belirsizliklerle başladı yıl. Ama bireysel emeklilik sistemi özü itibariyle uzun süreye dayalı bir yatırım platformu. Bu belirsizlikler ürünler özelinde, bazı fonlar özelinde belli dalgalanmalar getirdi. Altın en önemli dalgalanan enstrüman oldu. Ama özellikle yüksek faiz ortamı ve gelecekteki belirsizlik ortamının artması bireysel emeklilik sistemine yatırım yapan, yatırımlarını burada değerlendiren kişiler için önemli bir fırsat olmaya başladı. Ben yılın ilk yarısının ilk çeyreğinde bireysel emeklilik sistemi yaklaşık 2,5 trilyon civarında bir fon büyüklüğüne ulaştı. Yılbaşına göre yaklaşık %15-16 büyüme gerçekleşti. Geçen sene yaklaşık %65 civarında büyümüştü. Yılın ikinci yarısının ben özellikle savaş ortamının biraz daha belirli hale gelmesi ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla beraber daha hızlı bir hale yapacağını düşünüyorum. Hisse senetlerinde zaten görmeye başladık. Özellikle son 15-20 gündür piyasanın toparlanmasıyla birlikte. Bireysel emeklilik sistemindeki fonların önemli bir bölümü altın fonunda. Altındaki belirsizliğin de bu belirsizliği ortamın kalkmasıyla beraber bir yere oturacağını tahmin ediyoruz. Ben yılın ikinci yarısında özellikle bireysel emeklilik sisteminin çok daha hızlı bir hal yapacağına inanıyorum.
1: Peki tamamlayıcı emeklilik sistemine nasıl bir saha ve tablo öngörüyorsunuz? Çünkü BES'in yanı sıra TES'in de tekrar

0: yollardan sektöre kazandırılmasıyla beraber bir rekabet ortamı mı olacak, yoksa birbirini destekleyen bir dengede mi oturacaktır sizce?
1: Bence tamamen birbirini destekleyen olacak. O konudaki çalışmalar hızlı bir şekilde yapıldı. Sadece belli düzenlemeler yapılması gerekiyor. Normal şartlarda biz 2026 senesi içerisinde TES'in hayatımıza girmesini bekliyorduk. Çalışmalarımızı da o yönde yapıyorduk. Sanıyorum bu yıl içerisinde o düzenlemelerin kalan bölümleri yapılacak. Sene sonuna doğru tekrardan tamamlayıcı emeklilik sisteminin konuşulabileceğini düşünüyorum.
0: Şimdi tabii Türkiye Sigorta Birliği böyle bir adım attı ve belge yayınladı. Peki önümüzdeki çeyreklere baktığımızda şu an sektörün asıl ihtiyacı ne olacaktır? Burada daha fazla kapsayıcılık mı, güçlü regülasyonlar mı, yoksa yeni nesil finansal ürünler mi şu an sektörün en öncelikli aciliyet isteklerinden birer tanesi oluyor?
1: Regülasyon sektörün büyümesine çok önemli katkıda bulunuyor. Çünkü sistemin şeffaf olmasını sağlıyor ve bu şeffaflıkta müşteriyle daha iyi iletişim kurmamızı sağlıyor. Benim önümüzdeki dönem kişilere sigortayı en kolay yolla ulaştırma konusu birinci öncelik olacak. Penetrasyonu artırabilmek için de kişilere aslında biraz önce sizin de söylediğiniz gibi aslında sadece bir vefat teminatı değil, vefat teminatının yanında diğer verdiğimiz teminatları da net bir şekilde anlatabilirsek sektörün önümüzdeki dönem çok daha hızlı büyüyebileceğini düşünüyorum.
0: Sosyal riskleri de kapsıyor günün sonunda. O alt metinlere baktığımızda bir de 18 yaş tarafındaki kullanıcılarda bir artış talebinin de olduğunu son zamandaki bu rakamlardan görmüştük. Aslında burada otomatik katılım sistemi ve fon çeşitliliği dikkat çekici bir unsur oldu. Bu artış tarafında destekleyici kritik maddelerden birisiydi. Peki sizce 2026'nın son çeyreğine doğru hangi trendler BES tarafında daha fazla öne çıkacaktır?
1: BES'te 18 yaş altının sisteme dahil olmasıyla beraber çok ciddi hem fon büyüklüğüne ulaşıldı hem de katılımcı sayısı. Bugün 1.7 milyon çocuğumuz bireysel emeklilik sisteminde. Bireysel emeklilik sisteminin devamı için artık 2023 yılından itibaren sistem emekli sayısını da emeklilerini de artırmaya başladı. Kişilerin sisteme olan inancı fon çeşitliliğinin artmasıyla birlikte özellikle genç kesimin bireysel emeklilik sistemine daha fazla katılacağını öngörüyoruz. Özellikle 20'li yaşlarda başlayan tasarruf eğilimi 50-60'lı yaşlara kadar devam ettiğini düşünecek olursak önümüzde 30 yıl, 40 yıl gibi bir yatırım yapabilecekleri evet. alan bulunmakta. Ben özellikle genç kişilerin dijital platformlarla beraber bireysel emeklilik sistemine yön vereceğini düşünüyorum.
0: Evet Gökhan Sertsöz, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Değerli izleyenler, buradan kurumlar vergisindeki son gündemi değerlendirmek üzere başka bir konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kurumlar vergisi indirimleri, vergide ödeme kolaylığı ve başka vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde önergeye de değişiklik yapıldı. Ve son detayları öğrenmek üzere şu an hattımızda Habertürk muhabiri Buse Gençlük var. Kendisinden dinleyelim. Buse merhabalar, yayınımıza hoş geldin. Söz sende.
2: Ayar Akgün, hoş bulduk. Ankara'dan selamlar. Varlık barışını getiren 15 maddelik kanun teklifi dün akşam saatlerinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki teklifte hangi değişiklikler yapıldı? AK Parti'nin önergesiyle beraber kurumlar vergisinde bir değişikliğe gidilmiş oldu. Normalde aslında teklif ilk sunulduğundaki haline bakacak olursak genel kurumlar vergisi oranı %25'ten imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlar için %9'a indirilecekti. Diğer ihracatçı kurumların kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı ise %14'e indirilecekti. AK Parti'nin önergesiyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Peki önergeyle ne getirildi? Bunun yerine teklifte yapılan değişiklikle sanayi sicil belgesine sahip olan işletmelerin üretim ve zirai üretimin elde ettiği kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilmiş olacak. Bu fıkra kapsamında indirimli orandan faydalananlar kazançlar için bir indirimde uygulanmayacağını ifade ederim. Varlık barışına bakacak olursak 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere de %5'e kadar bir kademeli vergi oranı uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek ve bu kişilerin 2 ay içerisinde bildirim yapmaları gerekecek. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumlara yönelik de bir düzenleme söz konusu. Bu kurumların elde ettiği kazançlarda indirim oranı %50'den %100'e çıkartılmış olacak. Vergi ve kamu borçlarını yapılandıranlara yönelik de bir kolaylık olacak. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılmış olacak. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek.

0: Borçları 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmiş olacak. Teklifle beraber ve Türkiye'ye yeni yerleşenlere yönelik bir düzenleme de var. Türkiye'ye yeni yerleşen ve 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin 20 yıl boyunca gelirleri vergi istisnası tutulacak. 20 yıl boyunca bu kişiler gelir vergisi ödemeyecekler. Bu kanun teklifi dün akşam Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ama önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecektir. Komisyon aşamasından sonra ve artık genel kurulda yapılacak görüşmelerde olacak gözler diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Ali Arakkün.
1: Evet Buse, çok kısa bir sorum daha olacak sana. Tabii bu değişiklik de büyük bir yankı uyandırdı. Hem piyasalarda hem de reel sektör nezdinde küçük bir değişiklik olduğu senin söylemlerinden anlaşılıyor. Peki paketin başka detaylarına bakıldığında şu an bir değişiklik öngörüsü var mı? Ve bunun yanı sıra detaylarda başka hangi başlıklar şu an dikkat çekiyor?
0: Pakette, teklifte henüz başka bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade edelim. Dün muhalefetin de önergeleri oldu ancak AK Parti'nin bu önergesi kabul edildi. Yani %12,5'a sanayi işletmelerinde yapılan bu kurumlar vergisi indirimi söz konusu ama dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu sürecinde gözler olacaktır. Bu aşamada bir değişiklik yapılır mı? Herhangi bir talep olması durumunda değişiklik söz konusu olabilir. Bu önergenin kabul edilmesiyle beraber yani dün yapılan değişiklikle beraber Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı da söz aldı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Gelen talepler doğrultusunda bu değişikliğe gidildiğini ifade edildi. Başka bir talep olması halinde ise o taleplerin de göz önünde bulundurulacağını da ifade etti. Maliye, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı bu noktada aslında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelen talepler değerlendiriliyor ve uygun görülürse şayet buna yönelik değişikliklerin yapılması söz konusu olabiliyor. Varlık barajının getirilmesi piyasalarda özellikle dikkat çeken ve Ankara'da dikkat çeken düzenlemelerden bir tanesi. Bu kapsamlı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e de teklifi sunan isme de bu soru sorulmuştu. Teklifle beraber ne kadarlık bir aslında sermayenin Türkiye'ye bir paranın getirilmesi bekleniyor sorusu iletildiğinde ise henüz etki analizlerinin tamamlanmadığını ifade etmişti AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Bu da önümüzdeki günlerde takip edilecek konular başlıklar arasında yer aldığını söyleyebiliriz.
1: Evet, Habertürk muhabiri Buse Gençtürkböke çok teşekkürler değerli katkıların ve aktarımların için diyelim. Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdi. İş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Tabayem Çen Başkanı Süleyman Sanlı olacak. Süleyman Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sizinle sohbetimize hemen başlayacağız ama önce müsaadenizle bir günün öne çıkan başlıklarını aktarayım. Bir de ekranda bir son dakika var, onu seslendireyim. Euro bölgesindeki perakende satışlar Mart'ta yıllık %1,2 artmış, beklentiye paralel şekilde. Bir önceki oran %1,7 iken. Şimdi günün başlıklarına geçecek olursak, torba yasa teklifi için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara %12,5 kurumlar vergisi uygulaması öngörüldü. Torba yasa teklifinde yer alan kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için ise %14'e düşürülmesi yönelik düzenleme yer alıyordu. Savaşın tetiklediği enerji şoku ve rezervlerdeki baskıya rağmen Goldman Sachs Türk lirasında uzun pozisyon tavsiyesini sürdürüyor. Banka analistleri Türk lirasının gelişmekte olan piyasalar arasında en yüksek getiri seviyelerine sahip olmasının makroekonomik baskıları telafi ettiği görüşünde. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee, Orta Doğu'daki uzun süreli çatışma ve yüksek petrol fiyatlarının tüketicilerde kalıcı enflasyon beklentisi yaratabileceğini belirtti. Goolsbee bu durumun Fed için son derece sorunlu olacağı düşüncesinde. Henüz bir stagflasyonist yön şoku yaşanmadı, sadece enflasyonist bir şok yaşandı. Bu durum ne kadar uzun sürerse o kadar endişeleniyorum ifadelerini kullandı Goolsbee. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Hürmüz Boğazı ve bölgede bulunan ticari gemilere hitaben yayımladığı mesajda genel denizcilik hizmetleri, teknik destek, erzak, sağlık ve tıbbi hizmetler sunma konusunda hazır olduklarını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere gemilerini eskort almak için özgürlük projesini başlatacaklarını duyurmuş. Daha sonra projeyi askıya almıştı. Gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı olduğunu söylemişti ABD Başkanı. ABD Ulaştırma Bakanlığı Amerika'daki tarifeli hava yollarının Mart'ta toplam yakıt harcamalarını açıkladı. Buna göre 5,6 milyar dolarlık bir yakıt harcaması Mart'ta söz konusu olurken Şubat'ta bu 3,23 milyar dolardı. Yani %56,4'lük bir artış gösterdiği anlaşılıyor.

0: Stüdyodaki konuğumuza dönelim hemen. Süleyman Sanlı yanı başımda. Tekrar hoş geldiniz Süleyman Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii bir savaş gündemini uzunca bir süredir konuşuyoruz. Beklenenden ve tahmin edilenden uzun sürdü. Üçüncü ayının içindeyiz ki sıcak evresinin bittiği, müzakere tarafının bir müddettir gündem işgal ettiği bir süreçteyiz. Şimdi dün piyasalarda son derece olumlu fiyatlamalar vardı. Bir müzakere, bir mutabakata, bir anlaşmaya iki tarafında yakın olduğuna dair. Sonra gelen giden o kafa karıştırıcı açıklamalar silsilesi birbiriyle örtüşmeyen devam etti bir miktar. Ama genel olarak baktığımızda artık bu işin en kötüsü geride kaldı. Anlaşma yakın fiyatlamasını görüyoruz. Haftaya da işte Çin-ABD teması, yani Trump-Xi teması öncesi bu işin bağlanmak istediğine dair analizler, yorumlar ve mesajlar ön planda. Şimdi bu süreci biraz sizinle, sizin baktığınız yerden konuşalım istiyorum. Çünkü zaten biz Trump yönetimi göreve geldiğinde sizinle yaptığımız ilk sohbetlerden birinde şunu konuşmuştuk. Yani iş yapma biçimlerinin temelden değiştiği, kuralların farklılaştığı, zaten zor bir pazar olan Amerika'ya yeni kuralların geldiği, dolayısıyla burayla iş yapmak isteyenlerin, burada iş yapmak isteyenlerin de pek çok rehberliğe ihtiyaç duyduğu bir süreçteydik. Şimdi bütün bunların üzerine zaten içeride olan bitenler bir yana, ama bu savaş süreci, bu zorlu iş yapma, yani hem zorlaşan hem değişen, değiştiği için de bir miktar zorlaşan iş yapma biçimlerine ne etki üretti?
1: Şimdi öncelikle daha öncesinde özel sektörde bir SWOT analizi yaptığımızda bu epey bir süre devam ederdi. Fırsatlar, tehditler noktasında artık öğlene fırsat, tehdit, SWOT analizi değişiyor. Akşama değişiyor. Öngörülemezlik ve belirsizlik noktasında. Şimdi tabii bu ortamda hem globalde hem bölgesel anlamda iş yapma kültüründe flexible hareket etmek gerekiyor baktığımızda. Tabii ülkelerin yaklaşımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğini çektiği Batı kampında dahi artık serbest ticaretin rafa kaldırıldığı dönemleri yaşıyoruz. Şimdi burada gümrük bariyerlerin her an olduğu ve olabileceği etkenler. Artık bir gün bakıyorsunuz BET sürer gibi %15 vergi konulmuş, 30 konulmuş, 50 konulmuş, geri indirilmiş. İşte bazı tarife kotaları konulmuş, AB'nin çelik kotaları gibi. Bir öngörülemezlik ve belirsizlik çağında yaşıyoruz. Şimdi burada bu anlamda Amerika bölgesel bazda değerlendirdiğimizde bir Hürmüz Boğazı şoku aslında bu gerilimde beklenmeyen hadiselerden bir tanesiydi. Ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir konvansiyonel silaha, ekonomik silaha dönüştürdüğünü gözlemliyoruz. Tabii ki Başkan Trump'la Xi Jinping görüşmesinden evvel aslında İran Dışişleri Bakanı da Çin ziyaretinde Hürmüz Boğazı'nı açmaları gerektiği ve bu ateşkesin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği, zaten savaşın kabul edilemeyeceği Çin tarafından da açıklandı. Şimdi bu anlamda aslında İran'a da destekçileri tarafından da bu anlamda desteğin
0: telkinin
1: tavsiyelerin verildiğini gözlemliyoruz. Bu da aslında şimdi en önemli hususlardan birisi 1979'daki İran devriminden beri taraflar ilk defa konuşuyor. Bu arada Pakistan'da yüzde ilk defa konuşuyor, arabulucular olmadan. Bu önemli. Tabii karşılıklı kültürlerin ve beklentilerin, anlayışların alınıp verildiği, beklentilerin konuşulduğu bir müzakere süreci yürütülüyor. Tabii ki taraflar yeni yeni anlamaya başladılar. Hızlı bir şekilde ateşkese evriliyor, gerisin geri şey oluyor, ama burada gelgitler oluyor tabii ki baktığımızda. Ama en nihayetinde ama ana amaç her ne kadar nükleer gibi gözükse de temel sebeplerden birisi Çin'in 5 kuşak 5 yol, tek kuşak tek yoldaki eklem yerlerine yapılan aslında vuruşlar olarak görüyoruz. Venezuela 1'di, Hürmüz Boğazı 2'ydi. Şimdi orada çıkarılan petrol orada işleniyor ve %30'luk bir dumpingle Çin'e sevk ediliyor. Şimdi Çin dünya piyasalarının %30 daha altında enerji maliyetlerini aşağı çekiyordu. Barışın olması bu noktada bölgemize barış ve huzur getirmesi tabii ki bizim de temennimiz, ama bu anlamda İran'ın üzerindeki kotalar kaldırıldığında dünyaya petrol satışı belirli koşullarla serbest bırakılmış bir İran neden Çin'e veya başka bir ülkeye %30 dumpingle enerji maliyetini aşağı versin ki kendi ülkesinin çıkarları doğrultusunda mutlaka hareket edecektir. Tabii ki bu dönemde özellikle Hürmüz, daha sonrasında Süveyş kanalındaki geçişlerin de tıkanma ihtimaline karşı Aslında Nearly Shore dediğimiz yakından tedarik zinciri kapsamında Türkiye'ye yönelik talepler de arttı. Fiyat maliyetlerde bundan savaştan önce o rekabetçi bakış açısında, yani tedarik edelim de nasıl edersek edelim bakış açısına gelindi. Yani yakından tedarik edelim çünkü Çin'den tedarik her an kesilebiliyor. Uzak Doğu'dan tedarik her an kesilebiliyor. Ciddi mesafeler var. Türkiye'nin bu anlamda hem üretim kabiliyeti hem lojistik kabiliyetinde de zaten son ay rakamlarına yansıyan aslında ihracat artışının temel sebebi de aslında bu. Yani bazı siparişlerin Türkiye'ye kaymış olması. Burada tabii ki kimya, otomotiv ve benzeri sektörler önde ama darısı diğer sektörleri de olsun diliyoruz. Amerika'da iş yapma kültürüne baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde halen MAGA, Make America Great Again politikasıyla gümrük duvarlarını yükselterek Amerika'ya yatırım yapın çağrısıyla Select USA üzerinden dünyadaki tüm şirketleri topraklarına davet ettiğini gözlemliyoruz. Bazı veriler var, çok enteresan mesela. Şu anda dünyada en fazla dikiş makinesi sipariş eden eyalet Kaliforniya. Sebebi göçmen politikalarına eklemlemek üzere çok ciddi miktarda dikiş makinesi sipariş etmişler. Hani Amerika hazır giyim tekstil üretiminden çıkmıştı? Yani şimdi farklı, dünya şu anda en fazla iplik makinesi sipariş eden ikinci ülke konumunda Amerika. Birinci sırada Endonezya. Dünyaya iplik makinesi yap. Bu ne demektir? Amerikan pamuğunu artık pamuk olarak da vermeyecek, iplik olarak da verecek. Yani üretimi içine çekmeye çalışan veya yakın coğrafyasına çekmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri. Orada ticaret politikalarında en önemli husus iki başlıkta incelenebilir. Birisi Nearly Shore dediğimiz yakından tedarik et. Bunu Meksika'yla ve yakın tedarik bölgesinden görebilir ki bu politika aslında Avrupa'ya da yansımaya başladı. Bu da bizim şu anda işimize yarıyor Türkiye olarak. Bir de ikinci politika da Friendly Shore. Friendly Shore kapsamında da güvendiğin dostlarından tedarik et. Noktasında da Amerikalı şirketlerin, biz de birçok heyetler ağırladık geçtiğimiz haftalarda tab olarak. Hani Texas'tan, Select USA'den, Washington DC'den birçok heyet geldi. Biz de haftaya gideceğiz zaten karşılıklı heyetlerimizde. Bu anlamda bir yakın ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Yani burada aslında tedarik güvenliği biraz ön plana çıkıyor gibi gözüküyor Zeynep Hanım.
0: Şimdi Select USA'de ana odak daha ziyade Amerika'ya yatırım çekme, değil mi?
1: Evet.
0: Orada öne çıkan sektörler, bir de buradan yatırım iştahı o tarafa nasıl, yani birçok belirsizlik de varken, tarife tarafındaki belirsizlikler de gündemdeyken, şimdi bir iade süreci var mesela, o nasıl işleyecek tam netleşmiş değil. Yeni tarifeler olacak mı belli değil. Tüm bunlar bu işten nasıl etkiliyor? Türkiye'de hangi sektörler üzerinden özellikle çekme çabası var? Tabii bir tersini de konuşalım buraya dönük iştah nasıl onu da.
1: Şimdi Select USA'den kısaca bahsetmek gerekirse aslında Başkan Obama döneminde başlayan Amerikan Başkan himayesindeki bir yatırım çağrı programıdır bu. Eyalet valilerinin gözetiminde Economic Development Organization dediğimiz yatırım ve kalkınma ajansları doğrudan katılımcılarla müzakere ederler. Her sene roundları olur bunun. Türkiye'den de gidiyor. Tabii ki orada sadece şey değil, Türkiye'den bir sermaye akışı şeklinde değil, Amerikan finans imkanlarını da kullanabilecek navavınızı getirin. Burada tekrardan bir üretim başlatın şeklinde. Aslında bu bizim de çıkarlarımıza, yani Türkiye'den bir yatırım kaçması durumu değil, tam tersine orada lokalleşerek globalleşme politikasına şirketlerimizin eklemlenmesi diyebiliriz. Amerika pazarının içerisinde son finisajları yapan, son üretimleri yapan, son şeyleri yapan Türk şirketlerin orada yer alması halinde karşılıklı ticaret hacmine de ciddi bir oranda bir etkileşimi söz konusu olacaktır bu kapsamda. Tabii ki burada öne çıkan sektörler hangileri baktığımızda Türkiye'nin çok başarılı kimya şirketleri var. Demir çelik sektörümüze uygulanan

0: Section 232 noktasındaki Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan vergiler demir çelik sektörümüzün de o tarafta bir atılımlar yapmasına sebep oldu. Bunun yanı sıra özellikle geçtiğimiz yıllarda mobilya sektörünü gördük. Şimdi işlenmiş gıda sektörümüzün önünde ciddi fırsatlar penceresi var. Ve oradaki üretim kültürüne ve tüketim kültürüne yakın girişler oluyor. Ki Türkiye'nin işlenmiş gıda sektörü gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Vergi iade süreçleri aslında bildiğimiz Section 231-232'ye göre ticaret temsilciliğinin koymuş olduğu normal dumping soruşturmalarının haricinde Başkan Trump'ın açıkladığı başkanlık kararnamesi. Olağanüstü yetkilerle kullandığı maddelerden dolayı vergi iadeleri başladı. Bu anlamda Amerikan gümrük ve sınır idareleri başvuruları değerlendirerek temel verginin haricindeki %10, %15'lik temel verginin haricindeki vergileri iade etme süreçleri başladı bu noktada. Tabii ki bunun hemen peşi sıra Amerikan ticaret temsilciliği de usulüne uygun şekilde yeniden dumping soruşturmaları açtı. Aslında orada irade devam ediyor. Yani başkanın acil durum yetkisiyle çıkarttığı kararları her ne kadar yüksek mahkemesi iptal etmiş olsa da iptal ettiği gün Amerikan Ticaret Temsilciliği tekrardan section soruşturmaları başlattı 231 ve 232 ve bu anlamda da yeniden bu tarifeleri bu sefer usulüne uygun şekilde koyma garantisi yani acil durum yetkisinden çıkartılaraktan ilerlenecektir. Tabii ki burada Amerikan tarafındaki verileri incelediğimizde aslında Amerika'ya yatırım gidiyor şu anda. Dünyanın her yerinden yatırım akıyor. En önde giden ülkelerden birisi de baktığımızda Avrupa zaten at başıdır her zaman. Amerika'da en fazla yatırımı olan ülke aslında Hollanda'dır. Birinci sırada, ikinci sırada İngiltere'dir. Şu son zamanda bu Amerika'ya yatırım yapın çağrısında Japonya'nın, Güney Kore'nin, Hindistan menşeli şirketlerin ciddi bir ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Türk şirketleri de bu anlamda pazarda ve üretimde olma kabiliyetiyle bir heves var, bir ilgi var. Bunda tabii şöyle bir etki de var. Türkiye'nin yakın coğrafyasına yapmış olduğumuz kendi ekonomik münhasır bölgemiz dediğimiz 2-4 saatlik uçuş mesafesinde Çin'in aşırı bir baskısı var. Evet. Türkiye'nin olağan ihracat sektörlerine olan Çin'in çok aşırı bir baskısı var. Bu da aslında şunu sağlıyor. Biraz biz artık uzak ülkeleri coğrafya stratejisine, Ticaret Bakanlığımız da bu konuda politikaları belli zaten. Uzak ülkeler coğrafyasına ihracat hedefini tutturmamız lazım. Yani aslında bu konuları arıttık biraz. Türk özel sektörü şaşı bakmadı. Bir gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde olmalı. İhracat ve dünyadaki ticaret politikaları bir gözü de Çin'de olmalı. Tedarik noktalarında. Yani şaşı bakmamız gerekiyor bizim. Burnumuzun dibi çünkü Çin gibi bir devlet kapitalizm modeli uygulayan ve fiyat avantajı uygulayan ülkeler tarafından neredeyse pazarda ciddi tehditler oluşuyor. Daha buna AB Hindistan serbest ticaret anlaşmasındaki riskler eklenmedi. Bu anlamda bizim biraz daha uzak ülkeler çünkü Türkiye'nin ihracat ortalamasını daha uzun kilometrelere götürmemiz gerekiyor.
1: Şimdi Amerika'da Türk şirketlerinin yatırım yapması yine hangi sektörlerin ağırlıklı olduğu sorusunu da hatırlatayım. Bu hedefler doğrultusunda ne kadar etki üretecek, fayda sağlayacak?
0: Şu anda şunu söyleyeyim ben size aslında bütün olumsuzluklara rağmen yani demir çelik sektörümüze konulan, alüminyum sektörümüze konulan vergilere rağmen Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sisteminden Amerikan Ticaret Bakanlığı tarafından Başkan Trump'ın ilk döneminde çıkartılmış olmasına rağmen 930 kalem üründe vergi maliyeti geldi bize orada. Buna rağmen her şeye rağmen ticaretimiz karşılıklı artıyor. Karşılıklı mal ticaretinde baktığımızda 36-37 milyar dolarlar seviyesine geliyor. Buna hizmeti kattığımızda karşılıklı hizmetleri kattığımızda 50 milyar doları geçmiş vaziyetteyiz şu anda hizmet karşılıklı.
1: Yani 100 milyar dolar hedefin yarısı tutturuldu. Yani hizmetler dahil tutturulmuş sayabiliyor muyuz?
0: Yarısı tutturuldu. Ama burada tabii ki bir müzakerelerle Amerikan Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler var ama şu anda Amerikan Ticaret Bakanlığı ile ticaret müzakeresine oturmak ne kadar mantıklı? Hı. Çünkü ticaret müzakeresine oturan ülkelerin örneğin Hindistan bir ticaret anlaşması yaptı. O ticaret anlaşmasından başka her şeye benziyor. Ve daha çok yükümlülükleri karşıya bırakıyor. Bu anlamda fırsatları kollamak gerekiyor. Çünkü iki ilişkiler son derece uyumlu gidiyor enerjide.
1: Buradan kastınız ne fırsatları kollamaktan? Yani bir ticaret müzakeresi yapmaktansa hangi fırsatları değerlendirmek gerekiyor?
0: Ticaret müzakerelerinde fırsatları kollamak gerekiyor. Çünkü bazen oldu bittiler.

0: olabiliyor. Yani bunu bir ticaret, normal müzakereler ikliminde ilerlediğimizde oradaki ticaret bürokrasisinin umulmadık bir karşı tepkisiyle karşılaşılabiliyor. Ama işte enerji politikalarında şu anda işbirliğimiz var. Amerika Birleşik Devletleri ile LNG, efendim, petrol aramaları, işte Halkbank'taki olumlu gelişmeler var. Bunun yanı sıra pek yakında sürpriz olarak beklediğimiz Türkiye Erankı Hadsa'dan çıkarılması durumu başkanlık muafiyetiyle, bu bizim için son derece kritik çünkü ciddi anlamda $1.5 milyar seviyesinde bizim savunma sanayi ve havacılık uzay teknolojileri ihracatımız vardı Amerika'ya ve tanımlı şirketlerimiz var, bizim çok iyi şirketlerimiz var o anlamda başarılı olan, ilerlenebilir. Burada uluslararası gelişmelere bağlı olarak burada bir muafiyet alaraktan ve anlık bir müzakereyle olabilecek şeyler var. Ve burada da fırsatları doğru kollamak gerekiyor. İkili ilişkiler, diplomatik ilişkiler seviyesinde iyi gidiyor. Onu da zaten gözlemliyoruz bu kapsamda. Bunun yanı sıra özellikle Amerikan savunma sanayisinin de Türk savunma sanayisine olan ihtiyacı var. Friendly Shore kapsamında. Çünkü F-35 programında Türk tedarikçilerinin yerine konulan diğer tedarikçiler, Polonyalı ve Japon tedarikçiler bu programlara yeterince uyum sağlayamadığı yüklenici tarafından da ifade ediliyor. Bu anlamda Türk şirketlerine bir arzu da var. Keza Amerikan donanmasının yenilenmesi noktasında Türk tersanelerine de iş düşecek gibi görüyor. Güney Kore ve Japon ve Yunanistan, İtalya tersanelerine iş düştüğü kadar Türkiye'deki denizcilik ve gemi inşa sektörlerinde de bu konuda donatım malzemeleri noktasında bir faydası olacağı görüyor. Çünkü bunun arayışlarını görüyoruz biz. Gelip tersaneler bakıyorlar, uyumluluk bakıyorlar, şey bakıyorlar falan derken bunlarda fırsatlar penceresi açık. Bunun yanı sıra az önce de ifade ettiğim üzere geçmiş yıllarda Türkiye'nin geleneksel başarılı olduğumuz sektörler var. Bunlar belli. İşte halı, kuyumculuk, işte seramik falan at başı giden. Pandemide kimya sektörü biraz öne geçti. Bu arada kimya sektöründe halen fırsatlar var. Onu belirtmek isterim. Özellikle Texas'ta bir select üyesiyle orada eklemlendiği zaman kimya şirketlerimiz gerçekten Amerika'daki pazar paylarını yükseltebilme fırsatları var. İşlenmiş gıda sektörümüz.
1: Şu an ciddi. Pazar paylarında nereye gelebilir?
0: Şöyle bizim ortalamamızı söyleyeyim. Türkiye'nin %4'ten %53'e doğru hareketlenen bir pazar payımız var. Ama hakkımız %1 Zeynep Hanım. Yani bu konuşmalar başlamadan önce %40 seviyesindeydik. Şu anda %53'lere doğru gidiyoruz. İyileşme var. Ama Türkiye'nin üretim potansiyeliyle şu andaki mevcut üretim potansiyeli kapasiteyi arttırmadan %1'e ulaşabiliriz aslında biz. Doğru lojistik, doğru strateji, doğru yaklaşımlarla oradaki tüketici alışkanlıklarına da hitap ederekten. Bunun yanı sıra tabii ki Amerikan standartları konusu var. Türkiye'deki üretim sektörlerimiz bizim 80'lerden beri Avrupa'ya yönelik üretim mindseti, o düşünce setiyle konumlanmış vaziyette, CE sertifikaları falan. Amerika'nın UL standartlarına göre üretim kültürü geliştirmemiz gerekiyor. Bu da kafadan bizim müteahhitlik şirketlerinin ve onun alt sektörlerinin tamamının önünü açacaktır. Alüminyum, demir, çelik, ahşap başta olmak üzere bu noktada.
1: Süleyman Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Sandı konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edip 30 dakikayı bitiriyoruz. Saat 14'te piyasa hattında görüşürüz.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA

0: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün sanayi, ihracat ve turizm konuşuyoruz. Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı harika Güral bizle beraber olacak. Tabii ki de üretim tarafı nasıl, bu sene beklentiler ne yönde konuşacağız. Turizm tarafı çok önemli. Turizmde özellikle yaz dönemi için ve bütün bir sene boyunca beklentiler ne yönde, Türkiye'nin avantajları ve dezavantajları neler, vaktimiz oldukça konuşacağız. Harika Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Arzu Hanım.
0: Şimdi aslında önce ihracat İhracatla başlamak istiyorum. Zaten Türkiye'nin de temel taşı ihracat diyebiliriz. Evet. Özellikle siz sanayi sektöründe üretim, ihracat ne kadar önemli. Şimdi buradaki performansınızı konuşalım. Hem genel sektörü konuşabiliriz, hem Güral Porselen için olabilir. Hangi ülkelere ihracat var? Başlıca pazarlarımız neler? Bu sene ihracat stratejiniz 2026'da nasıl olacak? Sizden dinleyelim.
1: Arzu Hanım, Türkiye'nin ve Güral Porselen'in başlıca ihracat pazarı Avrupa Birliği üyesi ülkelerdir. Türkiye'nin 2025 yılındaki ihracatı 273 milyar dolar. Bunun yaklaşık %43'ü Avrupa Birliği'ne yapıldı. Yani Avrupa Birliği Türkiye içinde, Güral Porselen'de içinde açık ara hala en önemli pazar.
0: Ana pazarımız.
1: Bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin ihracat stratejisinde Avrupa Birliği'ndeki her türlü regülasyon değişikliği, ticaret politikasının değişikliği bizi çok etkiliyor.
0: Tabii ki.
1: Buna bakmak için ilk önce Made in Europe, Avrupa Birliği'nin Çin'e uyguladığı 179 oranındaki kota ve Avrupa Birliği'nin yakın zamanda Hindistan ile imzalamak üzere olduğu serbest ticaret anlaşmasına bakmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Made in Europe aslında bizim için eski bir kavram. Bir prestij. İşte kaliteyi anlatır, sürdürülebilirliği anlatır. Ama yeni Made in Europe ise çok daha farklı, çok daha sert. Bunun açılışı Industrial Accelerator Act, yani IAA. Burada düşük karbon tercihlerini kamu alımlarına yaymayı amaçlıyorlar. Aynı zamanda stratejik sektörlerde yabancı yatırımları koşullara bağlıyoruz. AB'nin bunun için hedefi aslında AB'nin imalat sektörünün GDP içerisindeki payını, 2024'teki payı %14.3. Bunun 2035'e kadar %20'ye çıkartmak.
0: Bayağı da agresif yüksek bir hedef. Yani yüksek bir hedef.
1: Peki Türkiye buna dahil mi? Temelde baktığımızda evet. Çünkü serbest ticaret anlaşması ya da gümrük birliği olan ülkeler buna dahil. Görünürde.
0: Tamam. Bu iyi ama, bir şey bizim için aslında. Şey.
1: Ama hep bir ama var.
0: Bir ama.
1: Hep bir ama var. Avrupa Komisyonu'nun delegasyon yetkilisi üçüncü ülkeleri istediği zaman kapsam dışı bırakabiliyor.
0: Öyle mi?
1: Yani Türkiye siyasi dışlanma riskiyle her zaman için karşı karşıya. Gümrük Birliği teknik bir güvence ama siyasi bir güvence değil. Türkiye AB ilişkindeki gerilim tırmandığında komisyon delegasyonu yetkisini kullanabilir.
0: Anladım.
1: Şimdi ikinci sorun bizim için, Türkiye için.
0: Yine Made in Europe çerçevesinde.
1: Made in Europe çerçevesinde, evet. Düşük karbon şartı. AB sadece bir menşe aramıyor. Düşük karbon yoğunluğunda istiyor. Fakat Türkiye'ye baktığımızda bizim enerji karmamızda kömür ağırlığı yeşil üretim kriterlerini zorluyor.
0: Zorluyor, çok doğru.
1: Güral Porselen gibi B2B'ye ihracat yapan firmalar için bu etki şu an daha düşük. Biz 2029'da bu etkilerini yaşamaya başlayacağız. İkinci dalgada bizim gibi firmalar bundan biraz daha etkilenecek. Ama bu kapıda. Yasa henüz çıkmadı. Müzakere devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Ticaret Bakanımızın büyük

0: gayretleri var Türkiye müdahale olması için. Hukuki zemin uygun.
1: Uygun, evet.
0: Ama her zaman bir ama var. Ama söz konusu Avrupa Birliği olduğunda. Evet. Yani Made in Europe artık bir etiket değil. Bir sanayi kalesi inşa ediyorlar.
1: Hı hı. Eskiden de olan bir şeydi Made in Europe. Böyle ama yenilendi.
0: Yenilendi.
1: Evet, yeni bu kurallar başka. Geldi.
0: Yeni
1: değil
0: kurallar
1: mi?
0: Geldi. Bu bir sanayi kalesi inşası. Yani Türkiye Gümrük Birliği sayesinde kapının önünde duruyor. İçeri girebilir. Fırsat var ama garanti değil. Hı. Şimdi ikinci şartımız Çin. Çin'e karşı uygulanan bir anti-dumping var.
1: Bu anti-dumping korumacılık demek, değil mi? Hani ticarette ülkelerin kendi menfaatini koruyor.
0: Çin daha önceki yıllarda çok ucuz üretimle, ucuz iş gücüyle Avrupa'daki firmaların yavaş yavaş sahneden silinmesine sebep oldu. AB bunu fark etti ve yavaş yavaş gümrük duvarları oluşturmaya başladı. %5, 10, 35 gibi. Fakat bunun yeterli olmadığını gördü ve genelde %79'a yaydı. Çin de bunun karşısında farklı hamleler yaptı. Dedi ki tamam, bunu böyle almak istemeyebilirsin ama menşeyi değiştirebilirim. Bu yola gitti. Tabii burada Türkiye'nin dikkatli olması gerekiyor. Eğer Çin, ABD ve AB'nin ördüğü gümrük duvarları yüzünden oralara satış yapamazsa bunu üçüncü ülkelere kaydıracak ve Türkiye gibi ülkelerde daha çok satış yapmak isteyecek. Ve Türkiye ucuz ürün cenneti olacak. Bu bir taraftan iyi gibi gözükebilir fakat bir taraftan üreticileri öldürür.
1: Tabii. Yani biz pahalı kalacağız. Biz o taraf ucuz olunca oradan alınacak. Bizim üretimimize sekte vuracak.
0: Şimdi çok iyi. Başka bir şey var. Çin diyor ki tamam ben Çin'de üretmeyebilirim ama başka ülkelerde üretim yapabilir. Yani Made in China'dan Made by China'ya dönüyor.
1: Öyle mi?
0: Başka ülkelerde ya fason üretime gidiyor ya da fabrika satın alma yoluna gidiyor ya da fabrika kurma yoluna gidiyor. Mesela Macaristan'da BYD'nin muhtemel yatırımı.
1: Doğru.
0: Yani Çin üretimden çıkıyor ama üretim Çin kontrolünde kalıyor.
1: Yine de başka ülkelerde olsa bile kontrol Çin'de oluyor. Çok enteresan. Tabii. Evet.
0: Üçüncü konu.
1: Bu Hindistan.
0: Üçüncü konu Hindistan. Bu çok çok önemli bir konu.
1: Doğru.
0: Bu Ocak ayında temelde anlaşmanın sonuçlandığını söyleyebiliriz ama hala iki tarafın da kendi içerisinde somutlaştırması gereken adımlar var. Bu 20 yıl süren bir müzakere sonucunda atılmış bir adım. ABD burada pek çok farklı şeyi hedefliyor. Önce diyor ki
1: AB, ben, yani Avrupa yapıyor
0: Avrupa
1: değil mi?
0: Birliği. Önce diyor ki ben Çin'in karşısında alternatif bir
1: pazar yaratıyorum.
0: Pazar yaratıyorum. Ama çift taraflı pazar yaratıyor. Bir taraftan 1.4 milyar nüfusu olan bir ülkeye ihracat yapacak. AB kendi satışını da arttırmayı hedefliyor.
1: Tabii.
0: Bir taraftan Çin'e karşı yükselttiği anti-dumpingle Çin'e alternatif ucuz ürün yapan ülke yaratıyor. Yani daha önce sadece Türkiye ve Çin varken şimdi Türkiye, Çin ve Hindistan.
1: Hindistan da oyuna girdi yani. Bir eksiltmiş gibi.
0: Evet, demeyelim ama değişik
1: yani
0: olacağı.
1: Yani bizi zorlayan
0: evet,
1: bir...
0: Evet, bizim için çok değişik olacağı kesin. Bu Avrupa Birliği Komisyonu'na göre yapılacak anlaşmaya göre Hindistan'ın mal ihracatının değer bazında %96.6'sındaki tarifeleri kaldıracak ya da azaltacak. Keşke Türkiye'de
1: keşke çünkü herkes
0: olsa.
1: Bu görüşmeler olduğu zaman şey demişti işte keşke bu anlaşma Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hani olsaydı. Hı-hı. Niye Hindistan oldu, biz fırsatı mı kaçırdık, işte bu bizi nasıl etkileyecek ileriki zamanlarımızda, düşüş mü olacak ihracatımızda, aslında bunlar hep sorulan sorulardı, bakalım göreceğiz ama yani çok büyük bir pazar, muhakkak etkileri olur.
0: Arzu Hanım, AB'nin Hindistan ile yaptığı anlaşma bize şunu gösteriyor, dünya yeniden bloklaşıyor. Aynı zamanda alternatif tedarik merkezleri yeniden oluşturuluyor ve yarış daha sertleşiyor. Hı hı. Türkiye'nin bu durumda avantajını koruması için gümrük birliğinin güncellenmesi, vize süreçlerinin kolaylaşması ve yeni yeşil dönüşümün hızlandırılması gerekiyor. Hı. Türkiye'nin yeşil dönüşüm yatırımlarını ağırlık vermesi
1: karbon
0: gerekiyor.
1: Karbon ayak izi dediğin değil mi bu yeşil dönüşüm?
0: Evet. Tabii biz bu yarışın çok dışında değiliz çünkü...
1: Yani yapıyoruz biz de.
0: Biz de yapıyoruz. Şimdi Hindistan uzak. Çin de uzaktı, Hindistan da uzak. Türkiye'nin bir defa bir lojistik avantajı var. Türkiye'de eğer ürün stoktaysa birkaç gün içerisinde, yoksa 4 ile 6 hafta içerisinde Avrupa Birliği'nin değişik yerlerine biz mal gönderebiliyoruz. Hindistan'dan ve Çin'den 3 ayda geliyor.

0: Bizim zaman avantajımız,
1: evet, lojistik avantajımız var. Sonra daha küçük üretimler yapabiliyoruz. Daha özel üretimler yapabiliyoruz. Avrupa'nın düşünme tarzını biliyoruz, çalışma tarzını biliyoruz. Saat farkı var. Hindistan'la Avrupa arasında saat farkı var. Saat farkı olan yerde çalışması da kolay değil.
0: Tabii.
1: Yani Avrupa'da bir sorun olduğunu ya da ürün görmek istediği zaman birkaç saat içerisinde Türkiye'de olabiliyor. Fakat Çin'e ya da Hindistan'a ulaşım kolay değil. Yani daha büyük, daha uzun vadeli üretimler için yine Hindistan tercih edilecektir. Fakat daha hızlı üretimler için Türkiye'nin şansı hala var. Biz bunu kaçırmış değiliz. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü artık sadece Çin yok, Hindistan var.
0: Evet, yani tabii şimdi bu karbon ayak izinden bahsettin. Yani bu tabii iç piyasayı da soracağım ben ama ihracat ne kadar önemli? Kesinlikle bu rekabeti de geri kalmamamız gerekiyor. Tabii. Hele Hindistan gibi de bir nüfusu çok olan bir pazar oyuna girdiği
1: nüfusu
0: sürece
1: çok,
0: kesinlikle bizim
1: enerji
0: çok
1: düşük,
0: çalışmamız lazım.
1: İşçilik çok düşük.
0: Bir de üstüne. İşçilik tabii bizim
1: ve
0: büyük
1: açlar,
0: problemimiz.
1: Ve açlar. Yani başarıya açlar.
0: Evet.
1: Başarma arzuları var. Bu çok önemli bir şeydir. Yapma arzuları var. Kendini kanıtlama arzuları var. Ben Türkiye'de bunun yavaş yavaş kaybolduğunu görüyorum. Mesela gençlerimize bakıyorum. Çoğunun elinde son nesil telefonlar var. Herkes bir resim çekmek istiyor. Herkes sosyal medyada çok güzel hayatlar yaşamak istiyor ama kimse çalışmak istemiyor mesela.
0: Doğru, çok enteresan. Ya biz çalışkanlığımızdan kesinlikle kaybetmememiz lazım ve bu zaten vaktimiz olursa geleceğim. O hani işçilik tarafında da zaten çok zorlanıyoruz. Sanayi, doğru, üretim tarafında sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Ama ondan önce bu 2026'da biraz iç piyasayı da konuşalım mı? Hani beklentiler nasıl, geçen sene nasıldı bilmiyorum ama işte bu talepler ne yönde değişiyor? Arz talep, çünkü sizin de birçok aslında ürün gamınız var. Yani siz de bu talebe göre bir üretim yapıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ne söylersin, doğru, bu konuda? 2026'yı nasıl görüyorsunuz?
1: Arzu, Porselen'de biz hem retail üretimi yapıyoruz iç piyasaya.
0: Evet.
1: Hem de horeca üretimi yapıyoruz. Yani hotel, restoran, catering üretimi yapıyoruz. İç piyasada eskiden bir çeyiz seti gerçeği vardı. Çeyiz setleri minimum 4 ayaktan oluşurdu. Bu firmaya göre ayaklar çeşitlenebilirdi. 4 ayaktan kastımız bir yemek takımı olurdu.
0: Tamam.
1: Bu yemek takımı 84-85 parça olurdu. Sonra bunlar 60 parçalara düştü, 50 parçalara düştü, 40 parçalara düştü, 30 parçalara düştü. Şimdi 20 ile 30 parça arasında.
0: Niye? Talep öyle istiyor. Yani az sayıda istiyor.
1: Talep öyle, fiyatlar arttı. Sadece bizim benim OPEX'ler çok artınca da fiyatlara yansıdı. Tabii gelirdeki dalgalanmalar da bunu etkiliyor. Sonra çeyiz seti içerisinde bir kahvaltı takımı olurdu. Çatal bıçak takımı olurdu, tencere seti olurdu. Bu tencere setleri büyüktü, çatal bıçak setleri büyüktü. 80 parça 70'lere düştü, 60'lara, 50'lere, 40'lara. Şimdi yine küçük setler satılıyor. Yani eskiden büyük setler bir aradaydı, şimdi bunlar
0: şimdi
1: ayrı ayrı
0: satılıyor.
1: Şimdi
0: küçüldü hepsi.
1: Evet. Tabii dünya da değişiyor. Eskiden ev grubunda bir bayi kültürü vardı.
0: Doğru.
1: Zamanla bu bayi kültürü azaldı. Ve satışlar daha çok online'a döndü. Bizim Güral Porselen Komiteri üzerindeki satışlarımız dışında farklı platformlardaki satışlarımız zaman içerisinde arttı.
0: Anladım.
1: Mesela ben şunu gözlemliyorum.
0: Tabii.
1: Müşteri X platformda Güral Porselen ürünü beğeniyor. Ama eğer maddi olarak biraz daha yüksekse bunu Güral Porselen'in Güral sayfasından almak istiyor. X platformda satıcı biz bile olsak muhatap olarak direkt fabrikayı bulmak istiyor.
0: Fiyatı biraz, uygun olsun diye.
1: Fiyatı uygun olsun, hayır. Daha yüksek fiyatlı ürünlerde, mesela altınlı bir ürün,
0: tamam,
1: fiyatı biraz daha yüksekse direkt fabrikayı kendisine muhatap almak istiyor. Mesela 3-4 sene önce biz bunu görmüyorduk. Her yerde satışı vardı. Hatta bizdeki satışlar biraz daha düşüktü ama şimdi daha pahalı ürünü direkt bizden almak istiyor.
0: Anladım.
1: Setler küçüldü. Eskiden altın böyle değildi. Altın dekorlar çok önemliydi.
0: Altın da rekor kırınca,
1: artık
0: doğru
1: Doğu'da
0: söylüyorsun.
1: Bile altın dekor satışı çok az.
0: Doğru.
1: Tabii evler küçüldü, aileler küçüldü, bireysellik arttı. Bir de sanırım Türkiye olarak biz bunun çok iyi takipçisiyiz. Biz sosyal medyayı kullanmayı çok seviyoruz.
0: Hı hı.
1: Eskiden çatal bıçak takımları bu kadar çok satılmazdı. Şimdi çatal bıçak takımları düz olarak değil, daha renkli olarak satılıyor. Tek parçalar satılıyor. İnsanlar güzel bir yemek yapıyorlar. Tek parça, hı, yanına belki altınlı bir çatal bıçağı koyuyor ve resmini post ediyor.
0: Tabii. Vallahi doğru söylüyorsun. Göstermek.
1: Göstermek istiyor. Göstermek, evet, istiyoruz. Ama büyük setler almak istemiyorlar. Mesela eskiden iki parça kayığın satıldığını ben hayal edemezdim.

0: şimdi en çok satıştığımız iki parça kayık. Ha bu arada Horeca satışlarımız da online'da artmaya başladı. Bu bizi Horeca bayisinin de yakın zamanda azalacağını gösteriyor.
1: Anladım. Şimdi turizme gelmek istiyorum. Çünkü birkaç sektörü burada cover ettiğimiz için, siz de birkaç sektörde olduğunuz için otelleriniz var turizmde. Hı hı. Şimdi bölgedeki savaş nasıl etkiledi? Birçok turizmci savaşın olduğu ilk günden itibaren ertesi günü iptaller olduğunu söyledi. Hı hı. Sen ne dersin? 2026 nasıl bir sene olur? Yaz dönemini de konuşabiliriz nasıl istersen. Bu savaş ve gerginliğin etkisi nasıl görüyoruz?
0: Arzu Hanım, tabii dönem için konuşmak için henüz erken, biz toparlanmalar olacağını arzu ediyoruz, umuyoruz. Çünkü turizm aslında bir umut işidir. Bir hayal satıyoruz. Biz hep pozitif kalmaya çalışıyoruz ama baktığımızda 2025 yılının turizmi çok önemliydi. Çok rekor seviyesindeydi. Bizi 64 milyon insan ziyaret etti ve 65.2 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Hı. Aslında 2026'nın başlangıcında hedefimiz 68 milyar civarındaydı. Fakat 28 Şubat 2026 tarihinden sonra bu tablo değişti. Bizim gördüğümüz şey, sorunun temelinde bir güven algısı var. Yani Avrupa pazarındaki turist daha güvenli gördüğü Avrupa ülkelerine kaymayı tercih ediyor. Burada da başı İspanya çekiyor. İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler. Şimdi İspanya %28 artışla İngilizlerin gözdesi oldu, bir numara.
1: Şu anda, şu bu an gerginlikten için, sonra.
0: Bu gerginlikle beraber. Türkiye İngiltere için 5 numaraydı, 6 numaraya düştü. Tabii bu her an değişebilir ama şu anki durum bu.
1: Durum bu.
0: TÜİ grup verileri de aynı tabloyu doğruluyor. Diyor ki yaz rezervasyonun yaklaşık %75'i Avrupa destinasyonlarına kaydı. İspanya, İtalya, Portekiz kapasiteleri zorluyor ve fiyatları yukarı doğru itiyor. Bizim en büyük sorunumuz algı yönetimi. Sanki regional tension bunun yukarı çıkması, Orta Doğu'daki sorun bizdeymiş gibi bir algı var. En büyük sorunumuzdan bir tanesi bu. Bir başka sorunumuz bizim kapasitemizin çoğunun 5 ülke özelinde dönüyor olması. Bu ülkelerde eğer bir algı problemi varsa bizim turizmimiz otomatik olarak
1: yansıyor.
0: Mesela İngiltere, mesela Almanya, Hollanda gibi. Ama güzel şeyler de var. Tabii onu birazdan konuşacağız. İsterseniz bir maliyet tarafına bakalım.
1: Evet, bu karlılıklar az diyorlardı. Şimdi diyorlardı ki turizmciler, yani bütün otel sahipleri doluyuz biz. Bir problem yok ama karlılığımız istediğimiz seviyede değil.
0: Şimdi maliyet tarafına bakalım. Maliyet tarafındaki baskı yüksek. Yani talep tarafında bir baskı vardı. Bir de maliyet tarafında baskı var. Ve benim görüşüm bu çok büyük bir sorun. Bunun üzerine konuşmamız gerekiyor. Mesela Lufthansa yakıt fiyatlarındaki artıştan dolayı 20 bin uçuşunu iptal ettiğini söyledi. Yani günlük 120 uçuştan bahsediyoruz. Eğer yakıt maliyeti
1: devam ederse böyle artmaya,
0: 50 milyon dolar arttığı söyleniyor.
1: Evet, evet.
0: Eğer varil başına fiyat 150 dolar seviyesinde kalırsa bu 12 ayda 600 milyon dolar olur. Tabii bunu da otellere yansıtmak isterler. Çünkü Türkiye özellikle Antalya çanağına gelen turist paketle geliyor. Ve uçuş da bu paketin bir ayağı. Bilet fiyatları artınca
1: direkt paketin fiyatı artacak.
0: Paketin fiyatı artacak. Tabii. Ve bunu da otelciden isteyecekler. Fakat otelde doluluklar olsa bile kar marjımız bizim çok düşük. Evet. Ama bir taraftan da güzel şeyler oluyor. Mesela Rusya pazarına bakalım. Rusya pazarında olumlu artışlar, sinyaller var. Rus tur operatörleri Türkiye uçuşlarını bu sene arttıracaklarını söylüyorlar. Mesela 20 farklı Rus şehrinden yeni uçuşlar olacağı bilgisi geldi. Bu bizim için çok önemli. Sonra Fransa'nın 6 yeni çıkış noktası yaparak 25 farklı şehirden uçuş planlıyor. Pegas Turist Antalya'ya 20 şehirden farklı uçuş hedefliyor. Yani sezon genelinde turist sayısının geçen seviyeyle aynı kalması ya da %10 ila 20 arasında artması
1: bu çok iyi bir
0: umut ediliyor. Tabii. Buna ek olarak ilginç bir gelişme daha var. Antalya'da ruble ile ödeme sistemleri sağlayan SBP sistemi şu an devreye sokuldu. Antalya'da şu an 800 noktada aktif. Biliyorsunuz Ruslar sivil sistemden çıkartıldılar. Ve global kredi kartı kullanamıyorlar. Ödemeyi zorluk da yapıyorlar.
1: Tabii ki, tabii
0: büyük
1: ki.
0: Paralar getirmeye gerekiyor. Fakat ülkeye para getirmekte belli bir limit var.
1: Doğru.
0: Bu sistemle beraber Rus turistin Türkiye'de para harcaması daha kolay olacak.
1: Harika Hanım, inanmayacaksınız, son 1,5 dakika bu arada. Evet evet, ama şöyle, turizmde şimdi hani bu vergi muafiyeti, ben biraz turizmcilerin hani...

0: istiyorlar hükümetten, ne talep ederler? Tabii ki kolaylıklar sağlanıyor ama tabii bu uluslararası zor ekonomik koşullarda tabii hiçbir şey kolay tabii değil. Muhakkak başka şeyler de isteniyordur. Onu merak ediyorum. Arzu Hanım,
1: bizim tabii ki belli beklentilerimiz, isteklerimiz var. En önemli, en acil konu algı yönetimi. Yani savaş Türkiye'nin içinde oluyormuş gibi bir algı var. Bu yönetilmeli. Kültür Turizm Bakanlığı TGA üzerinde özellikle Avrupa pazarında hedefli kampanya yapılması lazım. Genel kampanyalarda hedefli.
0: Yani kampanya güvenilir, derken
1: erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek destinasyon mesajı daha agresif olarak verilmeli.
0: Yani reklam gibi mi olacak? Hayır, tanıtım gibi.
1: Evet. Türkiye güvenli, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek destinasyondur.
0: Bu mesajı verilecek.
1: Daha agresif verilmeli. Sonra bizim yüksek bir KDV ve vergi yükümüz var.
0: Doğru.
1: Sektörün en somut beklentilerinden bir tanesi KDV indirimi. Bu bize nefes aldıracaktır. Sonra finansmana erişim. Oteller yüksek maliyetlerle çalışıyorlar. Enerji, personel, gıda, bakım, yenilenme finansmanı. Rezervasyonlar son dakikaya kayınca bizim nakit akışımız bozuluyor. Yani sektör olarak bizim kredi ve finansman desteğine ihtiyacımız var. Ve en önemlisi de döviz arttırıcı hizmet desteği. Biliyorsunuz yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız kurumlar vergisiyle ilgili bir müjde vermişti ihracatçılara.
0: Doğru, doğru.
1: Aslında turizmde bir hizmet ihracatı yapıyoruz biz. Yani turizmci olarak ihracatçıya verilen desteğin aynısını turizmciye verilmesini bekliyoruz.
0: Harika Hanım, çok teşekkürler. Umarız sanayi ihracat tarafı özellikle bu Hindistan-Çin şeyini biz çok çok rekabetçi oluruz ve geçeriz. Ve turizmde de çok güzel bir yaz bekliyorum inşallah.
1: Arzu Hanım, rekabetçi çok olmak değil de doğru ürünleri üretirsek ben şansımızın çok yüksek olduğunu inanıyorum.
0: Evet, tekrar yenilikler olunca bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Evet, sanayi, ihracat ve turizm sektörlerini konuştuk. Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı harika Güral sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün tüketici elektroniği sektöründe 5G etkisini, yapay zeka etkisini, akıllı tablet ve telefon pazarını konuşacağız. Fiyatlardan, tedarik zincirindeki ve maliyetlerdeki artışa varıncaya dek kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağız. Değerli bir ismi ağırlıyorum. Bugün Samsung Electronics Türkiye Mobil İşbirim Başkan Yardımcısı Murat Azdemir konuğum. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Murat Bey çok konu var sıcağı sıcağına. Bir yanda Amerika'nın İran savaşının getirmiş olduğu maliyetler artışı ve tedarik zincirleri da çip konusu, özellikle sizin gibi Samsung gibi firmalar nasıl bu yönde hareket ediyor, bunları soracağım ama önce bir globalde bir büyük resimden bakalım, çerçeveden bakacak olursak bu yılın ilk çeyreği globalde akıllı telefon ve tablet pazarı bu yılda nasıl geçirdi ve Türkiye bu pazar payından ne kadarlık bir pay alıyor?
1: Tabii. 2025'ten başlayarak anlatayım isterseniz. 2025 yılında global pazar gelişmiş ülkelerde aslında yavaşladı. Çünkü o ülkelerde işte enflasyon, enflasyona bağlı faiz oranı vesaire gibi bir takım etkenlerden ötürü pazarda soğuma gördük. Büyüme devam etti. Yani yıllık %2-3 seviyesinde büyüme devam etti. Ama asıl büyüme gelişmekte olan ülkelerden geldi. Gelişmekte olan ülkelerde yıllık iki haneli %10'un üzerine varan pazar büyümelerini gördük. Yıl toplamına baktığımızda genel global pazar %3-4 gibi bir ağırlıklı ortalamayla 2025 yılını kapattı. 2026'nın ilk çeyreğini hızlı başlamıştık. Tabii sonra bölgesel bir takım gelişmelerden sonra bazı bölgelerde pazarın çok hızlı soğuduğunu gördük. Ama bu talep kaybolmayacak. Talep aslında ertelenecek ve önümüzdeki çeyreklerde tekrar bu ürünler müşterilerle buluşacak. Türkiye pazarına baktığımızda geçen yılı toplam pazar büyüklüğü olarak değerlendirecek olursak %7 gibi bir büyümeyle kapattık. Türkiye'de geçen yıl 12 milyona yakın cep telefonu satıldı. Yaklaşık 2 milyon da tablet satıldı. Tablet pazarındaki büyüme çok daha hızlı. Orada çünkü bir ikame etme durumu görüyoruz. Yani özellikle laptop'tan tablete doğru da bir geçiş görüyoruz. Birinci çeyrek geleneksel olarak bizim Türkiye pazarında daha sakin geçer. Çünkü yılbaşı kampanyaları vesaireyle kullanıcılar aslında ürünlerini önden alırlar. Bir de Ramazan ayında birçok benzer sektörde olduğu gibi talep biraz yavaşlar. Ama sonrasında çok hızlı toparlar. Şimdi Nisan ayı itibariyle talebin tekrar hızlandığı, canlandığı, özellikle bu hafta Anneler Günü vesilesiyle başlayan sezonsallıklarla talebin yine canlı olacağını öngörüyoruz. Bu yıl için öngörümüz Türkiye'nin toplam pazar olarak da yine geçen yıla benzer %7-8 civarında bir büyüme kaydetmesi olacak.
0: Hem akıllı telefon ve tablet ortak değil mi? %7-8 civarında.
1: Akıllı telefonda %7, tablette %10 gibi bir büyüme öngörüyoruz adet bazlı baktığımızda. Bu yılda buna benzer bir büyüme devam edecektir. Bunun üzerine bu yıl bazı katalizör etkenler gelecek. Onlarla beraber pazarın büyümesinde bir hızlanma da görebiliriz.
0: Bu katalizör etkenleri biraz açabilir miyiz parantez arasında?
1: Tabii. Bir kere her şeyden önce 5G. 1 Nisan itibariyle artık
0: hayatımıza
1: girdi. Operatörler 5G hizmeti vermeye başladı. Bunun bir katalizör etkisi olacaktır. Çünkü bugün Türkiye'de kullanılan tüm akıllı cep telefonları içinde 5G destekleyenlerin oranı %30'un altında. Burada önümüzdeki 2 yıl içinde büyük bir dönüşüm öngörüyoruz. Bu vesileyle aslında bu da bir katalizör etkisi yaratacak ve pazarı canlı tutacak. Tablet tarafında dediğim gibi laptop'tan tablete doğru bir geçiş söz konusu. Tüketici kullanıcı davranışında bir değişiklik var. Bu bir katalizör etkisi olacak. Bir de tabii artan teknoloji kullanımı, yani yapay zeka kullanımının artık bireylere, yani işletmelerden bireylere doğru da yayılıyor olması bir başka katalizör etki. Bugün yapay zekanın çok daha yoğun bir şekilde bireyler tarafından da kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Tüm bu etkileri alt alta koyduğumuzda pazarın doğal büyümesini bu yıl yaklaşık %7 gibi öngörürken bu

0: ilave etkenlerle pazar büyümesinin iki haneli rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz.
1: Peki 5G teknolojisi ciddi anlamda daha %30'larda ise gidecek çok yol var. En azından bu yıl genelinde pazara etkisi ne kadar olur?
0: Samsung olarak biz bütün portföyümüzü aslında 2 yıldır tamamen 5G'ye çevirdik. Bu yılda portföyümüzü genişletiyoruz. Özellikle kullanıcıların farklı bütçeler, farklı fiyat noktalarında 5G'li ürüne ulaşabilmesi için ilave ürünler getiriyoruz. Bu kapsamda iş ortaklarımızla da büyük hacimli anlaşmalar yaptık. İşte Turkcell'le 750 bin adetlik, Vodafone'la da yaklaşık 500 bin adetlik bir paket anlaşması yaptık. Bununla da Turkcell ve Vodafone müşterilerinin uygun fiyatlarla da 5G deneyimine erişebilmesini öngörüyoruz. Ya pazarı kesinlikle hareketlendirecek, pazarı büyütecek ve o dönüşümü hızlandıracak bir etkendir 5G. Bir de yeni kullanım alanları da getirecek. Yapay zeka ile beraber birleştiğinde de aslında kullanıcıların 5G'li cihaz talebi daha da artacak diye düşünebiliriz.
1: Şimdi satır arasında evet bu hafta sonu anneler günü. Dolayısıyla öncesinde bu hafta genelinde geçtiğimiz yıllardaki işte anneler günü haftası hareketliliğiyle karşılaştıracak olursak ne kadarlık satışlarda bir hareketlilik öngörüyorsunuz?
0: Türk tüketicisi sezonsallıkları çok seviyor. Özellikle böyle anneler günü, işte bayram zamanları, okul tatili veya okula dönüş zamanları gibi dönemlerde biz perakende ticaretin çok hızlı arttığını görüyoruz. Genel ortalaması %25-30, yani ortalamanın %25-30 üzerinde bir talep görüyoruz. Bazı dönemlerde bu çok daha üzerine çıkıyor. İçinde bulunduğumuz bu dönemlerde çok benzer bir trafik eğilimini görmeye başladık. Muhtemelen hafta sonuna doğru daha da hızlanan bir taleple karşılaşacağız.
1: Şimdi ve diğer tarafta özellikle Amerika ile İran arasındaki savaş sürecinin geldiğimiz noktada maliyetlere etkisini gördük. Enerji maliyetlerine, lojistik maliyetlerine ve en önemli belki teknoloji dünyası açısından da tedarik zincirindeki kırılmalara, arz talep dengesizliğine. Samsung global bir marka. Dolayısıyla bu süreci nasıl atlatıyor? Önümüzdeki süreçte bunun Türkiye'deki ürün cihazlara yansıması oldu mu? Olacak mı fiyatlarda?
0: İki tane yansıması var bunun. Önce lojistik taraftan başlayalım. Samsung'un global dağıtım ağı çok çok geniş ve çok yedekli. Dolayısıyla özellikle Körfez bölgesinde bu durumlar gerçekleştiği anda biz bütün dağıtım rotalarımızı değiştirdik ve yedekli çalıştığımız için alternatif kanallardan, alternatif rotalardan ürünlerimizi tedarik edebildik. Ama bunu Türkiye için konuşuyorum. Bölgedeki bazı ülkeler buradaki tedarik aksaklıklarından etkilendi. Ama çok hızlı toparlandı ve tekrar standart iş rejimimize döndük. Burada asıl faktör aslında çip. Yani yarı iletken maliyetleri oldu. Yıldan yıla baktığımızda yarı iletken maliyetlerinde geçen hafta itibariyle yaklaşık 9-9,5 kata varan fiyat artışları oldu. Ve bu tabii ki bitmiş ürünün içindeki en önemli maliyet kalemlerinden biri. Bugün ortalama bir akıllı telefonun içinde yarı iletken maliyetini %20-25 gibi düşünürsek, yani bu artan fiyatla beraber ürünlerin maliyeti çok hızlı şekilde yükseliyor. Şu an en büyük mücadelemiz yarı iletken tedariğini kaybetmeden, ürünlerimizin tedariğini kaybetmeden müşterilerimize ürünlerimizi ulaştırabilmek için. Çünkü çok ciddi bir rekabet var. Ve yarı iletken rekabeti sadece cep telefonu, tablet için değil. Özellikle veri merkezleri, elektrikli araçlar, diğer elektronik ürünler, yani birçok endüstri bu yarı iletken ve çiplere ulaşabilmek için mücadele ediyor. Ve burada dev şirketler de var. Yani özellikle veri merkezi işi yapan çok büyük global şirketler de burada rekabette en büyük payı almaya çalışıyor. Burada tedarik güvenliğini sağlayabilmek adına çok ciddi uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz ve tedariğimizi kaybetmeden yıllık planımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
1: Peki mevcut konjonktürde yıl genelinde ne kadarlık akıllı telefon ve tabletlerde fiyat artışı öngörüyorsunuz?
0: Bunu söylemek gerçekten çok zor. Çünkü neredeyse her ay fiyat revizyonu görüyoruz. Çip tarafında her hafta değişen bir fiyatlama var. Dolayısıyla artık ileriye dönük fiyatlama yapmak çok zorlaştı. Ben Samsung olarak ne yaptığımızdan biraz bahsedeyim. Bizim geleneksel yaklaşımımız her zaman kullanıcıların en uygun fiyat ve en uygun kampanyalarla, yani herkesin bütçesine, kesesine uygun kampanyalarla ürünlerimizi ulaştırabilmek. Bu stratejimizden ayrılmadık. Bunu devam ettiriyoruz. Hatta Nisan ve Mayıs ayında bu sezonsallıklarda da en iyi faydayı sunabilmek için kampanyalarımızın miktarını ve bütçelerini de arttırdık. Ama ileriye dönük fiyatlar ne olur?

0: derseniz biraz hareketli bir dönemdeyiz. Neredeyse her ay fiyat revizyonu gördüğümüz bir döneme giriyoruz. Ve bu yaklaşık bir buçuk sene daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Çünkü yarı iletken talebi çok güçlü. Ürün tedarik etmek çok zorlaştı. Ve bu maliyetlerin mutlaka bir şekilde adreslenmesi gerekiyor. O yüzden her ay bir fiyat revizyonu yapılacak gibi düşünebiliriz.
1: Evet. Peki yaklaşık bir öngörü var mı? Yıl genelinde şu barem aralığında bir fiyat artışı öngörebiliyor musunuz? Yıllık olarak 2026
0: Ya
1: genelinde.
0: geçmişten bugüne yani geçen yılda bu yıl arasına
1: Evet.
0: baktığımızda bizim gördüğümüz fiyat değişikliği şu anda dolar bazında yaklaşık %25. Yani aynı spesifikasyondaki ürünlerin şu anda yaklaşık %20-25 daha pahalı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde trendin böyle devam edeceğini varsayabiliriz. Tabii Türkiye'de bunun üzerine işte lojistik maliyeti, kur
1: Evet.
0: farkı vesaire ekleniyor. Ama hani global endeksten bakacak olursak bir %20-25 daha fiyat artışı görebiliriz.
1: Şimdi Türkiye hem nüfusu ve tüketicilerin özellikle teknolojiye yoğun ilgisi olan bir kitle var. Dolayısıyla hep yeni nesil akıllı cihazlarda herkesin radarında oluyor. Şimdi yeni nesil akıllı cihazlarda da hep yeni özellikler ekleniyor. Bir noktada tıkanma yaşanıyor mu? Özellikle Samsung tarafına baktığımızda yeni akıllı telefonlarda hangi özellikler daha çok ön plana çıkacak ve yapay zekanın özellikle uygulamalar üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi ben biraz şanslıyım bu konuda. Samsung gibi çok güçlü bir Ar-Ge yeteneği olan, Ar-Ge kabiliyeti olan bir şirkette çalışıyorum. Ve çok büyük Ar-Ge bütçeleriyle her yıl yeni ürünlerin lansmanını yapıyoruz. Burada üç boyutta bakmak lazım. Bir, donanım boyutu. Donanım boyutunda en son lansmanını yaptığımız ürünümüz S26'da şu anda daha önce hiç sunulmayan, hiçbir markanın sunmadığı bir özelliği sunduk. İşte müşterilerimizin hayalet ekran dediği, bizim privacy screen dediğimiz bir teknoloji. Cihazınızın ekranında neyin görünüp neyin görünmeyeceğini, yani sadece sizin görebileceğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin toplu taşımadasınız, işte metrodasınız, uçaktasınız vesaire. Yanınızdaki hiç kimsenin sizin ekranınızı görmemesini sağlayan bir ekran teknolojisi geliştirdik ve bunu yeni ürünlerimizde sunduk. Tabii ki geleneksel olarak her yıl yaptığımız lansmanlarda cihazlarımızdaki ekran, pil, işlemcilerin gücünü ortalama %30 daha güçlü, daha üst seviye olacak şekilde geliştiriyoruz. Bir başka boyutu yapay zeka. Şu anda akıllı telefon pazarında ve diğer elektronik kategorilerinde yapay zekanın çok yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Samsung'un da burada çok ciddi bir öncü pozisyonu var. Çünkü yıllardır çok ciddi bütçelerle, çok büyük bütçelerle bu alana yatırım yaptık. Artık agentic AI dediğimiz, yani sizi öngören, sizin olası taleplerinizi önden sezen ve size bununla ilgili çözümleri üreten bir yapay zeka çözümünü cihazlarımıza entegre olarak sunuyoruz. Bu da aslında tüketici nezdinde çok değer görüyor. Ve bugün yaptırdığımız pazar araştırmalarında şunu görüyoruz. Türk tüketicisi yapay zekayı çok sevdi. Bugün nüfusun %55'i yapay zekayı günde en az bir kez kullanırım diyor. %30'u gün içinde birkaç kez kullanırım diyor. Biz de Samsung olarak bu trendlere cevap verecek şekilde aslında ürünlerimizi sürekli geliştirip güncelliyoruz. Bir üçüncü boyutta tabii ki tasarım dili ve tasarım formu. Bizim form faktörü dediğimiz işte geleneksel telefon tasarımlarının yerine katlanabilir telefonlar tarafında da ürünlerimizi geliştiriyoruz. Orada geçen yıl ilk kez 3'e katlanan telefonu tanıtmıştık. Bu yıl da yeni modellerimizi, ürün gamımızı ekleyeceğiz. Dolayısıyla toparlamak gerekirse hem cihazlarımızın fiziki tasarımını değiştiriyoruz, cihazlarda sunduğumuz yapay zeka yeteneklerini arttırıyoruz. Ve cihazların içindeki sizin gizliliğiniz ya da kişisel ihtiyaçlarınızı adresleyecek yazılım ve donanım çözümlerini de sürekli geliştirerek kullanıcılarımızı sunmaya gayret ediyoruz.
1: Şimdi tabii kuşkusuz tüm bu teknolojinin, inovasyonun arkasında büyük dediğiniz üzere Ar-Ge bütçeleri var. Samsung Global Ar-Ge'ye ne kadarlık bir bütçe ayırıyor?
0: Geçen yıl yaklaşık 26 milyar dolar bütçe ayırdık. Bu 26 milyar doların %60'ını ayırdık. Yapay zeka için kullandık. Bu yılki bütçemiz çok daha yüksek. Bir taraftan da yarı iletken tarafında geleceğin yarı iletkenini tasarlıyoruz. Yani sadece geleceğin akıllı telefonunu, akıllı cihazlarını, yeni nesil cihazları tasarlamakta kalmıyoruz. O cihazları destekleyecek ve o cihazlara güç verecek donanım parçalarını da tasarlıyoruz. 2026 çok heyecan verici bir yıl. Yani özellikle yılın ikinci yarısında yeni kategorileri, kullanıcılarımızı

0: sunacağız. Bugün pazarda olmayan kategorilerdeki yeni ürünleri sunacağız. Çünkü biz aslında biraz da kategori yaratan bir şirketiz. 2026'nın ikinci yarısı o yüzden çok heyecanlı, dolu dolu geçen bir dönem olacak.
1: Ve tüketicilerin özellikle Türkiye'deki enflasyonist ortamda satın alma eğilimlerinde bir değişim gözlemliyor musunuz? En çok talep edilen hangi segmentteki telefonlar oluyor Türk tüketicisi açısından?
0: Tüketicinin iki tane arayışı var. Bir kere almışken en iyisi olsun, almışken en iyisini alayım arayışı var. Bunu da en iyisini de en uygun şartlarla, yani en uygun fiyat ve en uygun ödeme şartlarıyla
1: fiyat
0: alayım.
1: Fiyat performans.
0: Kesinlikle. Bizim buradaki stratejimiz her zaman tüketicilere çok seçenek sunmak. Yani sadece bir iki model değil, olabildiğince farklı kullanıcı profillerine uygun modelleri sunmak ve bunların her birinde o kullanıcı segmentinin istediği finansmanı sağlayabilmek. Bizim bazı müşterilerimiz taksitle almayı tercih ediyor. Bazı segmentlerdeki müşterilerimiz takas yapmayı seviyor. Bazıları ikisini birden istiyor. O yüzden biz her ürün gamında müşteri profiline göre bunların hepsini sunmaya gayret ediyoruz. Son zamanlarda Türkiye'de üst segmente yönelim çok daha hızlandı. Giriş seviyesinden daha orta ve orta üst segmentlere doğru bir hareketi görüyoruz. Orası da bizim Samsung olarak çok güçlü olduğumuz bir segment. Burada da çok güçlü kampanyalarla talebi karşılıyoruz.
1: Ve Çerkezköy'deki fabrikada yıllık üretim adetleri nedir? Buradaki özellikle fabrika yurt içi pazarın yüzde kaçını karşılıyor? İhracat var mı bu taraftan bir de?
0: Bizim kurulu kapasitemiz Türkiye'deki toplam telefon ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde, sadece Samsung değil,
1: kurulu kapasite.
0: Tüm pazarın toplam ihtiyacının yarısını karşılayabilecek bir kapasitemiz var. An itibariyle Samsung'un Türkiye satışlarının yarısını Çerkezköy'deki fabrikamızdan karşılıyoruz. Orada büyüme planlarımız var. İhracat da mümkün. Planlarımızın içinde bu da var. Ama öncelikle stratejik önceliğimiz iç pazardaki büyümeyi, iç pazardaki talebi karşılayabilmek. Buradaki talebi karşıladıktan, buradaki büyümeyi yaptıktan sonra yakın coğrafyadaki fırsatlara da mutlaka bakıyor olacağız.
1: Şimdi orada o zaman tam kapasiteyle çalışılmıyor. Çünkü mevcutta dediğiniz üzere tüm pazarı karşılayabilecek bir kapasitede üretim hatları var. Hı-hı. Mevcut hatlar yüzde kaç kapasiteyle çalışıyor?
0: Biz orayı iki aşamalı olarak inşa ettik. Bir, Türkiye pazarının talebini karşılayacak bir yatırım yaptık. Bir tane de genişleme yatırımı yaptık. Genişleme yatırımımızı şu anda kullanmıyoruz. Sadece Türkiye pazarına yönelik kurduğumuz kapasiteyi kullanıyoruz. Orası şu anda çok yüksek bir kapasiteyle çalışıyor. Ama az önce konuştuğumuz işte ilave talep olması durumunda, yeni ürünlerin gelmesi durumunda o genişleme kapasitemizi kullanıyor olacağız. Şu an kapasite kullanımımız yüksek, yani %75-80'lerdeyiz. Ama olası bir talep artışında da onu çok hızlı karşılayabilecek bir altyapımız hazır.
1: Diğer yanda şimdi şunu da sormak istiyorum. Akıllı telefon, akıllı tablet derken Samsung'un önümüzdeki dönemde yatırım planları ve büyüme hedefleri, Türkiye pazarına dair bunlara ilişkin de bilgi alabilir miyim?
0: Türkiye bölge olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesine bağlı. Globalde Samsung'un iştiraki olmakla beraber bölgesel yapılanmada Akdeniz coğrafyasında konumlandık. Şu anda bölgenin en büyük operasyonuyuz. Toplam ciroda, toplam operasyon büyüklüğünde Samsung'un en büyük operasyonuyuz bu bölgedeki. O yüzden de yatırımlardan da buna göre pay almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde çok ciddi yatırımlar alacağız. Bu sadece ürün tarafındaki yatırım değil, Ar-Ge yatırımı, kanal yatırımı ve pazarlama yatırımları olarak da gelmeye devam edecek. Yani stratejik bir pazar Türkiye, Samsung için. Az önce bahsettiğim gibi yani yeni teknolojiyi çok hızlı özümseyen, çok hızlı kullanmaya başlayan ve çok hızlı talebe çevirebilen bir pazar. Bu pazarda bu canlı talebi karşılayabilmek için de o yüzden yatırımlarımıza son sürat devam ediyor olacağız.
1: Ve satış kanalları şimdi çok ciddi anlamda özellikle yapay zeka ile de beraber evrilen bir e-ticareti görüyoruz. De sizin de dediğiniz üzere artık kişisel satışlar gerçekleşiyor. Burada artık yapay zeka ile KOBİ'ler, işletmeler sosyal medya platformlarından ciddi anlamda kendi tasarımlarından kampanyalarına birçok şeyi gerçekleştirebiliyorlar ve Türkiye'de de özellikle Anadolu'da da ciddi anlamda kullanılıyor. Satış kanallarının paylarına baktığımızda e-ticaretin büyümesini nasıl görüyorsunuz? Samsung açısından kanal olarak inceleyecek olursak işte teknoloji marketleri, risk bayi kanalı, Samsung'un kendi mağazaları ve e-ticaret tarafı, bunların payı nedir?
0: Şöyle yapalım, 100 birimden başlayalım. Yani 100 birim satışın Türkiye'de 20 birimi online kanallardan gerçekleşiyor. Tüm kategoride 80 birimi offline kanallar.

0: kanallardan gerçekleşiyor. Ofan kanallar diye baktığımızda bu 80 birimin yaklaşık 45 birimi perakende tarafından, yani zincir dediğimiz zincir perakendecilerden geliyor. Kalanı da bayiler, operatör mağazaları gibi geleneksel kanallardan geliyor. Online taraf bunların içinde en hızlı büyüyen taraf. Çünkü penetrasyon derdi yok, erişim derdi yok. Bir de online tarafta bir takım yeni teknolojileri de çok yoğun olarak kullanıyoruz. Kişi özel kampanya, kişi özel pazarlama kampanyası, kişi özel teklif gibi. Yani yapay zekayı sadece kullanıcıları bir özellik olarak değil, kendi ticaretimizde de kullanıyoruz. Online pazar çok hızlı büyüyen ve büyümeye de devam edecek diye görüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Detaylı bir şekilde hem tek tüketici elektroniği hem Samsung plan ve hedeflerini bizlerle paylaştığınız için diyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birim Başkan Yardımcısı Murat Azdemir konuğumdu. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı

0: Detaylarını soracağız kendisine. Tabii ki müşteri deneyimi yapay zekaya dönüşen, yine yapay zekanın günlük işlere etkisi, veri altyapısı ve ölçeklenebilirlikle yeni nesil bankacılığın temelleri nasıl olacak? Verimlilik, güvenlik ve risk yönetiminde yapay zeka dengesi nasıl olacak? Geleceğin rekabeti ve yapay zeka destekli bankacılık ekosistemi ve Garanti BBVA'nın bu alandaki strateji ve hedeflerini İlker Bey'e soracağız. İlker Bey tabii son dönemde yapay zekayı merkeze koyan bankaların başında geliyor Garanti BBVA'da. Dolayısıyla bugün müşterinin doğrudan hissettiği en somut değişim ne? İsterseniz oradan başlayalım.
1: Tabii oradan başlayalım. Çünkü herkes yapay zeka konuşuyor. Kavramsal çok konuşmak kolay da gerçekten hayata nerede dokunuyor? Onun da örneklerini görmemiz lazım, konuşmamız lazım. Şimdi bankacılık sektörü yıllardır dijitalleşmeye çok yoğun yatırım yaptı ve müşterilerin ihtiyaç duyduğu konuları müşteri talep ettiği anda ona çoklu kanaldan vermenin yollarını buldu ve bu iş çok dijitalleşti. Yani bugün baktığımız zaman Garanti Bankası müşterilerinin işlemlerinin %99 zaten dijital kanallarda yapılıyor. Satışlarımızın çok büyük bir kısmı artık dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Yapay zeka ile bu olgu biraz reaktiften proaktife doğru dönüyor. Buradan da kastımız şu, müşteri gelir bir ürün talebinde bulunur ve siz onu karşılarsınız yerine. Aslında müşterinin hayatında proaktif bir şekilde, daha sezgisel bir bankacılık yaklaşımıyla müşterinin ihtiyacı olduğu noktada onu en doğru ürüne en iyi şekilde konumlamanın yolları bulunur hale geldi. Bunun biz en güzel örneklerinden bir tanesini Ugi'de görüyoruz. Biliyorsunuz bizim Ugi adını verdiğimiz akıllı bir asistanımız var. Akıllı asistanımız yıllar içerisinde, geçtiğimiz günlerde de onun 10. yaşını kutladık. Bugün 10
0: 10 yıl
1: yaşına geldi.
0: olmuş.
1: Bu 10 yıl içerisinde Ugi çok akıllandı. Yani gerçekten ilk başta müşteriye verdiği hizmet modelinden bugün geldiği yere baktığımızda çok büyük bir farklılık var. Eskiden bir kelimeyi anlayıp ona göre belirli kurgularda cevap verirken artık müşterilerden gelen serbest formattaki soruları anlayıp ürünlerimizle servislerimizle eşleştirip onunla ilgili en doğru değer teklifimizin ne olduğunu sunabilir hale geldi. Aslında serbest formatta konuşabilir, ona yön verebilir, finansal danışmanlık yapabilir hale geldi. Bu tabii müşterilerimizin hayatında finansı böyle biraz önce söylediğim gibi reaktif bir moddan onların hayat akışı içerisinde kritik noktalarda daha proaktif olan bir noktaya doğru evrildi.
0: Peki müşteri deneyiminde gerçekten bir kırılma noktasına geldik mi yoksa hala evrim sürecinde miyiz? Ne dersiniz?
1: Sanki ikisi bir arada devam ediyor. Şimdi dijitalleşme konusunda evrim hala devam ediyor. Biraz önce rakamları verdim. Hakikaten işlem yoğunluğumuza baktığımız zaman dijitalleşme çok iyi bir noktaya geldi. Orada hala gidecek de yol var. Geçmiş döneme baktığımızda kanal yönlendirmesi ve dijitalleşme ön plana çıkmıştı. Dijitalleşmede en kolay kullanılabilir ekranları vermek, en hızlı cevabı verebilmek, yoğun günlerde ölçeklenebilir hizmet kalitesi sunabilmek gibi unsurlar varken, şimdi bir kırılma anı da burada belirdi. Bu da aslında bu kanalların yerine geçecek yeni bir kanalın oluştuğu günleri yaşıyoruz. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi Ugi artık bugün doğal dille cevap verebilen bir yapay zeka destekli danışman haline geldi. Öyle olunca da kırılma nerede olacak? Aslında müşteri deneyiminin yaşandığı noktalarda geleneksel kullanıcı arayüzleri, müşteri deneyimleri yerine sanki bir arkadaşınızla sohbet ediyormuşçasına veya bir uzman kişiyle yan yana oturup iş yapıyormuşçasına bankacılık yaptığınız döneme doğru evriliyoruz.
0: Orada
1: Bu
0: iletişim
1: bence
0: daha da güçlenecek ve samimi hale gelecek gibi geliyor bana da.
1: hem daha güçlenecek, hem daha samimi hale gelecek, hem de aslında insanın derdini anlatabilmesi de önemli bir şey. Yani derdini
0: Kesinlikle.
1: anlayan bir danışmanla çalışmak çok çok önemli bir şey. Menülerin arasında kaybolduğumuz bir dünyadan daha samimi bir dünyaya gideceğiz. Bir de bunun şöyle bir avantajı olacak. Yapay zeka bize bugüne kadar pazarlama da çalışan arkadaşlarımız kişiselleştirmeye çok yatırım yaptılar. Her sektörde. Ama ilk defa bu hiper kişiselleştirme, yani kişiselleştirmenin segmented yapıdan tamamen kişiye döndüğü yapıya doğru yaklaştığımız bir döneme geldik. Hiper kişiselleştirme de bence hizmet modelinin dönüşümünde çok kritik bir unsur haline gelecek.
0: Kesinlikle. Peki bu dönüşüm günlük iş yapış biçimlerini nasıl değiştiriyor?
1: Bu değişim aslında şimdi ikiye bölelim isterseniz bunu. Bir müşterimizin hayatını nasıl değiştiriyor? Müşterimizin hayatında bankacılık daha dediğim gibi sezgisel, her ihtiyaç duyduğu anda yanında bir finansal danışman gibi yer alacak. Bir de kendi iş hayatımıza döndüğümüzde bizim bunları hazırlamak için çalışma modellerimizi değiştiriyor. Bankamızda bugün hemen hemen herkes yapay zeka destekli

0: tool'larla çalışmaya başladı. Bugün ürün geliştiren, ürün servis geliştiren arkadaşlarımız artık dünyayı yapay zeka kullanarak nasıl tasarlamalıyızı hayal ediyor. Bugün ürünleri geliştiren yazılımcılar yapay zeka destekli, üretken yapay zeka destekli yazılım araçlarıyla bu ürünleri, hizmetleri geliştirir hale geldiler. Risk modelleri, müşteri güvenliğiyle uğraşan ekipler bu modellerle aslında müşteri deneyimini hem sürtünmesiz hem de hayatın içerisinde çok kolay akan deneyimler haline getirmek için çalışıyorlar. O yüzden herkesin iş yapışında yapay zeka bir şekilde yerini almaya başladı.
1: Peki biraz da operasyonel verimlilik tarafında yapay zekanın etkisini nasıl ölçüyorsunuz? Oraya gelelim. Süreçlerde hırs, doğruluk ve ölçek açısından en net kazanımlar nerede ortaya çıkıyor?
0: Yapay zekanın önemli etki yarattığı yerlerden bir tanesi de operasyonel süreçler. Bugün bankada milyonlarca müşterimiz var. Müşterilerimizin kanallarla olan etkileşimlerinde yapay zeka destekli süreçlerle hem işlem sürelerini kısaltıyoruz, hem bu işlemi yapmak için ortaya koyduğumuz eforu azaltıyoruz. Birkaç tane örnek vereyim.
1: Lütfen.
0: Mesela bir kredi başvurusu yaptığınızda bankanın yapması gereken önemli işlemlerden bir tanesi kimlik doğrulama. Bu doğrulama işlemleri için kullandığımız veri servisleri var. Bunun yanında belgenin doğrulanması gibi özellikler var. Geçmişte bunlar insan gözüyle yapılan kontrollerdi. Şimdi bunu yapay zeka destekli tool'larla yapıyoruz. Geçmişte bu iş için 20 dakikayı bulan bir süreç varken bu sistemden gidiş çıkışı saniyeler mertebesinde oluyor. Artık 5 saniye içerisinde bir kimlik doğrulama işlemi tanımlanır hale geldi. Bugün resmi kurum yazışmaları konusunda Türkiye'de bankalar önemli bir yerde duruyor. Resmi kurumlardan gelen yazılara çok hızlı cevap vermek, o süreçlerin hızlı akması için gerekli olan veriyi sağlamak eskiden büyük bir iş yüküyken şimdi bugün yapay zeka gelen bilgileri anlayıp, analiz edip resmi kuruma dönülmesi gereken belgenin structure'ını, yapısını belirleyip sonra insan kontrolüyle çok hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanan yapılmasını sağlıyor. Bunlar hem sosyal hayatın daha etkin bir şekilde çalışmasını desteklerken bizim üzerimizdeki iş yükünü de bir tarafta alıyor. Operasyonel taraflarda özellikle son dönemde malum çok konuşuyoruz. Hep yapay zekayı, üretken yapay zekayı konuştuk. Bir de ajanlar gündemimize girdi.
1: Tabii ajan tabanlı
0: yapılar. Ajan tabanlı yapılar artık yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor. Onlar da hayatımıza girdiğinde aslında operasyonel süreçlerimizde yapay zeka çok önemli bir çalışan olarak bizim de kadrolarımızda çalışır hale geliyor olacaklar.
1: Peki şimdi bütün bu anlattıklarınız çok arkada büyük bir teknoloji gerektiriyor aslında. Bu ölçekte kullanabilmek için nasıl bir teknoloji altyapısı kurdunuz? Biraz işin mutfak tarafına gelelim. Belki biraz daha Fatih Beyler tarafına geleceğiz.
0: Olur herhalde. Tabii ki.
1: Bu altyapısı hız, esneklik ve ölçenebilirlik açısından ne sağlıyor?
0: Şimdi Garanti BBVA yıllardır teknoloji altyapısında çok büyük paralar harcıyor. Ve veri merkezlerinden serverlara, storage'lara ve uygulama katmanında çok şey çok ciddi yatırımlar yaptı. Bu yaptığımız yatırımlar sonucunda ortaya çıkan büyük bir veri var. Ve bu veri yapay zekanın çalışmasındaki en önemli unsur. O yüzden burada oluşan verinin operasyonel sistem diyoruz biz. Bu temel bankacılık sistemlerinde oluşan verinin yapay zekanın kullanacağı bir şekilde gerçek zamanlı olarak yapay zekanın kullanımına açılması lazım. Burada bir bunu biz verinin erişilebilirliği diyoruz. Orada önemli projeler yapıyoruz. Yani bankacılık verisini yapay zekanın kullanabileceği bir ortama taşımak. Tabii burada bizde önemli bir regülatif çerçeve var. Bizim Türkiye'deki regülasyonlarımız müşteri verilerimizin bulutta işlenmesine izin vermiyor. Yani bunun hem Türkiye'de kalması lazım hem de belli kontrollü ortamlarda çalıştırılması lazım. O yüzden yapay zeka platformlarımızı bir hibrit mimaride şekillendiriyoruz.
1: Evet.
0: Müşteri verisi içermeyen verileri bulutta, müşteri verisini işlememiz gereken yerleri de kendi data center'ımızda kurduğumuz yapay zeka platformları üzerinden işliyoruz. Bu hibrit mimariyle de biraz önce bahsettiğim kullanım senaryolarını hayata geçiriyoruz.
1: Peki şimdi BBVA Global'de yapay zekayı stratejinin merkezine koyuyor. Geçtiğimiz günlerde Onur Bey'in Globasyon'da Türk gazeteci arkadaşlarla röportajları vardı. Basın yansıyan aslında röportajı da yapay zeka ile ilgili çok önemli açıklamalar var. Dolayısıyla Türkiye bu resimde nasıl konumlanıyor BBVA'nın global resminde? Burada geliştirdiğiniz çözümler BBVA Global Teknoloji yol haritasına nasıl bir katkı sağlıyor?

0: Global stratejinin temel bileşenlerinden bir tanesiyiz. Evet, geçen ay yaptığımız ziyarette, o ziyarette ben de vardım. Hı hı. Grubumuzun stratejisi olan The Eight diyoruz ona. 8 parçalı bir stratejimiz var. Hı hı. 2 tane temel bileşen var. Bir tanesi verinin erişilebilir olması. İkincisi biraz önce bahsettiğim o veriyi işleyecek altyapıların hazır olması. Ve bunun üzerinde de 6 tane farklı kullanım senaryosu var. Müşterilerimize dönük, çalışanlarımıza dönük, risk dünyasına dönük, operasyona dönük, hı hı, yazılım geliştirmeye dönük. Bütün bunlar global bir stratejiyle oluşturuldu. Bu, hı hı, stratejinin oluşumunda Türkiye'de önemli bir yer tutuyor. Bugün grubumuzda bu yapay zeka uygulamalarının hayata geçmesi için kurulmuş 3 tane yapay zeka fabrikamız var. Hı hı. Buna AI Factory diyoruz grupta. Bunlardan bir tanesi İspanya'da, bir tanesi Türkiye'de, bir tanesi Meksika'da. Hı hı. Bu 3 fabrika koordineli bir şekilde çalışıyor. Grubumuzun yaptığı OpenAI anlaşması, ki önemli bir enterprise agreement yaptı. OpenAI'ın eksklusif imzaladığı az sayıda kurumdan, anlaşma imzaladığı az sayıda kurumdan bir tanesi BBVA grubu. Oradaki teknolojileri, know-how'ları biz de alıyoruz. Hı-hı. Bir taraftan da biraz önce bahsettiğim farklılık nedeniyle grupta hibrit bir yapay zeka platformu kuran tek ülkede biziz. Bizim tecrübemiz de grubun ileri dönemde cloud'dan hibrite dönme konusunda ihtiyaç duyduğu teknolojilerin geliştirileceği yerde, hı-hı, burası olacak. Hı-hı. Bununla birlikte özellikle gerçek zamanlı veriye erişim konusundaki yetkinliklerimiz nedeniyle belli use case'lerin, belli kullanım senaryolarının ilk implementasyonları da Türkiye'de yapılacak. O yüzden Türkiye'de yapay zeka fabrikasında çalışan arkadaşlarımız o global ekosistemin bir parçası olarak bu işleri yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Hı-hı.
1: Peki şimdi Garanti BBVA yıllardır biriktirdiği bir veri ve analitik kası var sizde, zaten sorumluluk alanınız dahilinde sizin de. Bugün sizi sektörde nasıl ayrıştırıyor? Çünkü sektörde de bir rekabet ve tüm sektör temsilcilerinde, kurumlarında bu alanda ciddi çalışmaları var aslında.
0: Nasıl farklılaştırıyor? Bizim veriyle ilgili yolculuğumuz 90'ların sonuna kadar gidiyor. Türkiye'de ilk... Hı-hı. Data Warehouse'un finans sektöründe kurulduğu bankalardan bir tanesi biziz. Hı hı. Yani o 90'ların sonunda bu yolculuk başlamıştı. İlk ileri analitik modelleriyle risk skorlaması yapan, müşteri eğilim analizleri yapan, hı hı, bunların müşteriye nasıl etkin bir şekilde dijital kanallarda sunarız diye çalışan kurumların başında geliyoruz. Tabii sektördeki diğer oyuncular da bu konuda eş zamanlı yatırımlar yapıyorlar. O yaptığımız yatırımların üzerine her yıl düzenli olarak yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yani, hı, bu bizim DNA'mızda var. Biraz önce söyledim, UGI. 10 yıl önce aslında UGI bir fikir olarak doğmuştu. Bugün belki teknolojiler bugünkü kadar ileri değildi ama o heyecan UGI gibi bir şey hayal etmeyi ve bunu hayata geçirmeyi sağlamıştı. Hı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada geçmişten gelen yenilikçilik, inovatif yaklaşım isteğimiz, heyecanımızla veri mimarisini yaptığımız o güçlü yatırımların bir araya gelmesi ve yapay zekadaki bu teknolojilerin de artık bizlerin de kullanabileceği bir noktaya gelmesiyle bu yatırımda biz bu yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Bu da bizi sektörde farklılaştırıyor. Bence bunun en önemli göstergesi de müşterilerimizin bize gösterdiği teveccüh. Yani müşterilerimizin bize verdiği geri bildirimler. Bugün UGI milyonlarca müşterimizin etkileşimde bulunduğu çift haneli milyonlar düzeyinde etkileşim yaratan, sohbet yaratan bir noktaya geldi. Önümüzdeki dönemde bu artarak da devam edecek.
1: Peki şimdi önümüzdeki dönemde artarak devam edecek dediniz. Biz de biraz önümüzdeki dönem teknoloji yatırımlarını konuşalım. Hangi alanlarda öncelik kazanacak sizce? Bir onu sorayım. Bir de tabii yapay zeka, ki bu alanlar çok etkin olacak kuşkusuz. Altyapı ve güvenlik tarafında nasıl bir yol haritası öngörüyorsunuz?
0: Şimdi yeni bir yük tipi ortaya çıktı. Yani şöyle bakarsak öngörülebilirliği daha düşük. Hı hı. Çünkü herkesin elinde mobil telefonlar var ve bu uygulamalara erişmek çok daha kolay hale geldi. Yoğun günü yönetmenin, hızlı bir şekilde ölçeklenebilmenin ön plana çıktığı dönemlere doğru gidiyoruz. Bu da şunu, hı hı, gerektiriyor. Bankaların altyapılarına, özellikle teknoloji altyapılarına çok yoğun yatırım yapması gereken bir döneme giriyoruz. Dünyada bir cloud ve bunun etrafında bir teknoloji dalgası var. Finans sektörü bunu kamusal alandaki cloud'dan kullanamıyor ama onun da çözümü var. Biz de kendi private cloud'larımızı kullanıyoruz ve, hı hı, sektör aslında ortak kullanabileceği bir cloud infrastructure olabilir mi? Onun da arayışı için.

0: içerisinde. Hı hı. Bence cloud teknolojileri önümüzdeki yatırım alanlarından bir tanesi olmaya devam edecek.
1: Bulut teknolojileri.
0: Bulut teknolojileri, hı hı, önümüzdeki dönemde artarak yatırımın olduğu bir alan olacak. Üretken yapay zeka buna ek bir boyut getirdi. Yani buradaki, hı hı, teknolojilere ulaşmak daha da zorlaşacağı için burada ortak altyapıların ortaya çıkması ve hyperscalerların, bu yüksek ölçekli veri merkezi sağlayıcıların da devreye girmesi önemli bir nokta diye düşünüyoruz. Orada da Türkiye'de olumlu gelişmeler var. Daha da olumlu gelişmeler olmasını bekliyoruz.
1: Peki İlker Bey, şimdi siz çok daha iyi biliyorsunuz ki teknoloji getirdiği fırsatlar bir yana arada riskler de doğuruyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bu sunduğu fırsatları bir kenara bırakırsak bankacılıkta kritik sınav ne risk olarak yapay zeka tarafında?
0: Şimdi yapay zeka ile birlikte şimdi ortaya çıkan yeni teknolojilerin yarattığı bir belirsizlik unsuru da var. Hı hı. Ne doğru ne sahte onu ayırmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. O yüzden yapay zeka ile birlikte bu özellikle dolandırıcılık yöntemlerini geliştirmek konusunda, hı hı, kötü niyetli unsurlar da var. Yani hayat hep iyi niyetli aktörlerden, kesinlikle, oluşmuyor. Onların, kesinlikle, ellerine de güçlü silahlar geçiyor, güçlü tool'lar geçiyor. Onlarla ilgili bir mücadele stratejisi geliştirmek gerekiyor. Bu birkaç boyutlu. Bunların, hı hı, birinci boyutu müşterilerimizi korumak. Çünkü, hı hı, aslında güvenlik uygulamalarında hep konuşuruz. En zayıf halka insan. Yani bu bireyler, bu gerek bilinçli olmayan kullanıcılar olsun, gerekse bilinçli olmayan çalışanlar. Yani bunların, hı hı, bilinçli olması son derece önemli, farkındalığı önemli. Ama herkesin bilinçli olması mümkün değil. Arka tarafta sistemler kurmanız gerekiyor. Özellikle yapay zeka ile birlikte gelecek güçlü dolandırıcılık yapılarına karşı hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu konuda biz de modeller geliştiriyoruz. Hı hı. İkinci boyutu da siber güvenlik unsuru. Siber güvenlik tarafında da bu, hı hı, bu tool'larla birlikte özellikle sistemlerin zafiyetlerini kötüye kullanmaya dönük çabası olan unsurlar devreye girecek. Onlar için de hem yatırım yapmak, hem süreçlerinizi iyileştirmek, hem de yetkin bir ekibe sahip olmak, bir kadroya sahip olmak önemli. Bu alanlarda ciddi yatırım yapıyoruz.
1: Peki İlker Bey, tüm bu dönüşümün sonucunda hem müşteri hem çalışan tarafında nasıl bir bankacılık deneyimi hedefliyorsunuz? Yapay zeka bu büyük resmi nasıl şekillendirecek?
0: Şimdi müşteri tarafında hayatının içerisinde ihtiyacı olduğunda ona bir finansal danışman gibi destek veren bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Bence büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde dediğim gibi müşterinin kanal kullanım şekli belki menüler, uygulamalar dışına çıkacak. Sesli olarak etkileşim yaptığı bir döneme girecek. Hatta onun bir adım ötesi, biraz önce ajanlardan bahsettik.
1: Evet.
0: Müşterilerimizin de kendi ajanları olacak. O ajanlar sabah kalktığında onun bankacılık ihtiyaçları, o gün yapması gereken ödemeler, kullanması gereken bir kredi varsa o kredinin tekliflerinin alınması gibi her şeyi onun adına yapacak. Belki müşterilerin ajanlarıyla bankadaki ona hizmet veren ajanlar karşılıklı konuşacaklar. Günün sonunda bu iş arkada çok görünmez bir şekilde yapılıyor olacak. Böyle biraz bizim jenerasyon hatırlar, jetgiller gibi bir döneme doğru,
1: evet,
0: bir yolculuk var gibi görünüyor. Eskiden bunlar böyle bir bilim kurgu gibi görünüyordu ama bugün prototiplerde çalıştığını görünce insan evet yani bunlar da olacak diye biliyor.
1: Mümkünmüş diyorsunuz, evet.
0: Bu müşteri boyutu. Çalışan boyutunda da çalışanlarımızın birer süper bankacı haline gelmesini istiyoruz. Şimdi bankaların milyonlarca müşterisi var. Bankacılık, hı hı, da çok birebir ilişkiye dayanan bir konu. Hı hı. Bu milyonlarca müşteri hizmet verirken her müşterisini çok detaylı tanımak, bilmek, ona özel teklifler sunmak kolay değil. Burada da hiper kişiselleştirme ve birer süper bankacı olmanın önü açılacak.
1: Hı hı. Oldukça önemli bir dönüşüm bizleri bekliyor bankacılıkta. Aslında yayın boyunca heyecanınızdan da gördüm. Yayın öncesinde söylemiştiniz. Çok heyecanlıyız bu, kesinlikle, yeni süreçte diye. Çok teşekkür ederim İlker Bey, değerli katılımınız için. Özellikle yapay zeka ve sektörü etkileri konusunda ufuk açıcı bir sohbet olduğunu düşünüyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruözlü. İlker Bey ile birlikte yapay zeka ile dönüşen bankacılığı konuştuk. Gerek müşteri deneyimi tarafı, gerek bankaların iç işleyişleri, başta operasyonel verimlilik olmak üzere biraz da geleceğin bankacılığı üzerine sohbet etme imkanı bulduk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Tarih Keyfi.
1: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz.

0: Hızlıca rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Haftanın sonuna, son işlem gününe doğru yaklaşırken Borsa İstanbul rekor seviyelerde devam ediyor. 14.953 puanda %0,24'lük yukarı yönlü hareketli ki 15.000'i gördü dün Borsa İstanbul. Sektörel kırılımlara baktığımızda önceki gün ve aslında son birkaç haftadır bankacılık tarafından satış yiyen Borsa İstanbul'da dün bankacılık tarafındaki coşkuyu takip etmiştik. %6'ya varan primlenme vardı. Bugün %2'nin üzerinde bir yukarı yönlü görünüm var. Alıcılı seyir var. Sınai tarafta %0,36, mali taraftaysa %0,62'lik pozitif görünümü takip ediyoruz bugün seans içinde. Yine baktığımızda hizmetler tarafı %0,84 pozitif, ulaştırma %0,42 pozitif, turizm tarafındaysa yatay negatif bir görünüm olduğunu takip ediyoruz diyelim ve böylece bir integral yatırıma gidelim. Bugün süremiz biraz daha kısa, o yüzden hızlı tutalım ve günün notlarını almak için integral yatırım araştırma analisti Yusuf Bedir'le konuşalım. Yusuf Bedir, merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi borsadaki pozitif görünüm devam ediyor. Aslında denkleme baktığımızda dünden bugüne parametrelerde çok büyük farklılaşma yok. Bir müddettir bankacılık tarafındaki satış baskısını görüyorduk. Jeopolitik risklerin de etkisiyle. O tarafta işler yumuşayınca alışılmış olduğu üzere yine alımda girişlerde yine o taraftan geldi. Orada bir yukarı yönlü hareketi gördük. Ama tabii bir müddettir bir banka sınayı ayrışmasını da takip ettiğimiz bir süreçteyiz baktığımızda bu tarafa. Şimdi önümüzde ne var? Enflasyon raporu toplantısı var. Oradaki revizyon, tahmin aralığı nereye gelecek? Piyasa için ne ifade edecek? Şimdi gündemimizde küresele baktığımızda jeopolitik gelişmeleri takip etmeye, içeride de yine enflasyon odaklı kalmaya devam ediyoruz gibi duruyor. Ne dersin?
1: Evet, aslında bugün endekse bakarsak hani BIST %'de yatay pozitif bir görünüm var. Ancak baktığımız zaman bankacılıkta, işte telekomünikasyonda, yine otomotiv üreticilerin bazılarında ciddi alımlar var. Yani Aselsan ve Tüpraş'ın ağırlığı nedeniyle endeks biraz baskılanıyor gibi görünüyor. Ana temaya baktığımız zaman geçtiğimiz gün gelen haber akışlarıyla birlikte endeks zaten bize yeni rekor seviyelerine gitme isteğini göstermiş oldu. Ben inanıyorum ki eğer bu savaş geçici olursa ve enerji maliyetleri yüksek kalsa bile eğer bir düşüş trendine girerse borsa bundan pozitif etkilenecektir. Burada önemli olan şey bu yaşanan şokun geçici olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği. Tabii bizim borsaya baktığımız zaman aslında biraz daha net bir haber akışına ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yurt dışına dönecek olursak orada ana tema biraz daha yapay zeka odaklı kalmaya devam ediyor. AMD'nin finansalları sonrasında yaklaşık hisse bazında %18'lik bir getiri elde edildi. Bununla birlikte Intel, Nvidia gibi hisseler de pozitif etkilendi. Aslına bakarsak yurt dışındaki hikaye biraz daha farklı olduğu için bizden çok daha pozitif ayrıştı. Bu süreç içerisinde ilerleyen zamanlarda aslında bu belli ki yapay zeka harcamaları da devam edecek. 2030'a kadar böyle tahminler var. Yine ben inanıyorum ki sanayi firmaları yapay zeka altyapısına böyle mal tedarik edebilecek sanayi firmalarının öne çıkacağı bir süreç izleyeceğiz. Ben şimdilik genel görünümü pozitif değerlendiriyorum.
0: Yusuf, çok çok teşekkürler. Yusuf Bedir'in notlarını aldık. Bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz'tır. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya.

0: EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: Reklam.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Kolendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman stüdyoda bana eşlik ediyor. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii bugün aslında dün gelen haberlerin de etkisiyle asıl dün piyasalarda yine pozitifi gördüğümüz, coşkuyu gördüğümüz bir gün oldu daha doğru bir ifadeyle. Çünkü piyasalar pozitifi görmeye her daim teşne, öyle ifade edeyim. Ama dün küreselde de Borsa İstanbul'da da Borsa İstanbul rekor seviyelerde 15.000'in üzerine de gitti. Ama özellikle de bir süredir satış baskısı altındaki bankacılık tarafında da biz %6'yı gören primlenmeyi de takip ettik. Bugün düne kıyasla daha yatay ama yine primli pozitif görünümün devam ettiği bir dinamik var. Ama tabii şimdi belli başlı sorular da ortada. Öncelikle bir enflasyon verisini takip ettik. Beklenti üzeri gelen elbette savaş etkisiyle hesapları bozan bir görünüm var. Bunun patikaya etkisini tartışıyoruz. Dolayısıyla buradan da özellikle borsa tarafındaki hikaye ne kadar akamete uğradı, uğramadı meselesi var. Şöyle sırayla üstünden gidelim. Önce hafta enflasyon raporu toplantısı var. Önce oradan ne duymayı beklersin? Hangi mesajların verilmesini öngörürsün? Tahmin aralığı nereye revize edilir? Nereye revize edilmesi rehberlik açısından uygun seviyedir sana göre?
1: Evet, yani özellikle Merkez Bankası son enflasyon verisiyle beraber biraz daha o arz şokunun etkilerini daha fazla ön plana tutmasını bekliyoruz. Zaten özellikle yurt dışında yapılan sunumlarda da biraz daha çekirdek enflasyonun daha iyimser tarafta kaldığını, çok fazla o taraftan artış olmadığını da ifade ediyorlardı. Ancak biz Mart'ta tabii bunu görmedik, ancak Nisan ayına geçtiğimizde haliyle arz şokunun etkisini görmeye başladık. Ki bunun artçıları da önümüzdeki aylarda da illaki devam edecektir. Tabii iki başlık var aslında bu dönemde enflasyonu nispeten aşağı çekmeye çalışan. Geçtiğimiz yılki gıda şokunu, don olayını en azından bu sene yaşamamayı bekliyoruz mevsimsellik etkisiyle beraber. Diğer taraftan da yine mevsimsellikle beraber aslında barajların çok dolu olması HES'leri doldurdu. Hidroelektrik santrallerinin de getirmiş olduğu, biz Avrupa'da yukarı trend bir elektrik fiyatı görürken aslında Türkiye'de dip seviyelere geldi. Bu da bir pozitif. Tabii bunlar çok daha sınırlı kalıyor sepet ağırlığına baktığımızda. Özellikle evet, son iki aydır gıda fiyatlarındaki iyimserlik de devam etti. Özellikle Ramazan ayından sonra. Ancak şu anda petrol ve bunun dolaylı etkilerini elbette görmeye devam edeceğiz. Tabii barış etkisinin olması, petrol fiyatlarının hızlı bir normalleşme eğilimine girmesi bu tarafta piyasaları rahatlatacaktır. Merkez Bankası'nın da burada ana temasının bu olmasını bekliyoruz. Tabii ilk toplantıda yapmış olduğu revizenin üzerine bir revize şu anda yapar mı elbette bir soru işareti. Ancak uzun bir süre %30'un üzerinde enflasyonun kalacağını da en azından gözlemlediğimiz takdirde bir miktar burada da yukarı yönlü revize etmesi de gerekecektir. Çünkü piyasa katılımcılarının da birazcık daha en azından beklentilerini 25 ve üzerine doğru kaydığı bu dönemde daha gerçekçi tahminler de ortaya çıksın.
0: Hangi aralığa çeker? Yani mesela 23-24 aralığı mı ve rehberlik için yeterli görür müsün o seviye, o bandı?
1: Şu anda evet, yani 23 medyan olması bir miktar daha hem iyimser tarafta kalıp yılın ikinci yarısında en azından bu arz şoklarının gitmesine daha yakın olup ve çekirdek taraftaki iyimserliği de korumak kaydıyla hala hazırda zaten şu anda bir sıkı duruş sergileniyor. Bunun da etkisi. Tabii bu sıkı duruşun piyasalardaki yan etkilerini önlemek için şu anda ciddi bir aslında maliye politikaları tarafından da piyasaya destek geliyor. Şu anda böyle bir dengeli adımın en azından piyasalar tarafından daha rahat okunmasını bekliyorum.
0: En erken indirimi nerede beklersin? Yani şimdi bir yandan da hani yıl sonu beklentilerindeki revizyonu özellikle işte yabancı kuruluşların raporlarında da görüyoruz. Dolayısıyla bir müddet daha yüksek faizle gitme ihtimalinin kuvvetlendiğini görüyoruz. Bir yandan da yani programın yanı sıra bir yandan sanayi tarafı rahatlatmaya dönük adımların da olduğunu anlıyoruz. Yani sanayide dönüşüm ve sanayinin yaşamını kolaylaştırma nezdinde Cumhurbaşkanı yardımcılığı uhdesinde adımların planlandığını anlıyoruz. Dolayısıyla hani bir yandan bu taraftan bir rahatlatma ama bir yandan da sıkı duruşun devam ettiği bir süreç olacaksa orada en erken nerede bir indirim hamlesini öngörmek rasyonel duruyor?
1: Aslında burada en erken Temmuz gibi gözüküyor. Çünkü piyasadaki normaller, yani Merkez Bankası'nın şu anki rezervlerindeki normalleşmeyle de beraber Aslında evet, enflasyon tarafında bir miktar yukarı yönlü artışlar var. Ancak bunun çok daha ileriye gitmeyeceğini de varsayarsak Haziran'da bir burada dengelenme, ama Temmuz'da da ilk indirim sinyalleri gelebilir.
0: Peki şimdi o zaman şunu sorayım. Yani yüksek enflasyon beklenenden, yani bu senenin başında tahmin ettiğimizden, tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalacak bir faiz denklemi. Ki borsanın hikayesi bu değildi seneye başladığımızda. Patikanın peyderpey devam etmesi, enflasyonun da doğru paralel şekilde aşağı gelmesiydi. Şimdi o zaman hikaye burada nereden gelecek? Mesela ucuzluk hikayesi borsa için hala taşıyıcı bir hikaye mi? Ne kadar taşıyıcı? Bir de yurt dışında teknoloji tarafında, mesela Asya'da, işte Kore'de Kospi inanılmaz yerlere gitti. Samsung'un değerlemesinin geldiği yerlerle. Dolayısıyla şimdi o hikaye bizim için, oradaki o güçlü hikaye bizim için ne kadar yabancı girişi alanı yaratıyor? Borsa İstanbul'un dinamiklerini nasıl etkiliyor şu anki tablo?
1: Aslında Asya tarafına baktığımızda orada ciddi bir teknoloji yatırımları var. Yapay zeka temasının gücüyle bile biz şu anda olumsuz etkileniyoruz. Çünkü gelişmekte olan ülkelerdeki onların payı gitgide artarken bizim payımız da düşüyor. Bizim böyle bir temamız yok. Evet, enflasyon tarafındaki bu gecikmeli etkiler, diğer taraftan aslında bölgedeki yatırımlara baktığımızda aslında biz ilave hamleler yapıyoruz. Yani savaş iklimi bitmesiyle beraber özellikle Orta Doğu'daki yatırımların Türkiye kayma hikayesi bir miktar belki ön planda olabilir. Haliyle bu taraftaki adımları da bu dönemde takip ediyoruz. Tabii borsa tarafına baktığımızda sanki hiçbir etki olmamış gibi, özellikle petrol fiyatlarının etkisini görmeyecekmişiz bir fiyatlaması var. Yani bunu Amerika tarafı yapıyor, ama orada da teknoloji ağırlıklı şirketlerden geldiğini görüyoruz. Yine o tarafta sanayinin çok da iyi gitmediğini aslında takip ediyoruz. Ancak işte yapay zeka gibi konular, özellikle ilk çeyrek finansalları bu tarafı da destekledi. Ancak Türkiye'de böyle bir hikaye yokken endekste ağırlığı düşük şirketlerin fazla potansiyel eklemeleri endeksi çok hızlı bir şekilde rekor seviyelere getirdi. Endekste sektör olarak ağırlığı yüksek bankacılık bunlardan bir tanesi olumsuz etkilendi bu süreçte. Haliyle petrol fiyatlarındaki bu yukarıdaki katılık, fiyatlar düşse bile marjların yukarıda kalacak olması bile aslında haliyle bizim cari açık tarafında yine olumsuz etkileyecek. Biz burada nette enerjiyi ithal ettiğimiz için bunun dezavantajını görmeye devam edeceğiz. Her ne kadar şu anda birinci çeyrek finansallarında bunu tam anlamıyla hissetmesek bile diğer çeyreklere elbette ki bu sirayet edecek. Diğer taraftan zaten Eşel Mobil sistemiyle de enflasyonun bir miktarını sönümlendiriyoruz. Bu ne kadar sürebilecek? Bununla önümüzdeki dönemde yine hikayeyi bozucu anlamında bir etkisi elbette olabilir. Ancak şu anda Türkiye yatırım konusunda biraz daha çok belki spesifik alanlardaki sektörlere evet olabilir. Bu da ne kadar fırsata çevirebiliriz biraz bununla alakalı.
0: Şimdi tabii bir yandan da baktığımızda birkaç haftadır az önce de konuştuk, bankacılık tarafında satış baskısını takip ediyoruz. Ama dünkü gibi günlerde, yani risk iştahının küreselde yükseldiği dönemlerde buraya hızlı girişler olduğunu da anlıyoruz. Her ne kadar karlılık potansiyeli çok yukarı yönlü olmasa da sektörde. Ama tabii yani bunun devamlılığı bir soru, ne kadar bundan sonra böyle gider. Bir de bir müddettir bir sanayi bankacılık ayrışmasını da görüyoruz. Onun grafiği de şimdi ekrana gelir. Onların nasıl devam edeceği noktasında ne düşündüğünü de merak ediyorum. Burada çünkü sanayi hisselerinde 7 haftadır bir aralıksız yükselme yaşanırken gördüğün gibi bir terse giden bir görünüm var. Çok görmediğimiz bir ayrışma var. Bundan sonra dinamikler bu rasyoyu nasıl şekillendirir?
1: Aslında burada da biraz orta seviyelere gelebilir. Yani birbirine yakınsamasını bekleyebiliriz. Haliyle bankacılık endeksi işte aylık %3-4 enflasyon olduğu yerde bunun üzerine çıkabilecek bir öz kaynak karlılığını gitgide ikinci plana atıyor. Zaten Nisan ayındaki enflasyon verisiyle beraber burada önemli bir sapmayı ve kırılmayı da görmüştük. Belki yabancı yatırımcıların buradaki iştahı da giderek azalmıştı. Ancak sanayi tarafa gelen teşvikler, vergi teşvikleri olsun, yatırım teşvikleri olsun biraz daha bu tarafta alan açacak gibi gözüküyor. Orada en azından maliye politikalarının desteği her ne kadar kur tarafındaki serzenişleri zaman zaman tabii ki sektörden dinliyoruz. Ancak bunu kompanse edebilecek güçte ve katma değerli yatırımlar yapabilecek potansiyelin alanı açıldığını zaten takip ediyoruz. Ancak bankacılık elbette ki savaşın bitmesi, dünkü petrolde 10 dolarlık bir geri çekilmeler, çok iyimserliğin olduğu bir fiyatlamalarda kayıtsız kalmıyor. Endeksin rekor kırdığı, ancak endekste en çok ağırlığı olan bankacılık endeksinin de bu kadar zirveden uzak olması da elbette ki piyasayı biraz daha o tarafa doğru yönlendirdi. Bugün de aslında bir miktar sanayi tarafta da aslında kar realizasyonlarını görüp belki önümüzdeki dönemde bankacılığa bir miktar, holdinglere bir miktar kayışları elbette görebiliriz. Tabii içinde bulunduğumuz sürecin de bir o kadar da iyimserliğiyle beraber aslında bu fiyatlamalar yapılıyor.
0: Şimdi bir yandan da eğer hani içinden geçtiğimiz süreçte enflasyon beklentileri ve faiz beklentileri ekseninde bakacak olursak, o zaman yeniden enflasyonun desteklediği hisseler üzerinden bir denklemin oluşmasını bekler misin? Yıl sonuna kadar bu taraf yine öne çıkacak taraf olur mu?
1: Tabii yani bu taraf da olabilir ama daha defansif grupların da biraz daha belki burada portföylerde uzun süre kalmasını da bekleyebiliriz. Yani enflasyondaki evet şu an tekrardan bir düşüş eğilimine girme beklentileri var. Ancak bunun farklı kalemlerde de şokları zaman zaman görebiliyoruz işte. Ağırlıkları düşük olsa da aslında. Ancak birazcık daha burada piyasa PMI tarafına da baktığını düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda bir soğuma var. Burada sanayi taraftaki soğuma da hiç es geçilmemeli diye düşünüyorum. Çünkü aslında sanayi tarafının gerçekten teşviklere ihtiyacı var. Çünkü kolayca soğuyabilen ancak tekrardan eski burada iğmesine gelemeyecek alanlar da var. O yüzden bu geçişkenliği de iyi kullandığımızı düşünüyorum. Tabii Avrupa'nın burada tutumu çok önemli. Bizim Avrupa'da ihracat yaptığımız alanlar çok daha önemli olacak. Tabii bazı sektörlerin defansif kalması aslında iç taleple de alakalı. Yani biz gıda tarafında, telekomünikasyon tarafında hep biz bunu ön plana çıkartabiliyoruz ama bir miktar daha sanayicinin reel anlamda da burada rahatlayabilmesi için Avrupa pazarından da bir destek alması gerekiyor. Ki savunma sanayi alanında burada uzun da bir projeksiyon var aslında. Hele ki 2035 NATO'nun burada hedeflediği %5'lere gelebilirse orada da ciddi bir marj var. Ancak tabii kısa vadeli baktığımızda şu anki dinamikler, özellikle jeopolitik konumumuz bizi Asya'dan ciddi anlamda burada ön plana çıkarttı. Bir yandan da altyapı yatırımları yapıyoruz. Yani işte demir yolları olsun veya işte havacılık tarafında da kargo tarafında da belki bu da yine olası çeşitli boğaz krizlerinden de Türkiye'yi yine ön plana getirebilir.
0: Şimdi tabii Borsa İstanbul bu seneye başladığında dünya endeksleri içinde en pozitif ayrışan endekslerden biri oldu. Sene başından beri bakıyoruz %32 artış var ama bunun çok önemli bir bölümü, yaklaşık işte %70 kadarı 6-7 hisse üzerinden geliyor. Şimdi tabii sene başında biz bu sene bu
1: burada ağırlıkta olduğunu görüyoruz ve üretimin payı gitgide aslında son yıllarda azaldı. Hizmet tarafında da kentsel dönüşüm başta olmak üzere, deprem harcamaları başta olmak üzere inşaat tarafı vardı. Yani orada çok önemli bir hız kesme elbette ki olmayacaktır. Ancak buradaki soğumaya da bağlı olarak, çünkü ekonominin soğumasını hiçbir yönetim aslında istemeyecektir. O yüzden bu geçişkenliğin de çok daha aslında makul ölçeklerde yapılması gerekebilir. O yüzden evet, para duruşunda sıkı durmak önemli. Ancak zaman zaman belki farklı alanlar, farklı pencereler açıp da buradan ki mevcutta yapıldığı gibi burada üreticileri de diğer sektörleri de desteklemek de gerekiyor.
0: Şimdi tabii bir yandan da bono tarafına girişleri de takip ettik bu son günlerde. Orada 2 yıllıklar 41'e geldi, 10 yıllıklar 33,5'da, daha yukarıdaydı. Biraz giriş olduğunu anlıyoruz. Bu tarafa ilginin nasıl devam etmesini beklersin?
1: Aslında yatırımcıların, yani yabancı yatırımcıların burada önemli bir pozisyon aldığını takip ediyorduk. Özellikle likidite krizi burada çok hızlı bir çıkışı da beraberinde getirdi. Ki burada savaştan önce çok daha düşük seviyelerde olduğumuzu görüyorduk. Buraya tekrar ilgi artabilir. Aslında hisse tarafından daha fazla artabilir. Hali hazırda biz işte Mart, Nisan'a baktığımızda hissede nötrlendiğini görüyoruz. Ama dips tarafında daha çıkışların ağır bastığı bir yılı geçirdik aslında. Hisse senedi tarafında girişleri gördük. Hisse tarafı durabilir. Biraz daha burada belki ikinci çeyrek finansalları da görmek isteyebilir yatırımcılar. Ancak bu arada da hazırda potansiyel barındıran bono tarafında tercih etmeleri çok daha yüksek ihtimalle. Çünkü buradaki sattıkları değerin daha düşük fiyattan alacakları için orada da ayrıca bir avantajları olacaktır.
0: Peki şimdi az önce küreselden gelecek etkiler, özellikle enerji fiyatları üzerinden ne kadar alanın daralabileceğini konuşuyorduk. Şimdi Brent petrol 98 dolar 51 sentte yeniden 100 doların altına geldi. Ama tabii şimdi önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde özellikle stoklardaki durumu da düşünecek olursak, Körfez'de işte hasar gören, işte üretimde aksamaya yol açan görünümü dikkate alacak olursak, burada ne kadar yukarı gitme potansiyeli, ihtimali görürsün? Burada bas senaryoyu nereye koyuyorsunuz? Bas senaryonuzda petrol nerede duruyor?
1: Aslında şöyle, ilk 4 aylık ortalama 82,5 dolar. Bu son 2 ayın etkisiyle beraber geçtiğimiz yıl 68 dolardı. Hı hı. Burada ortalamada 80 dolarların çok fazla altına gelmesini aslında beklemiyoruz. Haliyle altına gelse bile ürün marjları da çok arttığı için buradan da kaynaklı olarak aslında yine fiyatlarda çok düşme gözlemlemeyeceğiz. Hali hazırda evet bir kritik stokların burada tüketildiği bir dönem, hasarın elbette bir tespiti yapılacak ve bazı kritik tesislerin belki bir yıldan uzun

0: uzun süredir devreye girmesi sürecek. O yüzden biz muhtemelen önümüzdeki yılın ortalarına kadar yüksek marjlı ürünleri görmeye devam edebiliriz. Fiyatlar elbette ki ani iyi gelişmelerle hızlıca geri gelse de aslında şu anki senaryoda 80 doların altında bir ortalamada çok da beklemiyoruz. Bu tarafta da beklememek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu her ne kadar işte Rusya'dan enerjinin sevkiyatı başlamış olsa da bütün bunlara rağmen OPEC'in üretimi arttırmasına rağmen Hürmüz etkisi şu anda çok büyük bir darboğaz oluşturdu. Tabii belki 70 dolarlar yıl sonunda görülebilse bile bu da yine ortalamanın aslında çok da aşağı getirmeyecek etkisi olabilir. Bütün bunlarla beraber biz ulaştırma kaynaklı maliyet artışlarını muhtemelen yılın sonuna kadar da takip edeceğiz.
1: Şunu da sorayım. Şimdi gündemde olan başlıklardan biri de o. Körfez'deki bütün bu gelişmelerden sonra oradaki belli başlı şirketlerin işte onların headquarterlarının yer değiştirmesi, Türkiye'nin seçenekler arasında yer alması, belirginleşmesi bizde de yatırımı ve işte böyle büyük şirketleri çekmeye dönük işte teşviklerin, kolaylaştırıcı düzenlemelerin gündeme gelmesi gibi bir süreç var. Ne dersin? Ne kadar bir hareket buradan beklenebilir? Nasıl takip ediyorsun? Piyasa yansımasını bir hareketi üretebilecek kadar bir gelişmeyi ne vadede görme ihtimali söz konusu olabilir?
0: Aslında burada tabii çok sıcağı sıcağına karar vermeyeceklerdir. Biraz orada da dengelerin yerine oturmasını ancak en azından bir B plan olarak, Türkiye ofisleri olarak parçalı bir şekilde de bunu yönetme ihtimali olabilir. Çünkü Asya'da da önemli burada ticaret yapan kişilerin konum itibariyle biraz daha batıya yakın olması itibariyle aslında Körfez tercih ediliyordu. Ve oradaki koşullar elbette ki çok cazipti. Şu an nispeten bunun bizim tarafımızda

0: olsun çeşitli teknoloji şirketlerinin Körfez bölgesine yaptığı yapay zeka yatırımlarında, veri merkezi yatırımlarında büyük hasarlar alındı. Ancak biz en azından bu taraftan bir başlayacak yatırım silsilesi görebiliriz. Türkiye'nin bu alanda da bir küçük de olsa bir penceresi açılabilir. Ancak bunun dışında da hali hazırda altyapısı bitmiş, en azından donanımsal olarak finans şehrinde farklı bir bakış açısıyla devreye alınacak olması da elbette önemli. Burada yılın ikinci yarısından itibaren belki burada ofislerin açılmalarını takip edebiliriz. Tabii ölçek konusu çok farklı. Burada ne derece, ne kadarlık büyüklükte rakamlar gelir. Ancak burada 10 milyar dolarlar, daha fazlasını belki ilk etapta görme ihtimalimiz var.
1: Son dakikayı seslendireyim. Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta 165,5 milyar dolar oldu. Önceki 171,1 milyar dolardı. Bir miktar geri çekilmeyi takip etmişiz orada. Şimdi bir yandan bilanço sezonunu da takip ettik. Birinci çeyrek ediyoruz. Oraya ilişkin değerlendirmeni de alayım. Yani kötü sonuçlar gelmediğini söyleyebiliriz sanırım. Ama tabii burada temel soru, birinci çeyrek, ikinci çeyrek farklılaşması noktasında nasıl bir tablo olacak gibi duruyor.
0: Özellikle bazı sektörlerde ciddi ayrışmalar göreceğiz. Evet, ilk çeyrek geçtiğimiz yılki ilk çeyreğe göre, enflasyon muhasebesine göre de geçen yılı arttırdığımızda buna rağmen çok daha aslında hazırlıklı olmuşuz. Yani geçen yıl biz enflasyonla mücadele tarafında, bir yandan da şirketler aslında verimlilik anlamında da kendini bu yıla çok daha iyi hazırladıklarını görüyoruz. Tabii talep esnekliği olmayan gıda, perakende, telekomünikasyon tarafının nispeten daha iyi geldiğini görebiliyoruz. Havacılık tarafı daha nötr geldi bu tarafta. Ancak ikinci çeyrekteki maliyet artışları şirketlerin hali hazırdaki yatırım iştahını geri plana atabilir. Ki biz ilk çeyrekte hızlı bir şekilde aslında finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri de görüyorduk. Bu taraftaki etkinin ikinci çeyrek itibariyle kalkması borçlu şirketler için finansman artışlarıyla beraber daha baskılı karlar görme ihtimalimiz olacaktır. Ancak net nakit pozisyonu güçlü olan şirketler için de nispeten ikinci çeyrek ve ürün marjları, daha çok kimya sektörüne baktığımızda, petrokimyaya baktığımızda ilk çeyrek tarafında özellikle Tüpraş finansallarında henüz bir yıl genelinde rafine marjlarında bir revize yapmadılar. Bu biraz açıkçası şaşırttı. Ancak ikinci çeyreği belki beklemiş olabilirler diye düşünüyorum. Tabii bu tarz petrokimyanın ön planda olduğu, ki burada da ilk sinyallerini aslında Mart etkisi bize gösterdi. Tabii bankacılık tarafı özellikle Nisan'daki 4 üzeri enflasyonla beraber ciddi anlamda bir karlılık baskısını beraberinde getirebilir. Ancak sigortacılık tarafının burada daha dengeleyici olmasını bekleyebiliriz. İlk çeyrek, ikinci çeyrek arasında önemli bir uçurum da görme ihtimalimiz bu şekilde artıyor.
1: İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyorum. Colendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman bana eşlik etti bu yayında. Kendisine teşekkür ediyoruz ve piyasa hattını burada noktalıyoruz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Küresel ekonomi son dönemde jeopolitik gelişmelerin ve artan belirsizliklerin belirleyici olduğu bir süreçten geçiyor. Özellikle enerji fiyatlarında yaşanan artışlar küresel ölçekte enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son dönem gelişmelerinin etkilerini ülkemizde enflasyon ve dış denge görünümü üzerinde hissediyoruz. Nitekim Nisan ayı enflasyon verisinde savaşın etkilerini net bir biçimde gördük. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları ise para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Bugün sizlerle öncelikle mevcut makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerimizi kısaca paylaşacağım. Ardından finansal sistemimizin derinleşmesi açısından önemli gördüğümüz katılım finans sektörüne ilişkin görüşlerimizi aktaracağım. Değerli katılımcılar, son dönemdeki jeopolitik gelişmeler enerji fiyatlarında belirgin artışlara neden oldu. Mevcut durumda gerek ham petrol gerekse doğalgaz fiyatları savaş öncesi seviyelerinin üzerinde seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık son dönemde bir miktar azalmış olsa da halen tarihsel ortalamasının üzerinde. Enerji fiyatlarına ek olarak endüstriyel metal ve tarımsal emtia fiyatlarında da kayda değer artışlar görüyoruz. Bu gelişmeler küresel enflasyon görünümünü olumsuz etkilerken özellikle enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde maliyet baskılarını artırıyor. Küresel gelişmelerin yansımalarını yurt içi enflasyon gelişmelerinde de görüyoruz. Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu %32,4 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs 2024'te ulaşılan zirveyle kıyaslandığında dezenflasyonda önemli bir mesafe kat edilmiş olmakla birlikte enflasyon halen yüksek seyrediyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki gelişmeler Nisan ayında enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Gıda ve giyim fiyatlarının da yüksek artış göstermesiyle Nisan ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir enflasyon gördük. Bununla birlikte sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz. Yılın ilk 4 ayındaki fiyat gelişmeleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla temel mal ve hizmet gruplarında dezenflasyon eğiliminin yavaşlayarak devam ettiğini işaret ediyor. Buna karşın gıda ve özellikle enerji grupları enflasyonu yukarı yönlü etkileyen ana kalemler oldu. İlk çeyrekteki olumsuz hava koşulları gıda fiyatları üzerinde baskı oluştururken Mart ve Nisan aylarındaki jeopolitik gelişmelere bağlı olarak enerji fiyatlarında belirgin artışlar görüldü. Akaryakıt fiyat gelişmelerinin etkisiyle ulaştırma hizmetlerindeki fiyat artışları da güçlü seyretti. Buna karşılık para politikasındaki sıkı duruşumuz sayesinde 2025 yılında katılık gördüğümüz hizmet grubunda daha ılımlı bir seyir gözlemliyoruz. Sıkılaşma sürecinde iç talepte daha dengeli bir görünüm oluşurken cari işlemler dengesinde de belirgin bir iyileşme sağlandı. Cari açık yılın ilk çeyreğinde dış ticaret ve hizmetler dengesindeki görünüme bağlı olarak artmakla birlikte milli geliri oran olarak tarihsel ortalamaların altında kalmayı sürdürdü. Ülkemiz gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enerji maliyetlerindeki yükseliş dış ticaret dengesi ve cari açık üzerinde doğrudan etkili oluyor. Nitekim yılın ilk çeyreğinde son dönemde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak hızla yükselen enerji fiyatları enerji ithalatındaki artış kanalıyla cari denge üzerindeki yukarı yönlü baskıları artırdı. Aynı dönemde gerileyen altın ithalatı cari dengeye pozitif katkı verdi. Cari açık üzerindeki yukarı yönlü riskler belirginleşmiş olsa da 2026 yılında cari açığın milli geliri oranının tarihsel ortalamasının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Ekonomimizin uzun yıllardır süregelen yapısal meselelerinden biri, yatırımlar için ihtiyaç duyulan tasarruf düzeyine yeterince ulaşılamaması ve bu nedenle de kronik olarak cari açık verilmesi. Bu sorunun kalıcı çözümü için yurt içi tasarrufların artırılması, bunun için de finansal sistemin derinleştirilmesi ve kaynakların sisteme dahil edilmesi büyük önem taşıyor. Tam da bu noktada katılım finans sektörünü makroekonomik istikrar açısından önemli bir bileşen olarak değerlendiriyoruz. Katılım finans sektörü, finansal kapsayıcılığı artırarak ve tasarruf tabanını genişleterek finansal sistemin derinleşmesine katkı sunuyor. Bunun yanında finansal sistemin farklı kesimlere erişimini artırması, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliği açısından da önem taşıyor. Bu perspektifle katılım finansın Türkiye finansal sistemi içerisindeki gelişimini ve güçlenmesini önemsiyoruz. Sunumun geri kalanında ilk olarak Türkiye'de katılım finans sektörünün öne çıkan bazı özellikleri üzerinde duracağım. Daha sonra bankamızca katılım finans sektörüne yönelik atılan adımların genel yapısından ve gelişiminden bahsedeceğim. Katılım finans sektörünün büyüme temposu yakın dönemde ivmelendi. Özellikle son 15 yıllık dönemde Türkiye'de katılım finans sektörü hızlı bir büyüme gösterdi ve katılım finansın bankacılık sektörü içindeki payı %4,6'dan %9,5'e yükseldi. Katılım finans sektörü büyümeye devam etmekte. Hali hazırda 10 katılım bankası faaliyet göstermekle birlikte sektöre yeni girişler de gündemde. Teknolojik yenilikler ve dijitalleşme de sektörün gelişimini destekliyor. Bu hızlı büyüme temposu ülkemizde katılım finans sektörüne olan artan talebi gösteriyor. Yeni kuruluşların sektöre girmesiyle bir yandan sektör büyürken diğer taraftan rekabet koşulları iyileşiyor. Katılım finans sektörünün yüksek sermaye yeterliliği, güçlü aktif kalitesi ve karlılık performansı finansal istikrara katkı sunuyor. Mart 2026 itibarıyla katılım bankaları ilgili göstergelerde sektörden olumlu ayrışıyor. Katılım finans sektörü finansal tasarruf araçlarını çeşitlendirerek ve finansal kapsayıcılığı artırarak finansal piyasaların gelişimine katkı veriyor. Nitekim bu katkıları verilerden de görebiliyoruz. Sektörün finansman imkanları ağırlıklı olarak KOBİ firmalarına sunuluyor. Katılım finansın sunduğu ticari finansmanın bankacılık sektörü toplam ticari kredileri içerisindeki payı %7,5 seviyesindeyken KOBİ finansmanında bu payın yaklaşık %11 seviyesinde seyrettiğini görüyoruz. Değerli katılımcılar, katılım finans sektörünün belli kısıtlara tabi olduğunun ve Merkez Bankamız ile ilişkisinin bu kısıtları göz önünde bulundurarak güçlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle sektörün likidite yönetimine katkı sunmak için araç çeşitliliğimizi bu kısıtları gözeterek artırdık. Likidite yönetimine benzer şekilde makro ihtiyati çerçevemizi tasarlarken bankacılık sektörünün özel ihtiyaçlarını ve şartlarını gözetiyoruz. Son olarak TCMB kredi programlarına katılım finans kuruluşlarının da aracılık edebilmesi için özel bir yatırım vekaleti yöntemi kurguladık. Böylece yatırım taahhütlü avans kredisi ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanı imkanlarına katılım finans aracılığıyla da erişme imkan tanıdık. Küresel anlamda para politikası araçlarında çeşitliliğin arttığı ve makro ihtiyati araçların giderek daha yaygın kullanıldığı bir dönemdeyiz. Benzer şekilde TCMB olarak biz de hem likidite araçlarımızı hem de makro ihtiyati çerçevemizi sürekli güncelliyoruz. Bu güncellemeleri yaparken katılım finansın iş modelindeki farklılıkları dikkate alıyor ve gerektiği yerde farklılaştırmalar yaparak ya da alternatif araçlar uygulamaya koyarak sektörün gelişimini destekliyoruz. Özellikle geleneksel likidite

yönetim araçlarının katılım finans ilkeleriyle uyumlu olmaması, katılım finans kurumlarının finansal sistem içinde verimli bir şekilde faaliyet göstermesini sınırlayabiliyor. Bu nedenle bankaların benzer koşullarda likiditeye erişimi ve uygun likidite risk yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi sektörün büyüme potansiyeline katkıda bulunuyor. Bu bağlamda katılım finans kuruluşlarının bankamızın sağladığı likidite olanaklarına erişimi için operasyonel çerçevede, sözleşmelerde ve araçlarda gerekli olan yeni düzenlemeleri, değişiklikleri ve alternatif yöntemleri 2010 yılından bu yana kademeli olarak uygulamaya koyuyoruz. Bu çalışmaların en önemli sonuçlarından biri, katılım finans kuruluşlarının açık piyasa işlemlerine diğer bankalarla eşit koşullarda erişimlerinin sağlanması oldu. Belirli dönemlerde artan likidite fazlası nedeniyle likidite yönetimi için sterilizasyon çeşitliliği önem kazandı. Konvansiyonel bankalar için ağırlıklı olarak depo ihalelerini etkin bir şekilde kullandık. Bu sterilizasyon yönteminin etkin bir şekilde kullanılamadığı katılım finans sektörüne yönelik olarak ise alternatif araçlar geliştirdik. Bu kapsamda katılım esaslı repo ve ters repo pazarı olan Borsa İstanbul taahhütlü işlemler piyasasında da işlemlere başladık. Ek olarak yine bu dönemde Türk lirası karşılığında döviz alımına dayanan ters swap ihalelerini de diğer bir alternatif sterilizasyon aracı olarak devreye aldık. Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanılabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz. Böylece katılım finans ilkelerine uyumlu likidite yönetim araçları ile katılım finans sektörüne yönelik sterilizasyon işlemlerini de etkin bir şekilde yönetebiliyoruz. Tüm bu atılan adımların bir neticesi olarak likidite açığı veya fazlası olduğu dönemlerde geleneksel ve katılım gösterge getiri oranlarının birbiriyle uyumlu hareket ettiğini de gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım finans işlemleri için gösterge olarak kullanılan Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı Endeksinin yaygın kabul görerek katılım finans ekosisteminde yeni ürün gelişimine daha fazla katkı sunmasını bekliyoruz. TLRF ile TLRFK endeksleri arasındaki makasın 200 bas puan seviyelerinden 30 bas puan düzeyine inmesinin bu anlamda önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Katılım finans kuruluşları üzerinden kullandırılmaya başlanan ihracat reskont finansmanı ile birlikte ihracatçılarımızın TCMB kaynaklarına erişim imkanı arttı. Temmuz 2025'te başlayan kullandırımlar hızla artarak bu yılın Nisan ayı itibarıyla günlük 176 milyon TL seviyesine ulaştı. Böylelikle bankamız katılım finans müşterisi olan ihracatçılarımızın TCMB kaynaklarına ve Exim Bank olanaklarına daha etkin erişimini sağlayarak reel sektörü destekledi. Gecelik getiri oranlarına benzer şekilde mevduat kar payı oranları da zaman içerisinde bankacılık sektörünün mevduat faizlerine yakınsadı. Likidite yönetimi ve iş modeli farklılıklarının da etkisiyle açılan getiri farklılarındaki ayrışma büyük oranda daraldı. Katılım finansın artan rekabet gücü kredi büyüme oranlarına da yansıdı. Son dönemde katılım finans kuruluşlarının kredi büyüme ivmesi mevduat bankalarının üzerine çıkmıştır. 2024 yılı Nisan ayında katılım finans kuruluşlarının 3 aylık yıllıklandırılmış kredi büyümesi diğer bankaların 17 puan gerisindeyken 2026 Nisan ayında 4 puan üzerine yükseldi. Dezenflasyon süreciyle birlikte ülkemizin makro finansal istikrarı güçlenmekte ve bu eğilimden rekabet gücü artan katılım bankacılığı sektörü de faydalanmakta. Bankacılık sektörü dış borç yükümlülükleri 184 milyar ABD dolarına ulaşırken bunun 8 milyar dolarlık kısmı katılım finans kuruluşlarına ait. Yine son dönemde katılım finans kuruluşlarının yurt dışı finansmanda alternatif borçlanma kaynağında ülke farklılaşması arttı. MENA ülkelerinin ihraç ve sermaye benzeri yükümlülükler hariç borçlar içindeki payı ise yaklaşık %50 seviyelerinde. Diğer taraftan jeopolitik gelişmeler ve sukuk piyasalarına artan talep birlikte düşünüldüğünde
sektörün bu pazardan daha fazla pay alabileceğini değerlendiriyoruz.

0: Değerli katılımcılar, ülkemizin büyüme potansiyeli yüksek, borçluluk düzeyi düşük ve makro finansal istikrarı iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşması ile finans sektörünün ülkemizin ekonomisine artan bir katkı sunacağını öngörebiliyoruz. Katılım finansında bu süreçte finansal derinleşmenin devam etmesi ve finans sektörünün daha geniş kesimleri kapsaması için kritik öneme sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle katılım finans kuruluşlarının sektörün geri kalanı ile olabildiğince eşit bir düzeyde rekabet etmesini sağlayacak şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte düzenli aralıklarla katılım finans sektörünün paydaşları ile buluşuyor, önerilerini ve sorunlarını yakından takip ediyoruz. Bugünkü buluşmamızın da Türkiye'nin katılım finans vizyonuna katkı sunulması açısından son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin katılım finans paydaşları arasındaki diyaloğa katkılarını takdir ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve tüketici elektroniğini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizleri stüdyomuzda eşlik ediyor. MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar bizimle. Hulusi Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Ela Hanım, hoş bulduk.
1: Biz teşekkür ederiz. Hulusi Bey, baktığınızda şimdi çok karışık. Aslında kaosun yüksek olduğu, risk iştahının da bir yönden de arttığı bir ortamdan geçiyoruz. Ve tüketici elektronik sektörünü konuşmak lazım. Çünkü bir yandan çip krizini atlatan bir sektör vardı. Ama hala bu dram üreticilerinden kaynaklı gelen bir dalgalı fiyat hareketlerinin olduğunu o tarafta konuşacağız sizinle. Bir yandan da Orta Doğu Savaşı'ndan kaynaklı talep ve tedarik zincirindeki stok sıkıntısıyla beraber dalgalanma eşiğinde olan bir sektörle karşı karşıya kaldık. Peki şimdi iç pazara baktığımızda ilk çeyrek bizim için nasıl geçti ve yılın geri kalanı hakkında nasıl bir tablo şu an sahada ortaya çıkıyor? Sizden biraz detayları dinleyelim.
2: Tam çok güzel bir seneye başladık derken.
1: Umutlar yüksekti aslında.
2: Aynen, aynen. Şimdi tabii negatifliğe odaklanırsak birçok şey buluruz. Biraz realistik rakamlara gidersek hala %40'lar seviyesinde bir büyümeden bahsedebiliriz ilk çeyrek için. Enflasyon oranını düşündüğümüzde reel bir büyüme gözüküyor. Bu MediaMarkt Türkiye için kendi sektörünün biraz üstünde pazar payı alarak büyüme sonucunu doğuruyor. Tabii bu sırada yine Mart ayında bu körfez krizi patladığında biz hemen planlarımıza baktığımızda da etkisi şu olacak gibi gözüküyor. Hala talep düşmedi, tüketici talebi düşmedi. Ancak maliyetler artmaya başladı, onları konuşuruz. Tüketici talebi hala özellikle 5G'nin de lansmanına denk gelmesiyle,
1: evet,
2: bazı yeni ürünlerin lansmanına denk gelmesiyle hala düşmedi. Bu bizim için sevindirici haber. Yılın geri kalanında biraz daha büyüme oranının düşmesini, yine %30'lar seviyesine düşmesini bekleriz. Adette bir büyüme beklemeyiz ama hala enflasyon oranında bir büyüme bekliyoruz diyebilirim.
1: Beklentilere paralel bir şekilde sektörün gelişeceğini öngörüyorsunuz. Peki 5G 1 Nisan'da faaliyete Türkiye'de geçti. Burada telefon taleplerinde bir artış 1 Nisan'dan sonra yaşanmaya başladı mı? Yoksa yılın sonuna doğru mu burada telefon satışlarında bir artış öngörüyorsunuz?
2: Ali Hanım, Türkiye'de çok uzun zamandır ben de telekom endüstrisini de biliyorum. Senede 10 ila 12 milyon adet cep telefonu satılıyor Türkiye'de. Türkiye'deki bu rakam gerçekten de kriz olan yıllarda da, seçim olan yıllarda da, yani %10 aşağı iner çıkar.
1: Değişmiyor.
2: Öyle. Şimdi 1 Nisan itibariyle 5G'nin lansmanıyla 5G'li cep telefonları oranı, yani satışımızın içindeki 5G'yi destekleyen cep telefonu oranları arttı. %60-65'lere kadar çıktı. Tabii ki 5G teknolojisini bekleyen, telefonu buna uygun olmayanlar için bir talep doğurdu.
1: Evet.
2: 5G bir fırsattı. Yapay zeka tabii ayrı bir fırsat. O da bizim işimizi büyüten tarafta.
1: Tabii satışları konuştuk ama malumunuz bu pazar günü de anneler günü yaklaşıyor. Tabii muhteşem Kasım diyoruz, babalar günü, anneler günü. Bu özel günlerde hem indirimlerin arttı hem de talebin çok arttığı bir dönemden de geçiyoruz. Peki bu krizlerin yaşandığı son dönemde anneler günündeki taleplerde nedenli bir artış var? Şu an bir anneler günü dopingi tüketici elektroniğinde yaşanıyor mu?
2: Öncelikle anneler gününü şimdiden kutlarız tüm annelerimizin. Anneler günü bizim şahane Kasım dediğimiz dönemden sonraki en yüksek kampanya dönemimiz. Stoklarımızı ona göre Nisan sonunda hazırlıyoruz ve yükseltiyoruz. Anneler gününün tabii biz biraz da son dakikacıyız. Yani yarın, öbür gün, hatta pazar günü son dakikaya kadar bu devam eder. Benim ilk 2-3 günlük izlenimim hala bir ilgi olduğu, özellikle cep telefonlarına, yani annelere süpürge alanlara kızıyorum ama robot süpürge satışları özellikle çok hareketli.
1: Neden kızıyorsunuz Hulusi Bey?
2: Yani ne bileyim, annelere süpürge almamak lazım. O eve alınan bir şey, biraz ona özel bir şey almak lazım diye düşünüyorum. Ama yine de onlar mutlu oluyorsa ne mutlu, onlara asıl önemli olan onlar. Robot süpürge satışı çok yüksek, kişisel bakım ürünleri çok yüksek. Ben yine de bu anneler gününde her ne olursa olsun modları insanların, anneler kıymetli, kampanyanın iyi gittiğini düşünüyorum.
1: Ama telefonlarda şu an anneler günü özelinde bir talep artışı olduğunu söylüyorsunuz.
2: Var galiba. Ve bizim de özel fiyatlarımız var. Bunun için hazırladığımız özel fiyatlarımız
1: var. Bir de Orta Doğu krizini konuşmak lazım. Yani birçok sektör etkisinin aşikar olduğunu bu masada konuşuyoruz konuklarımıza. Peki tüketici elektroniğinde şu an nasıl bir maliyet artışıyla sektör bu krizden dolayı karşı karşıya kaldı ve bu tahribat sizce yakın zamanda ortadan kalkar mı? Nasıl bir tablo siz çiziyorsunuz?
2: Birkaç adımda bakalım. Bir kere Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve petrolle ilgili akışın, bütün dünyaya akışın yavaşlaması, petrol fiyatındaki artışın kademeli olarak herkese doğru yansıdığı aşikar. Burada lojistik maliyetlerinin hemen etkilendiğini görüyoruz. Bu bir tanesi. Bir de tabii ürünlerin ulaşım süreleri de uzamaya başladı. Özellikle Asya, Avrupa arasındaki o ürün zincirinin, tedarik zincirinin süresi de uzamaya başladı. Bunun da bir negatif etkisi var. Çünkü burada ödenen paralar, ürünün geç gelmesi vesaire gibi bir durum var. Bu ilk aşamada. Şimdi sanki bu üstüne tuz biber ekmiş gibi diyebiliriz. Çip krizi. Şimdi ben de çok teknik birisi değilim. Ama siz biliyor muydunuz, çip üretirken helyum ve neon gazlarına ihtiyaç var. Yani o lazerle oraya yapıştırılan ince devreler için neon gazına ihtiyaç var. Ve bu savaş sırasında Körfez'de bu gazların temin edildiği bir yer bombalandı.

0: maalesef. Bunun bile çip üretimine ve buradaki şeye etkisi var. Yapay zeka olduğu için data merkezlerine ve veri merkezlerine, data center'lara aktarılan çipler var. Dolayısıyla tüketici elektroniği tarafında bir çip krizi olduğu da aşikar. Zaten arkadaşlar bana not olarak da hazırlamışlar. 4-5 kat civarında chipsetlerin fiyatları artıyor. Bunun bir kısmını tabii ki tedarikçiler biraz absorbe etmeye çalışıyorlar ama eninde sonunda tüketiciye yansıyor, yansıyacak. Belki birden değil ama kademeli bir şekilde yansıyacak diye düşünüyorum.
1: Peki maalesef. Ne kadarlık bir oranda yansımasını öngörüyorsunuz? Yani 4-5 katlık bir çip üretimi ve çip fiyatlarında artış olduğunu söylediniz. Peki fiyatlara yansıması sizce nasıl bir oranla ortaya çıkıyor?
0: Çok kısa bir matematikle anlatayım. 100 dolarlık bir cihazın içindeki çip fiyatı 20 dolar. 20 doların artması 50 dolara çıksa bile 100 doların içinde bir etkisi olur. %30-40 etkisi olur. Ama 1000 dolarlık bir cihazın içindeki çipin fiyatı da 30 dolar, 40 dolar diyelim. Orada o kadar etki olmaz. Yani düşük fiyatlı ürünlerde çip krizinin fiyat etkisi olur. Ama yüksek fiyatlılarda daha az olur diye düşünüyorum. Zaten bize de şöyle yansıyor. Herkes kullandığı ürünü daha uzun kullanacak, kullanmalı. Ben de tavsiye ediyorum. Benim işim satış yapmak normalde. Ama kullandığınız cep telefonunun ömrünü mümkün olduğunca uzatın. Hatta onu geri getirin. Bırakın ekonomiye kazandıralım. Biz onu birçok kezde de yenilenmiş telefon olarak başkalarına ulaştırıyoruz. Bu cihazların ömrünü uzatma dönemidir diyorum. Bizim toplam satışımızın içinde şu anda %5'e ulaştı. İnsanlar yenilenmiş telefon alıyorlar.
1: Şimdi tabii yüksek faiz ortamında tüketici davranışlarını da konuşmak gerekiyor. Çünkü yüksek faiz ortamında talebe dair de hafif bir soğumanın da olduğunu son dönemlerde görüyorduk. Peki şu an talep tarafında yüksek faiz ortamı nedenle bir performans ortaya koyuyor? Ve anneler gününü konuşmuştuk sizinle geçtiğimiz seneyle. Bu sene arasındaki fiyatları kıyaslarsak ne kadarlık bir fiyat artışıyla şu an sahada ürünler fiyatları?
0: Hızlıca şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de dert, Türkiye taksit ülkesi. Ben bunu, biz 11 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Başka ülkelerde böyle bir şey yok. Tabii onlara ben bu finansal maliyetleri söylediğimde bu neyin maliyeti? Yani 10 taksit, 9 taksit anlatamıyorum ama bunu verdiğiniz sürece hala bizim müşterilerimizde bir talep var. Bu çok önemli. Buna cevap veriyor. Yani affordability, ulaşılabilirlik konusunda kolaylık sağladığınızda müşteri ulaşıyor. Hı hı. Bu faizlere rağmen böyle. Tabii öbür taraftan da bakarsanız şeyi sordunuz, enflasyona göre fiyatların nasıl değiştiğini. O da kategori bazında değişiyor. Yani beyaz eşyaya bakarsanız neredeyse geçen seneki fiyatlarla aynı. Üstelik şimdi taksit var. Yani benim ihtiyacım olsa şu anda bütün beyaz eşyalarımı değiştiririm. Cep telefonunda ise fiyat artışı var. Yani %30'lara yakın bir fiyat artışı var. Yani %20'si de var, 40'ı da var, ortalamasını söyledim. O da işte o chipsetten çabucak etkilenen ürünlerde özellikle var. Ancak bizim anneler günü hazırlığımız vardı. Biz bir 2 aylık, 2,5 aylık stokla gidiyoruz elimizde, her zaman oluyor. O yüzden o fiyatlar bizde öyle direkt yansımadı diyebilirim.
1: Stoklar bitince mi fiyatları yansıtmayı öngörüyorsunuz?
0: Şimdi tabii hepsi bir arada bitmiyor. Belli kategoriler belli dönemlerde değişiyor. Kademeli olarak bunlar geçiyor. Yani bugün bir şeyin fiyatı değiştiğinde bizim tamamen oraya geçmemiz 2-3 ay sürüyor. Biz hani buna nasılsa zam geldi hemen yeni fiyatlı yaparsak zaten bu müşteri de bunu görür ve bunun da bedelini ödetir. Öyle yapmıyoruz, öyle yapmamaya çalışıyoruz.
1: Şimdi Avrupa ile Türkiye'yi biraz kıyaslamak lazım. Her zaman Türkiye operasyonu olarak biz hep önde gidiyoruz derdiniz. Sizin söylemenizden bunu anlardım ben. Peki bu süreçte hala önde gidiyor muyuz? Çünkü değişen bir ticaret düzeni olduğunu, yükselen gümrük duvarları olduğunu gördük. Peki sizin tüketici elektroniği operasyonlarınızda değişen bir düzenle şu an karşı karşıya kalınıyor mu? Pazarlar nasıl ilerliyor?
0: Şimdi 11 ülkede faaliyetteyiz, tamamen Avrupa'da. Avrupa'nın bence en büyük derdi enerji açısından Rusya'ya bu kadar bağımlı olması. Son 2-3 senedir Rusya-Ukrayna savaşından Avrupa çok etkilendi. Aynı zamanda teknolojisini de özellikle elektrikli araçlarda, ağır sanayide, otomotiv sektöründe de Çin'e doğru birazcık böyle ibreler kaymaya başladı. 2 hafta önce Çin'deydim. Çin'in geldiği yere her gittiğimde şaşırıyorum. Böyle olunca Avrupa biraz hantal kaldı. Ve 11 ülkenin 10'unda, nerede, yani 10'unda demeyeyim ama en az 7'sinde birazcık böyle içe kapanma, durma ve büyüyememe sorunu oldu. İspanya, İtalya nispeten iyi, Türkiye en iyisi olarak burada farklılaştı bizim grupta. biz grupta açık ara ikinci olmaya, yani bizden üçüncüyle aramızı açmaya devam ediyoruz. Türkiye bu anlamda inanılmaz dinamik bir ülke ve yani bizde mesela böyle bir durumda yahu zam gelebilir, ben şu anda alayım diyor müşteriler. Ama Avrupa'da tersine, yani şu anda ben bu telefonu 3 sene daha kullanırım diyor. Farklı pazarlar, Avrupa'dan daha iyi durumdayız diyebilirim. Onlar da duymasın bunu dediğim ama öyle.
1: Peki o zaman son soru olarak da bu yılı biraz değerlendirelim sizinle. Programın başında aslında beklentileri ve hedefleri söylemiştiniz. Fakat bu Orta Doğu krizi eğer uzarsa yıl sonuna dair beklentilerde aşağı yönlü bir revizyon öngörüyor musunuz? Çünkü enflasyon tarafından Nisan'da yüksek gelen bir rakamla karşı karşıya kaldık. Günün sonunda tabii artan petrol fiyatları hala 100 dolarlar seviyesinde şu an fiyatlanıyor. Bu süreç ve tahribat kalıcı olursa yıl sonuna dair yani sektörü ve tabloyu nasıl öngörüyorsunuz?
0: Bu savaşın uzamasını tabii ki yani öncelikle insan olarak hiç istemem. Ama profesyonel olarak da hiç iyi olmaz diye düşünüyorum. Açıkçası biz biraz önce size demiştim, adette büyüme yok ama enflasyon oranında, hele bizim Mediamarkt özelinde de onun üzerinde bir büyüme gösteriyoruz dedim. Önce adetsel büyümeler durur. Özellikle beyaz eşyada bir durma noktası var. Televizyonda çok yavaş. Yani Dünya Kupası olmasına rağmen yayın saatleri açısından bir kampanyaya da çeviremedik. Oralar yavaşlar. Cep telefonu çok yavaşlamayabilir. Bazı markaların lansman dönemleri geliyor. Temmuz'da bir markanın var, Eylül'de öbür markanın var. O tetikleyebilir. Tablet ve bilgisayar konusunda özellikle Windows 10'un bitirilmesi Microsoft tarafından, orada da bir hareketlilik getiriyor. Oralarda pozitif taraflar olur. Diğer taraflarda da biraz daha durağan olur. Umarım adette yine başa baş oluruz da eksi olmayız. Evet. Ama savaş uzarsa olabilir diye düşünüyorum.
1: Mediamarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, çok teşekkürler değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Tight.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
9: Öncelikli yayın.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıl Para'ya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Hemen hemen dün bu saatlerde piyasa etkilerini görmeye başladığımız ABD-İran gelişmeleriyle ilgili olarak fiyatlamanın ön planda olduğu bir haftanın dördüncü işlem gününe sahne oluyor yine dakikalarımız. Program içerisinde QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz konuğumuz olacak. Dünden itibaren özellikle belki de bizi kısa ve orta vadede bekleyen durumlara ve senaryolara ilişkin konuşuyor olacağız. Ama haritamıza bakalım, her Akıl Para'da olduğu gibi. Haritada görülebileceği üzere Asya kapanışları sabah oldukça pozitif bir Nikkei'nin öne çıktığı. Lakin gün başlangıcındaki o dinamizm ve heyecan dün bir miktar daha Asya bu haber akışını kaçırdığı için orada geride kalıyor demiştik. Onlar geriden geldi. Bugün de o heyecanın bir miktar daha yeni haber akışları ve piyasanın bu noktadaki algısının bir miktar daha başka faza geçmesiyle şu anda gördüğünüz üzere daha çok kırmızıların hakim olduğu bir görüntüye büründü. Kakaran ve DAX'ta kabaca yine yatay aşağı yönlü diye niteleyebileceğimiz bir görünüm hakim. FTSE'de satışlar daha derin. Özellikle kuzey borsalarında başını Helsinki'nin çektiği endekslerin %1'lere yakın düştüğünü, Helsinki'nin %1'in üzerinde düştüğü görünümü izler vaziyetteyiz. Romanya'da Bulgaristan'a benzer olarak uzun yıllardır aslında siyasi belirsizlikler vardı. Bu siyasi belirsizliklerle ilgili fiyatlamanın yerine bugün %1,5'u aşan yukarı yönde değişim olduğunu görüyoruz. Aslında siyasi arenada şu anda ağırlığı olan konular bir miktar daha hafiflese belki üzerine konuşmak gerekecek. Biz içeriye döndüğümüzde ise dün itibariyle 15 bin puanları telaffuz etmiştik. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yakınız ama bir momentum var mı derseniz yönetmenimiz Dilara Moğlu ve rejimiz ekrana getirdi. Gün içi görünümde de yine anlaşılabileceğinden 15 bin üzerini ziyaret etmemizi takiben tekrar bir 14.900'lere dönüp ardından şu an itibariyle aslında o klasik seviye son birkaç haftadır diyelim geldiğimizde buralara 14.950 biraz üzerinde seyrimizi sürdürüyoruz. 42 milyar TL'lik bir hacimle. Diğer endekslere baktığımız zaman özellikle bankacılık endeksinin ilk tepkiyi verdiğini gördük ve bu noktada da bugün bankacılık endeksinin %2,30'lar civarında yüzdesel değişime yukarı yönde değişimde öne çıktığını görüyoruz. BIST 30 çok kısıtlı da olsa negatif tarafta, bunun altını çizelim. Sanayi ve ulaştırmada da sırasıyla %0,50'ler ila %0,60'lar civarında yukarı yönde değişimler var. Kurda artık geldik 45-25'lere. Euro TL'de de 53-32'yi görüyorum. Keza Euro dolarda da 1.17-1.18 bandında 1.18'lere yakın bir tablo var karşımızda. Diğer unsurlara geçecek olursak da Türkiye'nin 5 yıllık risk primi CDS'i 230'un da gerisinde 228'lerde. 2 yıllık gösterge tahvilde %40,83, 10 yıllık gösterge tahvillerde de %33,11 seviyesini solunda terminalde siz değerli izleyicilerimize ekranda görüyorsunuz. Küreselde diğer varlık sınıflarında görünüm nasıl diye bakacak olursak da Brent ve WTI'da 100 doların gerisindeyiz. Hatta WTI'da 90 dolarlara kadar çekildiğimizi söylemek mümkün. Ekranda takip edebileceğiniz üzere ons altın ve ons gümüşte yine momentum aslında günlük değişimin yüzdelerine baktığımızda bugün sürüyor dersek yanlış bir şey söylememiş oluruz ki ons altında %1'in üzerinde, ons gümüşte de %5,5'lara yakın, hatta 81 doların üzerinde bir ons altın görünümüne tekabül eden görünüm var. Bitcoin'deki momentumun zayıf olduğunu söylemek mümkün ama orada da 81 bin doların üzerindeyiz. 80 bin doları geçmesi psikolojik eşik anlamda son zamanlarda dikkat çekiciydi. Bununla beraber ABD tahvil faizlerinde gerilemenin sürdüğünü görüyoruz. Keza 10 yıllıklarda %4,40'ları telaffuz etmemizi takiben haber akışlarıyla %4,40'ın ardından da %4,35'in altına gelmiştik. %4,33'lere doğru çekiyoruz. 5 yıllıklar %4'ün altında, 2 yıllıklarda da %3,85'in gerisine gelindi. An itibariyle dün yine spot dolar endeksinin 98'in altını desteklediğini söylüyorduk. 98'in altında vadeli tarafta da Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500'de yatay yukarı yönde görünümler hakim. Spot piyasada özellikle dünkü görünümleri düşünecek olursak da başını Nasdaq'ın çektiği ABD endekslerinin yine ön planda olduğu güçlü momentumun bir miktar daha izlendiği bir piyasa vardı. Bakalım bugün spot piyasada neleri izliyor olacağız. Şimdi Can Alagöz'le sohbetimize aranın ardından başlayacağız. Ama bunun öncesinde bu konuştuğumuz konularla ilgili, İran'la ilgili son gelişmeler gelişmeleri nasıl okuyacağımıza dair bir söyleşiye bakacağız. ABD'li üst düzey yetkililer Başkan Trump'ın İran'ın Hürmüz üzerindeki hakimiyetini kırma çabalarının bir parçası olarak önümüzdeki süreçte ABD ordusunun oynayacağı rol hakkında gelişmeleri paylaştı. Ardından da araya gideceğiz ve konuğumuzla aranın dönüşünde QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz olacak. Kaçırmayın.
2: Sektörü üzerindeki etkileri daha detaylı konuşmak için Marisk CEO'su Dimitris Maniatis şu an yanımda. Programımızda sizi ağırlamak gerçekten çok güzel. Başkan Trump, bazı gemileri Hürmüz Boğazı'ndan zorla geçirmeyi planlayan özgürlük projesini durdurdu. En başından beri bunun işe yarayacağını düşündünüz mü? Yoksa bu sadece Boğaz'da bir provokasyon muydu?
3: Bunu provokasyon olarak nitelendirmezdim. Genel olarak konuşmak gerekirse sektör, yani denizcilik sektörü bir tür gelişme bekliyordu. Gemilerin güvenli geçişini garanti altına alacak bir gelişme. Güvenli geçiş garantisi almak için doğrudan İran'la veya başka bir tarafla muhatap olmalarına gerek kalmadan, bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk duyurusu. Rehberlik mi yoksa eskortluk mu edeceği belirsiz olan operasyon. Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçirilmesi sözü memnuniyetle karşılandı. Ancak buna benzer pek çok duyuru ve vaat yapıldı. Ateşkes ile Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğu söylendi. İranlılar ise hayır, değil diyorlar. Yani her şeye ihtiyatla ve büyük bir şüpheyle yaklaşılıyor. Sektör harekete geçmiyor.
2: Biliyor musunuz, dünkü basın toplantısında dikkatimi çeken bir şey oldu. Manşet haber değildi ama yine de önemliydi. Amerika, Basra Körfezi'nde 1550 geminin ve 22 bin denizcinin mahsur kaldığını belirtti. İki aydan fazla süredir orada bekleyen o denizciler için hayat nasıl? Sahada ya da bu durumda suyun üzerinde neler duyuyorsunuz?
3: Son zamanlarda kimsenin pek bahsetmediği bir başka ilginç rakam da, çatışmaların başlangıcından bu yana 12'den fazla denizcinin öldürülmüş olması. Bunlar sadece işlerini yapan ve savaşan tarafların eylemleri sonucu hayatını kaybeden masum insanlar. Basra Körfezi'ndeki denizciler için hayat o kadar da umutsuz değil ama yine de bu bulundukları gemiye, o geminin sahibine ve işletmecisine çok bağlı. Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemilerde mürettebat değişimlerinin yapıldığından haberdarım. Genel olarak denizcilerin bir çatışma bölgesinde olmanın ve ne olacağını bilmemenin getirdiği aşırı psikolojik stres dışında ciddi bir fiziksel zorlukla karşılaştığını görmüyorum. Onlar için gerçekten zor bir durum.
2: Evet. Sizce en iyi yol nedir? Mahsur kalan gemileri Basra Körfezi'nden güvenli bir şekilde çıkarmanın.

0: Avukanın karşılıklı olarak kaldırılması mı gerekecek? Bu durumun çözülmesinin tek yolu bu mu?
1: Sorunuza cevap vermenin pek çok yolu var. Size ilginç bir bilgi vereyim. Sahipleri, işletmecileri ve tabii ki mürettebatıyla sigortacıları Basra Körfezi'ndeki bu sıkışmışlıktan, bu ablukadan kaçmak için risk almaya hazır gemiler var. Bu gemiler genellikle Hürmüz Boğazı'nın güney geçidinden Umman karasularına çok yakın bir noktadan geçiyorlar. Diğerlerinin ise güvenli geçiş için doğrudan İranlılarla görüştüğü konuşuluyor. Ancak gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçebilmesi için savaşın tamamen sona ermesi ya da her türlü ablukanın veya her türlü hareket kısıtlamasının kaldırılması gerekiyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş serbestisinin garanti altına alınması şart ve yine insanlar buna çok sorgulayıcı bir gözle bakacaklar. Hürmüz Boğazı'ndan net bir transit geçiş görmedikçe çoğu hareket etmeye cesaret edemeyecektir.
0: Dimitris, İranlılar yeni bir protokol oluşturmaktan bahsedip duruyorlar. Belirli ülkelere veya belirli gemilere uygulayacakları bir tür geçiş ücreti yapısı veya transit ücreti gibi, böyle bir teklifin kabul görme ihtimali nedir sizce?
1: Yasal durumdan başlayalım. Doğal bir geçiş su yolunda geçiş ücreti uygulamak tamamen yasa dışıdır. Süveyş Kanalı, Panama Kanalı, evet bunlar insan yapımıdır ve bakımları gerektiği için gemi geçişi için bir ödeme yapılması doğaldır. Hürmüz Boğazı'nda böyle bir şey tamamen yasa dışıdır ve zaten tartışma konusu bile olmamalıdır. Ancak İranlılar bir geçiş ücreti sürecini normalleştirmekten bahsediyorlar. Daha dün 5 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndaki bu ücret sürecini yönetecek olan İran İslam Cumhuriyeti Basra Körfezi Boğazı Otoritesi'ni duyurdular. Ancak bunun nasıl uygulanacağını zaman gösterecek.

0: TT Radyo.
1: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Para'nın ana kısmında konuğumuz QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz. Can hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Senin en son işin biraz daha karanlık tarafında aşamaları bırakıp orada sohbetimize ilişkin bir nevi yönü, acaba bu ne zaman biter? Biterse iyi senaryo olarak neyi konuşabiliriz diye bırakmıştık. Bu noktada dünün bir kırılma olduğunu iyi anlamda söyler misin? Savaş bitmese bile aşama olarak biraz daha sona yaklaştığımızı düşünür müsün?
2: Gerçekten yorum yapmak çok zor. Hani gönlümüzden geçen diyelim herhalde. Evet, bir sonuca varmış ama o kadar çok böyle ters yönlü açıklamalar geldi ki arka arkaya, hala da bir sürpriz olma ihtimali de var. Tabii piyasa hep böyle iyimser tarafından bakıyor. Hep böyle bir anlaşma olacak. Hani böyle bir ölçtüğünüz zaman mesela son iki ayı böyle negatif gelişmelere verdiği tepkilerle pozitif verdiği reaksiyonlarda, pozitif reaksiyonlar gerçekten çok çok daha yüksek. Ondan herkes umutlu ama henüz daha sonunu görmedik veya sonunu gördükten sonra savaşın o ne kadar bir etkisi olduğunu konuşacağız. Bunu özellikle enerji fiyatlarında büyük ihtimalle konuşuyor olacağız. Ondan dolayı bir anlaşma yapılsın, ondan sonra bakalım. Az bir süre kalmıştır inşallah diye temenni ediyoruz sadece.
1: Şimdi savaşın tabii sahada neler olduğunu bilsek bile aslında tarafların arasındaki pazarlık maddeleri vesaire, yani tüm detaylara bile hakim olsa karar vericilerin kafasının içini bilemediğimiz için öngörmek çok zor. Sana ilk bu soruyu kasten sormamın sebebi de piyasalar bir şekilde çok çıkış yolu aradığı için, ne diyelim, tünelin ucunda ışık değil de bir takım böyle gölgeler bile görse hemen buna mı odaklanıyor? Şu anda mesela özellikle Avrupa'da bir miktar daha görünüm negatifti. Dünkü tepki aşırı olduğu için mi günlük bazda bu kez yatay aşağı yönlere döndü o görünümler?
2: Ya biraz öyle. Bir de harekete baktığımız zaman bu Türkiye'de de küresel tarafta da biraz bir algısal bir yanıltı var. Aslında hani bu kelime Türkiye'de çok fazla kullanılıyor ama böyle ontolojik olarak çok uygun değil belki, ama endeks mühendisliği diye bir şey hani konuşuluyor. Keza aynısını dünya borsalarında da görüyoruz. Hani baktığınız zaman Amerikan borsaları hani dipten böyle %16 bir tepki vermiş gibi görünüyor. Ama işte bu %16'nın %9'unu sadece mega teknoloji hisse senetleri yapmış. Diğer tarafta bir performans yok. Ondan dolayı evet, böyle pozitif tepkiler var. Türkiye'de de benzer bir pattern var.
1: Bankacılığa geldi bizde.
2: Evet. Ama böyle genele yayılmış bir hani sentiment iyi, bundan sonra iyi olur, işte savaş biter, ekonomiler iyi olur gibisinden bir fiyatlamayı da görmüyoruz. Bu da bizi korkutuyor aslında. Çünkü işte savaş bittiği zaman

0: acaba işte pozitifler satın alındı, şimdi buradan tekrar bir rotasyon mu görüyor olacağız? Ondan dolayı biz böyle mikro hikayelerin savaş bitse de bitmese de çok çok ön planda olacağı bir döneme geçtiğimizi artık düşünüyoruz.
1: Şimdi bu hafta içerisinde fazlaca da paylaşıldı. Bu arada son dakikaya şu an bakmayan seyircilerimiz için ben sesli olarak ifade edeyim. Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin gün içi yükselişi şu an itibariyle %3'ü aşmış vaziyette. Program başlarken de söylemiştik. BIST 30'da pozitif tarafa geçti. 150 milyar TL civarında da BIST 100'de bir hacim var. Böyle bir ara not düşelim. Özellikle sizin kurum olarak yıl başlarken aslında buna dönük senin yan yayında ifade ettiğin beklentiniz bir miktarda negatif bir düzeltme tarafı olabilir diydi. Ve İran Savaşı ister istemez bunun için zaten yeterli sebepleri sundu. Buradan sonrası için hemen aslında pozitif senaryo konuşulurken hem ABD endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul'un geçen yılında göze alarak birçok aslında insan belki de temenni ettiği için rekor seviyelerden bahsediyor. Biraz önce o teknoloji tarafıyla ilgili yaptığım vurgu, yani endeksin rekor kırması yatırımcıların tamamı için bir mutluluk verici hadise olmayabilir mi diye anlayabilir miyiz?
0: Bu olabilir. Patern biraz buna işaret ediyor. Biz bunu önceden de yaşadık çünkü Borsa İstanbul'da. 2025 yılında bile yaşadık, yani endeksin performansı böyle %14 seviyelerindeydi. Ama işte BIST 100 dışında mesela %56 performans vardı. Sadece örnek olması için söylüyorum. Bu sene de benzer bir hikaye olabilir. Mesela yılbaşından bu yana %30 yukarıdayız ama böyle medyan olarak baktığınızda, hisseler ne kadar yukarıda diye baktığınızda %15'lik bir performans var. Veya işte %25'i sadece aslında endeks ve üzerinde bir performans gösterebilmiş gibi gibi yoğunlaşmalar var. Şu andaki fiyatlama biraz hani böyle geri kalanları hani satın alalım gibisinden bir fiyatlama var. Ama her şey bittiği zaman biz tekrardan temel dinamiklere biraz döneceğiz. Acaba ucuz muyuz, pahalı mıyız, karlar nasıl geliyor diye bakacağız. O'dan baktığımız zaman da yıl başında neredeysek şu anda evet daha kötü bir yerdeyiz. Hem büyüme anlamında aşağı yönlü revizyonlar yaptık, hem enflasyonda yukarı yönlü revizyonlar yaptık, hem faiz indirimlerinin beklentilerimizi biraz öteledik. Evet, burada uzun vadede hikaye var. Bu savaş bittiği zaman Türkiye kazanacak. Bu enerji fiyatları belki kısa vadede değil savaş bittikten sonra, ama bir süre sonra hani savaş öncesinden bile daha aşağı seviyelere gelme riskiyle karşı karşıyayız. Bu Türkiye için çok pozitif bir gelişme. Ama o kısa vadeli pencereye bakarsak yıl sonuna kadar biraz böyle faiz getirilerinin, borsa getirilerinin, kur getirilerinin biraz daha böyle birbirlerine yakınlaştığı bir döneme de giriyor muyuz acaba diye de düşünüyoruz. Biraz şu anda stratejimiz burada. Biraz daha böyle sepeti iyice böyle dağıtaraktan bir varlık yönetimine yönlendirmeye çalışıyoruz yatırımcılarımızı.
1: Peki bu psikolojide belki de farkında olmadan bile olan normal, düz bir yatırımcı risk algısında daha çok riskli işlemlere mi meyleder? Çünkü çokça aslında toplumsal done de sunabiliriz buna. Sadece konvansiyonel merkezi piyasalar ekseninde değil, birçok örnek verebiliriz. Ya da bu servet büyüklüğüne mi bağlıdır? Ben bugüne kadar kazandım, bunu da çok kaybetmeyeyim diye. Yani bu tabii kişiden kişiye, yatırımcıdan yatırımcıya değişecek bir konu, ama bu getiri arayışı biraz da fiyatlamalarla ilgili de anomaliyi daha da büyütüyor mu sence?
0: Kesinlikle büyütüyor. İkisi de çok doğru gelişmeler. Hangisi daha etkili tabii ki bilmiyoruz. Hani Türkiye'de bile diyemeyeceğim. Türkiye bunun en büyük örneklerinden bir tanesi mesela. Hani pandemi öncesine kıyasla bakarsanız hani hane halkının toplam finansal varlığı dolar bazında %65 büyüdü. Bu da tabii ki hani ister istemez o varlığı dağıtayım derken daha fazla risk algısını da artırıyor. Diğer taraftan küresel olarak da trend olarak da evet bunu da görüyoruz. Risk gerçekten çok yüksek alınıyor. Eskisinde böyle değildi. Hani o hafta sonu Warren Buffett'ın işte konferans açıklaması. Hani ilk defa bu kadar böyle risk algısının yüksek olduğu bir yerdeyiz. Yani günlük işlemler yapılıyor. Günlük kaldıraçlı çok yüksek işlemler yapılıyor. İkisinin de etkileri var. Bu da aslında bize belki şunu gösteriyor. Hani finansal piyasalar artık böyle eski bildiğimiz hikayeden de çıkıp böyle farklı bir yere gidiyor gibi görünüyor. Bu hem korkutucu, hem derinlik anlamında da olumlu bir gelişme, ama takip ediyor olacağız. Ama sorunun özeti, ikisinin de çok büyük bir etkisi var. Piyasanın aslında bu kadar dinamiklerinin temellerden ayrışmasında en büyük nedeni bu olduğunu düşünüyoruz biz de.
1: Yapısal olarak sorunlu değilse şöyle bir soru sorsam. Bilanço dönemini de gözeterek şu anda mesela bizim borsamızda halka açık şirketlerden pahalı olduğunu düşündüğün şirketler var mı?
0: Tabii. Yani çok çok pahalı olan şirketler de var. Hani burada bu bir iki yıldır belki borsada çok yaşanan bir şeydi. Bunda tabii ki işte açığa satışın işte zaman zaman yasaklarının gelmesinin, işte yabancı yatırımcının burada olmamasının, biraz yatırımcı bazında değişmesinin büyük bir etkisi var. Ama böyle hani Türkiye'ye baktığımız zaman evet biz gelişmekte olan ülkelere göre ucuz bir ülkeyiz. Çok iskontolu bir ülkeyiz. Ama oraya bizim o re-rate olma hikayemizde mesela

0: Mesela yani yılbaşında daha yakındık. Şu anda biraz daha uzas baktığımız zaman. Ama değerleme olaraktan bakıyorsunuz. Hani dünyadaki peerlerle o sektördeki hikayeleri karşılaştırdığınız zaman Türkiye'de evet gerçekten çok primli sektörlerde, şirketlerde var. Dikkat etmek de gerekiyor tabii ki bundan dolayı.
1: Yani soruları ardı ardına sordum ki Can'a. Kendi içinde çokça bence yanıt ve detay barındırıyor. Şunu sormak isterim peki. Özellikle yine S&P'nin sene sonu gelebileceği seviyelerle ilgili bu Polymarket başta olmak üzere yerlerde yüzdeler yine rekor anlamında yoğunlaşmaya başladı. Ama onunla ilgili de belki bu hafta takip edenler olmuştur. Çok küçük bir azınlık bu tahmin ne diyelim piyasasının merkezinde ve onların dediği şeyleri biz sürekli görüyoruz. Buna tabii ki bir takım Don Kişotlar itiraz ediyor. Onların da kendilerine ilgi toplamak için yaptığı şeyler görüyoruz ama sen dedin ya biraz önce şu an içinde bulunduğumuz koşullar Warren Buffett'ın konuşmasından hareketle çok bildiğimiz şeylerin dışında diye. Burada veri, bilgi, bilançoya dayalı olarak yatırım yapmanın çok da net bir şekilde bir geri dönüş olmayabilir mi? Böyle mi anlamalıyız konuyu?
0: Şu anda öyle. Patern kesinlikle buna işaret ediyor. Hani ya mesela işte eski kurallara göre baktığımızda işte küresel büyüme aşağı yönlü revize ediliyor. Hani savaş bitse de bitmese de artık bu bir gerçek. Veya enflasyon beklentileri yukarı gidiyor. Faiz indirimleri bekleniyordu. Şimdi faiz indirimleri masadan kalktı. Bunların hepsini toparladığın zaman aslında piyasalarda işte o çarpan seviyelerinin yüksek döngülerde değil aşağı döngülerde olması gerekiyor. Ama işte küresel piyasalara baktığımızda şu anda böyle tarihsel ortalamanın %13 primli seviyelerde işlem gördüğünü görüyoruz. Makro konjonktür bunu desteklemiyor. Bilançolar tarafında evet çok yazılıp çiziliyor ama yani burada bir grup, bir sektörün aslında bilançoları iyi. Hani toplam kar büyümesi Amerika'da %27 diyorsunuz ama 4 şirketi dışarıda bıraktığımız zaman şu ana kadar açıklananlardan 3'te 2'si açıklandı. %13 kar büyümesi var. Demek ki o kadar da iyi değil yani genele yayılmış bir şey de yok. Ama işte değerleme çarpanları böyle rekor üzerlerine gidiyor. Bu biraz işte bu momentum piyasası devam da edebilir. Bu ayrışma da devam edebilir. Ama bir noktada işte gerçekten o majör konuştuğumuz riskler eğer ön plana çıkarsa bu sefer insanlar sayfanın diğer tarafından, ters tarafından bakmaya başladıkları zaman bunları biraz konuşabilirler. Her şey pahalıymış aslında de diyebilirler. Ondan dolayı hani hep böyle dikkatli, daha seçici, daha böyle biraz daha profesyonel yaklaşaraktan böyle hype'lara değil, haberlere değil. Daha ya uzun vadeli, bir yatırımcının onu bilmesi gerekiyor gerçekten. Uzun vadeli yatırımcı mı, kısa vadeli mi beklenti yapıyor, buna karar vermesi gerekiyor. Ondan sonra da seçici bir şekilde ilerlemesi gereken bir dönem olduğunu düşünüyoruz aslında.
1: ABD bilançolarını peki ister o artık tüm hikayeyi anlattığımız teknoloji şirketleri başta olmak üzere grupta ya da dışında dikkatini çeken bu dönemde ortalamaların ya da genel kıyasın haricinde bir detay oldu mu?
0: Ya tabii hani ya teknoloji zaten ön plandaydı. Diğer tarafta böyle çok hani heyecanlandırıcı veya farklı bir hikaye çok fazla göremedik. Hani orada da işte bu bulut teknolojilerindeki büyüme hani özellikle Google'ın yani pazar payını bu kadar hızlı bir şekilde artırması gerçekten hani böyle herkesin dikkatini şu anda zaten o mega tech'lerde en iyi performans gösteren ve ileriye dönük de en olumlu görünen resimde o tarafta görünüyor. Ama diğer taraftan da hani şöyle de okumak gerekiyor belki bunu. Bir taraf pazar kazanırken diğer tarafta pazar kaybediyor veya işte maliyet baskıları onlarda da var. Hani önümüzdeki yıllarda bu marjlar bu taraflarda yapılmayacak gibi görünüyor. Ondan piyasa da biraz böyle bu çok yaşanan bir şey olur. İyi performans gösterirken o momentumu kaçırmamak için olumlu konuşmak gerekir. Hani negatifleri biraz geri planda bırakmak gerekir. Ama riskler de var. Ama bilanço özelliklerinde dersek en dikkat çekici şey gerçekten teknoloji sektörünün bulut tarafındaki bir gelişmeydi. AI'ın aslında dönüşünün biraz hikayesi bu. Bir de hani benim nacizane en dikkatimi çeken şey HSBC'nin finansallarında işte o private credit market'la ilişkili bir şekilde oradan oluşan bir loss'tu. O da hani finansal piyasalarda ileride böyle diktasyon anlamında büyük bir riskin habercisi mi değil mi diye kafaları karıştırdı aslında.
1: Bugün yine bir uyarı daha geldi zaten. Yani birileri bunu sürekli konuşuyor ama genel haber akışlarının içerisinde ya gözden kayboluyor ya çok öne çıkmıyor. Başka konular çok daha fazla dikkat çektiği için onun da hatırlatmasını yaptım. Teşekkür ediyorum. Şöyle peki provokatif bir soru sorsam teknoloji şirketlerinin içerisinde pahalı bulduğun bir şirket var mı Borsa İstanbul'da sorduğum gibi?
0: Borsa İstanbul'da aslında şöyle...
1: Yok şöyle, Borsa İstanbul'da pahalı şirket var mı diye sordum. ABD teknoloji şirketlerinin içerisinde benzer şekilde soruyorum. O muhteşem yedili ya da hinterland'ı biraz geliştirelim. Pahalı olduğunu düşündüğüm bir teknoloji şirketi var mı?
0: Yani pahalı demekten daha ziyade çok ucuz görmüyoruz. Hani böyle şu anda 2020

0: 8 hikayelerinin satın alındığı bir tema bu aslında. Yani çarpanlar normalize olaraktan baktığınız yerlerde böyle 2027'de değil 2028'i satın alıyor gibi görünüyor. Hani ondan dolayı böyle çok ucuz olduğunu düşünmüyoruz biz de.
1: Genel olarak hepsi çok ucuz değil diyorsunuz.
0: Evet, yani. Değil. Hani biz de mesela hani model portföyde önerdiğimiz teknoloji hissesi var. İşte Apple'ı ön plana çıkartıyoruz. Ama diğer tarafta böyle o teknoloji ağırlığına ilişkin biraz da çekimseriz. Ve az önce söylediğim hikaye, biri pazar payı kazanırken diğeri pazar payı kaybediyor. Yani bu tip dinamikleri böyle göz önünde bulunduruyoruz. Nette pazar, evet talep var fakat fiziki anlamda bu talebi karşılayabilecek bir arzu olmadığından dolayı bir sıkışma da var. 2022'de de bu yaşandı mesela yani. Hani ondan dolayı böyle teknoloji, evet ucuz bulmuyoruz diyeyim ama bir uzun vadeli işte bir hikayeden bahsediyorsak, evet burada gerçekten hani yine teknoloji konuşacağız. Biz mesela şu tip önerilerde bulunuyoruz. Eğer teknolojide bir yatırım almak istiyorsa yatırımcı, burada alternatif enstrümanlar var. Bir kısmını hedgeliyor mesela. Hani düşüşlerde daha iyi koruma altına alıyor. Veya temettü dağıtan teknoloji hisselerini ön plana çıkarıyoruz ki olası böyle kısa vadeli şoklarda da kendini daha böyle defansa alabilsin yatırımcılar arasında.
1: Aslında şirketler de mesela bu hibrit tahvillerin patlama yaşaması bu sene. Kendilerini garanti altına almak adına. Burada yatırımcısı da ben kendimi biraz daha az zora sokayım diye ortada buluşup farklı bir takım enstrümanları dile getirebiliyor ama 3 dakikamız var, onu başka bir programda konuşalım. Biraz daha ne diyelim, genel kültür sorusu. Hep mesela Kodak, Nokia'yı örnek veririz. Bunların yerine işte şimdi konuştuğumuz o 7'li geldi. Bambaşka şeylere de evrildi. Aynı süper sermaye şirketleri gibi, özel sermaye şirketleri gibi süper şirketler ortaya çıktı. Şu ağırlık merkezinin yani performans ve bilanço yapısı eksenine bile baktığımızda bir tırnak içerisinde bugünlerde hiç adını bilmediğimiz bir girişim gelip bunları delip geçebilir mi? Yoksa o günler artık tamamen eskide mi kaldı?
0: Kesinlikle gelip geçebilir. Hani bizim yani hani Google'da konuştuğumuz hikaye bir ayda tüm oyun bir anda değişti. Çok farklı bir senaryo konuştuk. Bir hafta sonra çıkacak bir şirket tüm hikayeyi değiştirebilir. Hatta daha iddialısını belki söyleyebiliriz, bu risk var. Çünkü Çin'den çıkacak bir şirket bir anda Amerikan teknolojisinin veya bu veri yatırımlarının acaba çok mu fazla yapıldı sorularını bile beraberinde getirebilir. Ondan dolayı bu riski her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şu anda böyle dönüşümün en hızlı olduğu dönemdeyiz diye düşünüyoruz yani.
1: Ya kuşkusuz tabii kurumsal yatırımcı da bunu dikkate alarak muhtemel ki risk alıyor ama son bir dakikada da onu sormuş olayım. Bir şekilde biriktirerek ilerleyip ömrünün kalan kısmında da çalışmayla ilgili çaptan düşünce buna dönük pozisyon alabilir mi dümdüz bir yatırımcı, bir persona?
0: Ya tabii ki sermaye piyasaları hani bunun için var aslında baktığınız zaman, bir yatırım ama bunu hiçbir zaman tamamıyla bir tarafa koymak değil. Dediğim gibi sepetle ilerlemek gerekiyor. Dağıtmak gerekiyor. Burada büyüme tarafında da olanlara da bir ağırlık verilmesi gerekiyor. Ama genelde ağırlıklı olarak işte yani Amerikan borsaları tarihsel olarak bakarsanız dünyanın en iyi getir sağlayan enstrümanlarıdır. Uzun vadede yatırım yapıyorsanız mesela, evet dediğiniz hikayeyi oluşturmak için en iyi enstrüman da burada. Dünya değişirken zaten endeks de değişiyor ve bunu yansıtıyor oluyor. Ondan dolayı hala mümkün görünüyor diyebilirim yani.
1: Neyse, Amerikan atasözü, vergiden ve ölümden kaçış yok. O yüzden sağlık saati olsun diyelim. Kamil Mesut Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz bizlerle birlikteydi Akıllı Para'da ve Akıllı Para'nın sonuna geldik. Birazdan da Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde dolu bir akışımız var. İlk etapta piyasada olup bitenleri konuşacağız. Daha sonrasında Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le birlikte Türkiye'nin ilk balistik füzesi üzerine, Yıldırım Han üzerine bir miktar değerlendirme yapacağız. Aynı zamanda Saha İstanbul üzerindeki bundan sonraki sürece ilişkin hem bugüne kadarki fuar düzenlenecek olan fuarın bugüne kadarki yansımalarını hem de bundan sonraki sürece ilişkin beklentilerini değerlendireceğiz. Programımızın son bölümünde ise Bloomberg ekonomisti Selva Bahar Baziki bizlerle birlikte olacak. Önce bugün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Anadolu Ajansı katılı finans zirvesinde konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde enflasyonda görülen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Karahan ayrıca enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerini görmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 1 Mayıs haftasında brüt rezervler 5.6 milyar dolar düşüşle 165.5 milyar dolara geriledi. Verilere göre net rezervler 1 Mayıs haftasında yaklaşık 600 milyon dolarlık düşüşle 53.7 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervlerde ise düşüş yaklaşık 116 milyon dolar olurken 1 Mayıs haftası itibariyle swap hariç net rezervler 36.3 milyar dolar olarak kaydedildi. Uluslararası yatırımcılar 30 Nisan haftasında hem borsa hem de tahvil tarafında satış cephesinde yer aldı. Önceki hafta 328 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar 30 Nisan haftasında 228 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Önceki 3 hafta tahvilde net alım tarafında yer alan uluslararası yatırımcılar 30 Nisan haftasında tahvilde de 231 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bloomberg'ün Japonya Merkez Bankası hesaplarına ilişkin analizine göre Japonya çarşamba günü döviz piyasasına yaklaşık 30 milyar dolar müdahale etti. Daha önce de piyasaya 34,5 milyar dolarlık bir müdahale yapılmıştı. Bu da Japonya'nın yeni destekleme kararlılığını ortaya koyan bir hamle olarak aktarılmıştı. Almanya'da fabrika siparişleri Mart ayında aylık %5 artarken beklentiler %1'lik artış gösteriyordu. Almanya'da fabrika siparişleri Mart ayında yıllık bazdaysa beklentilerin oldukça üzerinde %6.3 artış kaydetti.

Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardıktan sonra piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Şu an itibariyle risk iştahı fena görünmüyor piyasalarda. İlk etapta Borsa İstanbul'a baktığımızda yeniden 15 bin puanın üzerini görüyoruz. Ancak buralarda kalacak mı kalmayacak mı endeks ona bakacağız. Özellikle hem dolar bazlı hem TL bazlı rekorların son dönemde yenilendiğini gözlemlemiştik. Daha doğrusu son 2 yılın en yüksek seviyesine dolar bazlı endekste geldiğimizde hatırlatmış olalım. TL bazlı endeks rekorda. Bugün yine bankalar tarafında yukarı yönlü ivme var. %2.3 kadar bankacılık endeksini yukarıda görüyoruz. Dolayısıyla nispeten geride kaldığı alanı kapatma eğilimi içerisinde. Özellikle uluslararası yatırımcı ilgisinin ve risk iştahının arttığı dönemde bankalar pozitif ayrışmaya devam ediyor. Sanayi endeksin kabaca 4 katı kadar yukarıda. Onu da bir kenara not etmiş olalım. Kurlar tarafına baktığımız zaman Euro TL'de 53 lira 32 kuruşluk, Dolar TL'de 45 lira 24 kuruşluk fiyatlamalar görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.1770'lere kadar attı. Dolayısıyla aslında bu bizi 97.80'lerde bir dolar endeksi doğru götürüyor. Genel anlamıyla bakıldığında risk iştahının yükseldiğinde euro dolar çaprazının yukarı kaymaya devam ettiğini gözlemlemeyi sürdürüyoruz. Öte yandan Avrupa borsalarına bakalım. Risk iştahı oralarda biraz daha karmaşık gidiyor. Londra'da FTSE'de %0.6 kadar geri çekilme görüyoruz. Diğer taraftan DAX endeksinde Milano borsasında %0.1'in altında çok miniskül düşüşler var. Aynı oranda artışıysa Kakaran endeksinde görüyoruz. Daha kararsız bir

Tablo Avrupa borsaları için hakim. Amerikan vadelerinde de yine benzer şekilde %0,1'ler kadar yukarı yönlü hareket görüyoruz. Her 3 majör endekste de dolayısıyla aslında piyasalar bir yandan rekor seviyelere gelmiş olmanın sindirilmesine, öte yandansa özellikle savaşın bitimine ilişkin duyarlılık analizine bakarak kendi yönünü üretmeye çalışıyor. Emtia piyasasıyla noktalayalım. Petrol fiyatları aşağı yönlü hareketini kuvvetli bir biçimde sürdürüyor. Aslında Brent petrole geldiğimiz yer hemen hemen önceki günkü o sert geri çekilmenin bizi ilk taşıdığı noktalar. $96.36'a kadar gelmiş durumdayız. %5'e yaklaşıyor Brent petroldeki geri çekilme. Aynı zamanda Amerikan tipi ham petrolde de $91.38'lik fiyatlama var. %4'e yakın geri çekilmeyi de orada görüyoruz. Spot altının ons fiyatı yeniden $4.700'ların üzerine attı. Dünkü kapanışın bir $46 kadar üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Şu anda $4.736 seviyesi orada geldiğimiz yer. Bu arada gümüşteki fiyatlama biraz daha aşkın. Orada %5 civarında yükseliş görüyoruz. $81'ın üzerine doğru attı gümüş fiyatlaması. Risk iştahı yüksek, sürecin bundan sonra nereye doğru gidebileceğini, değerlemelerin bize nereye kadar taşıdığını takip edeceğiz. Bunların detaylarını şimdi araştırma turunda konuşacağız.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, biraz önce hisse senedi piyasalarındaki gerilen seviyelerden bahsettik. Amerikan endeksleri rekorda, Avrupa endekslerinin bir kısmı rekorda. Aynı zamanda MSCI Asya Pasifik endeksi rekor seviyede. Ancak genel anlamda dönüp baktığımızda Avrupa hisseleriyle ilgili bir ayrışma daha belirgin. Amerika'da da gerçi hani döngüsel ekonomiye bağlı olanlarla teknoloji hisseleri arasındaki ayrımdan çokça bahsetmiştik. Şimdi biraz Avrupa hisseleri tarafına da dönüp baktığımızda buralarda beklentileri yerine getirebilenlerle biraz daha geride kalanlar arasında makasın açılmaya başladığını görüyoruz.
1: Evet, özellikle savaşın ardından V şekilli toparlanma ABD hisselerinde çok daha sert ve yukarı yönlü olduğunu bu tarafta söyleyelim. Ama genellikle ilk çeyrek performanslarına baktığımızda ki artık bilançoları doğru da yakından takip ediyoruz ve tamamlamak üzereyiz. MSCI Avrupa Endeksinin birinci çeyrekte kazanç büyümesine baktığımız zaman orada da beklentilerin aşıldığını ki 2,6'lar civarında bekleniyordu yüzde. Biraz daha genişlediğini ve 5,6'lar çerçevesinde gerçekleştiğini görüyoruz ve şirketler projeksiyonlarını açıkladıkça analistlerin hem ikinci çeyreğe ilişkin hem de yılın geri kalan çeyreklerine ilişkin beklentileri de hafif yukarı doğru revize ediliyor ki konsensus burada Avrupa için kar artışında 2026'da yaklaşık %11 civarında bir büyümeye tekabül ediyor. 2027'de de yaklaşık %11,2'lik bir artış öngörülüyor. Özellikle analistler tarafından. Tabii ki de bu iyimser bir tahmin. Eğer biz bu karlılıkları diğer kalan 3 çeyrekte de göreceksek bu büyüme rakamlarını bir miktar daha yakalayabileceğiz. Ama homojenliğine baktığımızda bu tarafta da enerji hisseleri, madenciler ve özellikle yarı iletkenler çıkarıldığında bir miktar daha revizyonların oldukça biraz daha olumsuz tarafta yer aldığını görebiliyoruz. Goldman Sachs stratejistlerine baktığımız zaman Stoxx 600 için de aynı zamanda 2026 yılı hisse başı kazanç büyümelerini %5'ten 10'a doğru yukarı doğru revize ettiklerini görüyoruz. Ama biraz daha beklentilere baktığımızda orada özellikle şirketlerin %50'sinden daha bir miktar daha azının beklentilerin üzerinde bir kar getirdiğini görüyoruz. %34'ünün ise kaçırdığı bir ortamdayız. Bu oran Avrupa, ABD'de şu anda S&P 500 için şirketlerin %83'ü beklentilerin üzerinde bir kar karşıladı. Barclays stratejistleri de der ki ABD şu an bir miktar daha Avrupa'ya göre güvenli liman.
0: Amerikalılar biraz daha iyi mi tahmin yapıyor yoksa Avrupalılar tahminlerde analist olarak yeterince doğruyu bulamıyor mu gibi soruları da belki beraberinde taşıyabiliriz. Mehmet Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından daha önceki arz şoku dönemleriyle biraz kıyaslamalı olarak bakmakta fayda var. Hem genel olarak imalat tarafında yaşanan şokun yansımalarını Elif değerlendirebiliriz. Zira hem ara malında hem girdi maliyetlerinde hem termin sürelerinde ciddi ölçüde artı söz konusu oldu. Bunu ürün bazında, girdi bazında bir miktar değerlendirmekte fayda var. Son dönemin en büyük gerçek anlamda arz şoklarından bir tanesini yaşadığımızı söyleyebiliriz o yüzden.
2: Aslında açıl grafik bize küresel tedarik zinciri şokunun sektörler bazında nasıl etkilendiğini gösteriyor. PMI verilerinin altındaki tedarik teslim süresi ve girdi fiyatları üzerinden bunun analizini yapan bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kimya, ara mamul üretimi ve alüminyum tarafında teslim sürelerinin daha görece

0: stabil kaldığını ama girdi fiyatlarının ciddi şekilde arttığını söyleyebiliriz. Özellikle daha kırılgan yapıda olan kimya sanayi, yani maliyetler yüzünden daha kırılgan bir yapıda olan kimya sanayinin son dönemde özellikle Avrupa tarafında kırılganlığı oldukça artmış durumda. Savaşla beraber bu yaşadığımız küresel maliyet baskısı ilk çeyrek PMI verilerine de yansıdı. Bunları da karşıladık bu süreçte. Bununla beraber girdi fiyat endeksleri de son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Keza bunların özellikle emtia tarafında, alüminyum, bakır ve kimya tarafında oldukça görüyoruz. Ham madde fiyatlarına yansımalarını da görüyoruz ki bu süreçte Şubat ve Nisan ayında da oldukça üzerlerine konuştuk. Firmalar ham madde stokları tutma eğiliminde aslında birazcık bu dönemde. Özellikle Avrupa tarafında maliyetler yüksek olsa bile stokta tutmak için, ki önümüzdeki sürecin şimdi dün itibariyle bir ateşkes sürecine girildi ama girileceği konuşuluyor daha doğrusu, ama önümüzdeki süreçte ne getireceğini bilmediği için bir miktar daha stoklu ilerleme eğiliminde olduklarını söyleyebiliriz. OECD'nin yaptığı da dalgacık boyu analizinin aslında petrol fiyatlarındaki artışın tedarik zinciri üzerindeki en güçlü belirleyicilerden birinin olduğunu da keza ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Elif, aktardığın bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Onunla da bir miktar hibrit tahvil trendi üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Özellikle tabii sermaye kaldıracının tartışmalı hale geldiği bu ortamlarda bir miktar öz kaynakla beslenmiş tahvil ihraçları bu dönemin ana temasına dönüştü gibi görünüyor. Zira yatırımcılar doğrudan şirketin %100 riskini almaya çalışmak yerine şirketin de eli bir miktar taşın altında olsun, gerektiğinde sermayeye dönüştürülebilir bir yapıyla hibrit ortak çıkmış bu tahviller bizim için evladır diyor. Biraz daha buraya kaymış gibi görünüyor trend.
2: Aslında biraz şey de hatırlanabilir, Michael Hope'un zor zamanlar güçlü insanları getirir, güçlü insanlar iyi zamanlar yaratır, iyi zamanlarda kırılganlık çoklaşır diye. Piyasa ve piyasanın aktörleri...
1: Bunu ezberlemek için uğraşıyor musun ya? Yoksa aklında ve sindirdiği için beyin biraz tuşa basınca geliyor
2: mu? Ümraniye çöplüğü gibi için biraz tiftince içinden bir şeyler dökülüyor. Ama şirketler artık öylesine fazla belirsizlik, özellikle salgın sonrası, öncesinde de çok vardı ama bizim hayatımızın normali oldu ki buna uygun olarak da piyasa kendi aslında enstrümanlarını çıkarıyor. Belki belirli bir zaman dilimi öncesinde ya ben böyle bir finansal enstrüman tasarlıyorum desek vadesinden hem mesela şirketin değerlendirmesini yapacak kontrolöre hem piyasa düzenleyiciye kadar birçok itiraz duyabilirdik. Ama zamanın içerisinde çıkan zorluklar işte piyasanın bir şekilde kendi normal olağan habitatını sürdürmesi için böyle imkanlar sunuyor. Senin de söylediğin gibi açılar aslında hem şirketi hisseyle ilgili ya da dağıtımdaki hisseleriyle ilgili dengeyi bozmama noktasında konfora iten, hem şirketin kredi derecelendirme kuruluşları tarafından tırnak içerisinde daha hoş görülmesini sağlayan, günümüzde işte yatırımcının tahvil gibi burada yine oynaklıktan etkilenme düzeyiyle hisse riskini almadan bir şekilde konforunu sağlayan bir ürün. Ama içinde bulunduğumuz yıl adına bence çok şey söylüyor ki 2015'ten itibaren baktığımızda şu anda işte 70 milyar dolara ulaşan hacmiyle büyük. Sadece riske işaret edeyim ben. Bu yılın trendi bu da, riski ne? Mesela AB InBev buna bu sene girmişti. Bir şirket daha var aklımda değil o. Ama aslında yurt dışında çok örneğini yaşadığımız, piyasa bozulduğu zaman bunun altında da 2008 kriziyle özdeşleştirdiğim için söylemiyorum ama o zaman da kredi derecelendirme kuruluşlarının ünü çok lekelenmişti. CDO'lar kadar olmasa bile çok ciddi farklı kırılganlıklara işaret edebilecek riskler var.
1: Tabii, çünkü bu aslında normal koşullar altında kredi spreadlerinin çok daraldığı, evet, dönemlerde ister istemez bir koyundan birden fazla post çıkarmanın yollarından bir tanesi. O nedenle aslında bu kadar fazla ilgi görüyor. Daralmış spreadlerde daha fazla getiriyi nasıl elde edebilirim? Yatırımcı ona bakıyor. Şirketler de aslında bunu biraz daha makul maliyetle çıkma imkanı olduğu için tercih ediyor. Sonuçta şu anda alan razı, satan razı.
2: Hem öyle,
1: pozisyon ve dünya bozulmadığı müddetçe.
2: Marj arttığı zaman işte sürekli özel sermaye ile ilgili uyarı geliyor mesela. Yani piyasa ile ilgili konuştuğumuz her risk aslında burası için de söz konusu. Ama bu yıl Allah ağız tadı versin diyelim. Şu ana kadar sıkıntı çıkmadı.
1: Teşekkür ediyoruz Çağlar. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Aslı ile birlikte birazcık rezervleri, biraz da aslında uluslararası yatırımcı pozisyonlanmasını değerlendirmeye çalışacağız. Özellikle rezervler tarafı bir miktar aktarıma muhtaç gibi görünüyor. Çünkü aslında biz tabii çok sert bir rezerv kaybı yaşadık. Ardından bir miktar bunun toparlamasını gördük. Yani uluslararası ortamdaki stres ve risk algısı güçlendiğinde bambaşka, bir miktar zayıfladığında ya da tavsadığında biraz daha başka bir rezerv tablosuyla karşılaşıyor gibi görünüyoruz.
3: Evet, yani çok ciddi...

0: bir rezerv kaybı yaşamıştık. 210 milyar dolardan 155 milyar dolara kadar gelmiştik. Arkasından bu ateşkes haberleriyle birlikte tekrar 174 milyar dolara çıkmıştık. Son haftada, yani bu 30 Nisan haftasında da yine 5.6 milyar dolarlık bir rezerv kaybı olduğunu görüyoruz. 165 milyar dolara geldik. Net rezerve de bakacak olursak swap hariç orada geçen hafta yatay kalmış gibi gözüküyoruz 36 milyar dolarla. Savaşın başından itibaren baktığımızda brüt rezervde 55 milyar dolarlık bir düşüş var. Net rezervde de yaklaşık 60 milyar dolar ama şimdi burada swap, kamu ve işte altın etkilerini hepsini çıkarttığımız zaman şöyle bir trend görüyoruz aslında. Savaşın hemen arkasından yaklaşık bir 50 milyar dolarlık bir rezerv kaybı, döviz satışı yaşamıştık daha doğrusu. Sonra bunun 20 milyar dolarının geri alındığını gördük. Takip eden son iki haftada ise şöyle bir görüntü var. Bir önceki hafta yaklaşık 3 milyar dolar kadar gene döviz satışı görmüştük. Geçen hafta ise 1 milyar dolarlık bir artış var. Bu haftanın şeyine baktığımız zaman gene benzer bir trend. Yabancı satışlarına da belki, daha doğrusu yabancı net pozisyon değişimlerine de belki bakmak lazım. Geçen hafta yaklaşık 231 milyar dolar yabancı yatırımcının tahvil sattığını gördük. Ondan önceki 3 haftada bir miktar toparlanma vardı aslında. Yani hem bu ateşkes ve petrol fiyatlarındaki yumuşamanın enflasyon beklentilerine olan olumlu katkısıyla diyelim. 690 milyon dolarlık bir artış olmuştu ondan önceki 3 haftada. Özür diliyorum. Aynı şekilde hisse satışlarında da, hisse tarafında da yaklaşık 228 milyon dolarlık gene geçen hafta bir satış var. Burada da aslında savaş sonrası 1.3 milyar dolarlık bir satış görmüştük ama onu takip eden 3 haftada onların hepsinin geri alındığını gördük. Aslında geçen hafta itibariyle savaş sonrası yabancı satışlarının çoğu geri gelmişti. Ama geçen hafta tekrar bir 228 milyon dolarlık bir satış var gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Aslı, aktardığın bu notlar için. Hızlıca gideceğiz şimdi Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Bir taraftan aslında Avrupa cephesinde borsalarda biraz daha farklılaşma var ama bir de merkez bankalarının çoğu durduğu yerde dururken mesela Norveç Merkez Bankası'nın faiz artırımı var. Ceren aktaracak detayları bize. Tek plan. Ceren, yatay bir fiyatlama var Avrupa'da, biraz daha negatife kaymış olan yerler de var Londra'da başta olmak üzere ama genel anlamıyla baktığımızda biraz daha risk iştahı yüksek bir tablo var diyebiliriz geneli itibariyle haftanın. Ama elbette önemli olan merkez bankalarının duruşu. Norveç'in buradaki hamlesi önemli. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da gördük, şimdi Norveç'te faiz artırımı var.
2: Şimdi evet, savaş başlamasından bu yana Avrupa'da ilk faiz artışı hamlesi Norveç'ten geldi. Bugün Norveç Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan artırarak %4,25 seviyesine çıkardı. Ve 2023 yılından bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirdi banka. Aslında bu karar sürpriz oldu diyebiliriz. Çünkü Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin büyük bir kısmı bu toplantı bir değişiklik beklemiyordu. Fakat enflasyonist baskıların hızlanması, özellikle Mart ayındaki görünüm, savaş kaynaklı hem yurt içinde enflasyonist baskıların hızlanması hem enerji fiyatları kaynaklı baskıların hızlanması nedeniyle banka böyle bir karar verdi. Norveç Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki artışın daha da hızlanmasını beklediklerini ifade etti ve 2021 yılından bu yana aslında hedefe yaklaşmış değil enflasyon. Son veri Mart ayı enflasyonu %3.6'ya çıktı. %2.7 seviyesindeydi bir önceki ay ve Norveç Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. Diğer tarafta İsveç Merkez Bankası'ndan bir değişiklik gelmedi. Hatta önümüzdeki toplantılara dair bir sinyal vermedi banka. Avrupa ile İngiltere Merkez Bankası'nın en azından Haziran ayı toplantısına kadar beklemesi öngörülüyor. Hatta 3 faiz artışı beklense dünkü fiyatlamalar sonrası bu sene için 2 faiz artışına kadar gerilemiş durumda. Diğer tarafta bugün Avrupa borsadaki fiyatlamalara baktığımız zaman endekslerde yön yeniden aşağı dönmüş gibi gözüküyor. Çoğu endekste yatağa yakın bir seyir var. İngiltere borsası %0.5 oranında aşağıda. Petrol fiyatları düşüş hızlandı. 96 dolar seviyesine geriledi. Havacılık endeksi dün en iyi performansı göstermişti. Bugün de seyahat hisselerinde %2'ye yakın bir prim yaşanıyor diyebiliriz Açıl Sezen.
3: Tek platform, tüm dünya. Filip.
1: Londra notları ile birlikte ilk bölümün sonuna geldik. Kısa bir aramız var. Sonrasında finans

0: Merkezi'nin ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümünde Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le beraberiz. Güntay Şimşek, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle Saha 2026 kapsamında fuarda tanıtılan birçok ürün var. Bunların içerisinde önemli birkaç unsur da var. Yıldırım Han başta olmak üzere. Seninle tüm bunların üzerine konuşacağız. Ama önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasına dönelim, sonrasında devam edelim.
3: Türkiye'ye özgü değil, her tarafta söz konusu. Büyümede bir ivme kaybı riskiyle karşı karşıyayız. Bunun üzerine bir de zaten geçen seneden başlayan bir ticarette kırılmalar vardı. Ve bu beraberinde ikinci bir Çin şoku diye ifade ediliyor. Benim kendime ait bir tabir değil bu. Öyle ifade ediliyor. Böyle bir ortamla karşı, yani kısa vadede hakikaten belirsizliklerin yüksek olduğu zorlanılan, yani küresel ekonominin, Türkiye ekonomisinin zorlandığı bir dönem. Orta vadeye baktığımız zaman tabii burada yapısal rüzgarlar, karşıdan esen rüzgarlar var, yapısal sorunlar var. Ama önemli fırsatlar da var. Yani savaşlar, jeopolitik gerginlikler şu anda çok gündem olsa da aslında yeni bir konu değil. Uzun bir süredir maalesef dünyanın birçok köşesinde kutuplaşma, gerginlikler yeni normale dönüşmüş durumda. Bunun etkileri var. Ticarette kırılma, fragmentasyon dediğimiz parçalanma veya korumacılık eğilimleri, bunlar da yeni değil. Özellikle küresel finansal kriz sonrası derinleşti ama hakikaten geçen sene zirve yaptı. Yapay zeka aslında insanlık için çok önemli bir devrim. Yani verimliliği artıracak, refahı artıracak çok önemli bir bileşen. Burada tabii sorun uyum gerekiyor, hazırlık gerekiyor, altyapı gerekiyor. Ve maalesef bu bölgeler arası, ülkeler arası eşitsizliği artırabilecek, bazı sektörlerde ciddi kırılmalara yol açabilecek bir aynı zamanda teknoloji. Yüksek küresel borçluluk, hakikaten o da bir sorun. Özellikle faizlerin yüksek seyrettiği bir dönemde önemli bir sorun. Dünya nüfusu yaşlanıyor. İklim değişikliği, bir sürü konu var. Biz buralarda daha çok fırsat penceresinden bakmak istiyoruz. Daha önce de burada bu alanların getirdiği fırsatları sizlerle konuşmuştuk. Ama kısa vadeli bakacak olursak, küresel petrol arzında tarihi şok diyoruz. Hakikaten 1970'lerden beri yakın döneme kadar gördüğümüz en büyük arz şoku şu anda yaşadığımız arz şoku. Yani önceki savaşlar, önceki kırılmalar, önceki problemli dönemlere bakarsanız etkilenen arz bugüne göre çok sınırlı. Bugün gerçekten çok büyük bir şok söz konusu. Türkiye'nin avantajları var. Birincisi, dünyanın bazı ülkelerine göre bizde arz güvenliği tehlikede değil. Yani bunlar ham maddeden bahsediyoruz. Olmayan ham madde yani en büyük sorun. Yani fiyatından bağımsız. Fiyat tabii şokuyla karşı karşıyayız ama en azından arzda bir sıkıntı yok. Bu çok değerli. Bu da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun bir süredir Türkiye'nin uyguladığı bir strateji var. Doğalgazda, petrolde, bütün bunların tedariğinde pazar, ürün çeşitlendirmesi, bunların hepsi başarılmış durumda. Yani doğalgazda depolamaya yatırım yapmazsanız bu tür durumlarda zora girebiliyorsunuz. Boru hatlarını çeşitlendirmeniz lazım. Yani özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye bu çeşitlendirmeyi önemli ölçüde başarmış ve bugün

bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bu değerli bir şey. Ve tesadüf değil. Bizim şu an itibariyle enerjide Hürmüz Boğazı'na bağımlılığımız neredeyse yok. Yani gerçekten bu önemli. Şimdi biz geçen ay IMF Dünya Bankası toplantılarına gittik. Bu aralar kimse nokta tahmini yapamıyor. Niye? Çünkü belirsizlikler var. Yani makro hani gelişmeler anlamında işte büyüme şu olacak, enflasyon bu olacak, cari denge, cari açık şu olacak demekte zorlanıyor. Neden? Ancak senaryo analizleri yapılıyor. IMF de onu yaptı. Ve geçen ay dediler ki bizim 3 senaryomuz var dediler. Referans senaryo, genelde o baz senaryo demek. En olası senaryo. Şimdi dün veya öbür gün IMF Başkanı dedi ki bizim referans senaryomuz artık gerçekçi değil dedi. Daha gerçekçi senaryo dedi. Aşağı yönlü senaryo. Yani büyümenin %3-3,5 aralığından %2,5 civarına düştüğü, efendim enflasyonun işte yine burada %5'in üzerine çıktığı bir senaryodan bahsediyorsunuz, küresel enflasyon. Tabii daha en kötü durum, yani en kötü senaryolar da var tabii. Burada bazı aldıkları petrol fiyatı $100 yılın tamamı için. Umarım gerçekleşmez. Ama bizim açımızdan gerçekleşse bile biz yönetilebilir görüyoruz. Sadece tabii ki orta vadeli programı bir miktar etkileyecek. Bu kaçınılmaz. Biz başka bir gezegende yaşamıyoruz. Sonuçta küresel ekonominin bir parçasıyız. Şimdi bu krizin yani petrol fiyatlarındaki değişime hani yansımasını özetlemek istedik. Daha önce bir takım işte savaşlar, krizler var. Yani ilk 60 günde ne olmuş? Dikkat ederseniz kırmızı

büyüklüğü itibariyle yine fiyata yansıması itibariyle şoku görüyorsunuz. Geçmişe göre çok daha büyük. Bu dönemin bir özelliği de şu. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için küresel petrokimya ve bazı ürünlerin üretimi o bölgede yoğunlaştığı için ham madde fiyatından, örneğin ham petrolden nihai ürünlere yansıma farklı oluyor. Mesela ham petrol fiyatı basitleştirelim. Diyelim ki %50 artmış ama bir bakıyorsunuz jet yakıtı onun 2-3 katı artmış. Yani doğalgaz fiyatı işte belli bir oranda artıyor ama bakıyorsunuz doğalgaz tabanlı işte diyelim ki yani gübre fiyatı çok daha dramatik bir şekilde artmış. İşte bu resim aslında size onu göstermek için. Yani Avrupa'da doğalgaz fiyatındaki artış %67 ama üre gübresindeki fiyat artışı yılbaşına göre bunlar %120. Jet yakıtındaki artış %113. Bunların hepsi yılbaşına göre. Yine Bloomberg Tarım Fiyatları Endeksine baktığın zaman orada da yine ciddi bir artış var. Yani dolayısıyla burada yine bu şokun niteliği nedeniyle fiyatlara geçiş de farklı oluyor. Birçok ülkede şu anda jet yakıtı sorunu yaşanıyor. Yani ve uçuşlar o nedenle bazıları ekonomik olmadığı için ama bazıları da hakikaten jet yakıtı kısıtı nedeniyle iptallere gidilebiliyor. Şimdi tabii bu ne demek? Küresel enflasyonda yükseliş demek. Peki küresel enflasyon beklentileri bozulduğu zaman ne oluyor? Finansal tabii ki koşullarda bir sıkılaşma oluyor. Bu dünya için de geçerli, Türkiye için de geçerli. Bakın Almanya'dan Japonya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, bunlar dünyanın önde gelen gelişmiş ülkeleri. Şimdi buralarda mesela uzun vadeli tahvillerin faizlerine bakarsanız dramatik bir şekilde artışlar var. Gerçekten çok ciddi artışlar var ve o nedenle finansal koşullar daha sıkışık. Yine bu krizin etkilerinden bir tanesi büyüme üzerinden. Bizim açımızdan önemli olan bizim ticaret ortaklarımız. Yani bizim mal ihraç ettiğimiz ülkelerin, daha doğrusu ihracatımızın %95'ine tekabül eden ülkelerdeki büyüme 2025'te %2.4'tü. Şimdi 2026 için tahminler %1.6. Mesela Avrupa Birliği %1.6'dan 1.3'e ama Orta Doğu, Kuzey Afrika, yani savaşın en çok etkilediği bölge bizim için de önemli bir ticaret alanı. Burada büyüme %3'ün üzerinden %1 civarına düşüyor. Dolayısıyla bunların hepsi ister istemez tabii ki bizleri de etkileyecek. İkinci Çin şokundan maksat şu. Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girdikten sonra küresel imalat sanayinin çok daha giderek büyük bir payına tabii ki yani payını üretmeye ve küresel pazarlara sunmaya başladı. Dünya imalat sanayi katma değerindeki Çin'in şu andaki payı %30. Ve bu şekilde devam ederse %40-45 öngörüsü var. Bu şu demek, birçok ülke pazar payı kaybediyor demek. Teknolojide eskiden ucuz iş gücülük söz konusuydu Asya'da, Çin'de. Bugün öyle değil. Bugün ölçek çok büyük, teknoloji çok ileri, tedarik zincirleri tamamen bir şekilde orada kontrol altına almış, özellikle kritik minerallerde, nadir toprak elementlerinde. Yani ticaretin ağırlık merkezi dünyada Asya'ya ve özellikle Çin'e kaymış durumda. Çin bakın geçen sene büyük bir korumacılık dalgası geldi değil mi? Ona rağmen 1.2 trilyon dolarlık bir dış ticaret fazlası var. Şimdi diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsunuz? Türkiye'de olup bitenler bunlardan bağımsız değil de onun için. Yani aslında bizim sanayicimizin sorunlarının bir kısmı bu bahsettiğim büyük trendlerle ilişkilidir. Yani ben daha önce de söyledim bir programda. Hani kolaycı olan nedir? İşte bir program uygulanıyor. Bu programın yan etkileri bizi bu hale getirdi. Şimdi bu en kolay iş. Ben program etkili değildir demiyorum. Tabii ki

Her tedavinin yan etkileri var. Var. Ama bu büyük trendleri de okumazsak, teşhisi doğru koymazsak tedaviyi o zaman doğru yapamıyoruz. Benim söylemeye çalıştığım konu bu. Ve bizim mutlaka oturup, ya zaten yapıyoruz, bu konuları biz tartışıyoruz kendi aramızda. Şimdi Çin'de ciddi kapasitesi fazlası olan bir sürü sektör var. Ve sadece geleneksel sanayide değil, yani sadece yeni sektörlerde değil, aslında yüksek teknoloji alanlarında da ve orada uzun bir süredir imalat sanayinde fiyatlar düşüyor. Şirketlerin üçte biri zarar etmesine rağmen dünya pazarlarına bu ürünü zararına da olsa sunuyorlar. Bu ister istemez Avrupa'yı da etkiliyor, Almanya'yı etkiliyor, bizi etkiliyor. Evet, yani bu bir realite. Bunların hepsine yönelik tabii ki politikalar geliştiriyoruz, tedbirler alıyoruz, bir çaba içerisindeyiz. Uyguladığımız program, çok detaya girmeyeceğim ama evet, büyük bir küresel şokla, bölgesel bir çatışmanın getirdiği bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz. Çünkü öncelikler milletimizin öncelikleri. Evet, milletimiz diyor ki hayat pahalılığıyla mücadele edin diyor. İşte fiyat istikrarı dediğimiz konu. Mali disiplini işte sağlayın, sürdürün. Neden? Çünkü şoklara maruz bir bölgedeyiz. Her zaman politika alanı lazım. Her zaman o şoklara karşı tamponlar lazım. Sürdürülebilir cari denge, yönetilebilir cari denge bizim için çok kritik. Ama Cumhurbaşkanımızın en çok önem verdiği ve bizim de bu bağlamda seferber olduğumuz bir alan var. Nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Ve dikkat edin, son dönemde aldığımız tedbirlerin tamamı bu odaklı, bu merkezli. Nedir? Yani yatırımların önceliklendirilmesi. Ve bu program döneminde yatırımlarda ciddi artış var. İhracatta artış var. Yani dış pazarlarımızdaki sıkıntılara rağmen, Çin etkisine rağmen. Dolayısıyla ne olacak? 2026 yılında tabii ki biz geçen yazın oturup çalışmışız. Orta vadeli bir program çerçevesinde hedeflerimizi ortaya koymuşuz. O programın bu sene çıkan bu büyük yani şoku, fiyatlaması, dikkate alması mümkün değil. Çünkü bizim elimizde bir kristal küre yok. O nedenle tabii ki bu sene enflasyon, cari açık, bütçe açığı, yani büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak. Bir takım sapmalar olacak. Bu yüksek bir olasılık. Ama temelde biz programı ana yani hatları itibariyle rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğrusu bu. Ve bunu önemsiyoruz. Bakın, gelir dağılımında bu programla birlikte düzelme başladı. Az önceki geri gidebilsem aslında hızlı bir şekilde size hatırlarsanız bir grafik vardı. Onu göstermek istiyorum. Genelde şöyle deniliyor. Bunu ifade etmemde fayda var. Ya bu programın yükünü işte dar gelirler, ücretliler çekiyor diye. Şu grafiği göstermek istedim size. İş gücünün milli gelirdeki payı ciddi bir şekilde program döneminde artmış. Evet evet, yani bakın uzun vadeli ortalama yani iş gücünün milli gelirden aldığı pay %31 civarındayken şu anda %37 civarına çıkmış durumda. Gelir dağılımındaki iyileşmenin olması, iş gücünün milli gelirden daha fazla pay alması bütün bu hususlarda aslında programın tabii ki milletimizi ve toplumun bütün kesimleri önceliklendirdiği çok net bir husus. Şimdi biz bu dönemde bu şokun büyük olduğunu söyledik ama yönetilebilir olduğunu söyledik. Neden? Çünkü şoklara dayanıklılık için biz tamponlar inşa ettik. Bakın geçen sene bütçe açığımız milli gelire oranı %2.9, bize benzer ülkelerde
bizimkinin iki

0: katı, %6 civarı. Kamu borcunun milli gelire oranı geçen sene %24 civarı, bize benzer ülkelerde %74 civarı. Bu bize tabii ki bir alan sunuyor. Ve biz bu alanı birazdan göstereceğim size, yine milletimizin hayrına, ülkemizin rekabet gücüne biz ne yaptık? Devreye aldık. Bunları önemsiyorum ama zamanında doğru şeyleri yaparsanız, şok geldiği zaman o zaman gereken tepkiyi verebiliyorsunuz. O zaman alanınız var. İşte mali alan oluşturmuştuk. Kamuda tasarruf yaptık. Kim ne derse desin bu çok önemli. Yani şu tasarruf genelgesi kapsamında bir sürü kalem var. Yani taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, seyahatler, enerji, kırtasiye, demirbaşlar. Bunların tamamının bütçe içindeki payı uzun süreli, uzun vadeli baktı %4.6 idi. Bu tasarruf genelgesiyle birlikte, Cumhurbaşkanımızın tasarruf genelgesiyle birlikte bu oran %3 civarına düştü, %3'ün altına düştü. Yani bu çok ciddi bir çaba içeriyor. Bu da strateji bütçe başkanımızla burada gerçekten birlikte bu konuda maksimum hassasiyetle hareket ediyoruz. Neden? Çünkü kamuda harcama disiplini çok kritik, çok önemli. Harcamaların üretken alanlara kanalize edilmesi çok önemli. Ve sonuç alıyoruz. Bakın, dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %65,5'tan program döneminde %62'nin altına düştü. Verimli olmayan vergi harcamalarının milli gelir içerisindeki payı %6,5'tan %4.7'ye düştü. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gerçekten mesafe aldık. Beyanname sayısında dramatik bir artış var. 3.8 milyondan 5.5 milyona. Vergi gelirlerindeki artış ortada. Vergi gelirlerinin milli gelire oranı da artış ciddi bir şekilde. Yani sonuç alıyoruz ve doğru alanlarda alıyoruz. Şimdi az önce ne dedik? Mali disiplini sağlayınca, mali alan olunca, zamanı gelince devreye alabiliyorsunuz. Bakın, büyük bir petrol fiyat şoku var değil mi? Normalde mazotun fiyatı savaş öncesi 60 lirayken belki bugün 90 lira civarına çıkacaktı. 89.4 lira. Halbuki şu anda ne ödüyoruz? 72.7, 73 lira diyelim. Yani dolayısıyla şoku önemli ölçüde biz esnafımıza, yani sanayicimizin rekabet gücüne az yansıması için mali alanı devreye aldık. Enflasyonu kontrol altında tutabilmek için devreye aldık. Benzer şekilde resim benzin için de geçerli. Yani normalde 59 liradan yani 79 liraya çıkacaktı. Bugün 64-65 lira civarı. Ve
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumunun bir bölümünü sizlerle paylaştık. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin sonuna gelmiş olduk böylelikle. Kısa bir aranın ardından kapanışa doğru da Didem Arslanoğlu sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
2: Reklam. Her çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. Probio Kids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Probio Kids, Menarini'den.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim merhabalar, saatler 17, kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Kapanışa doğruyu Amerika'dan gelen inşaat harcamaları Mart ayı verisiyle açıyoruz. Aylık %0.6'lık bir artış kaydedildi. Öte yandan inşaat harcamaları da %0.6 arttı. Dediğim gibi beklenti %0.2'lik artış şeklindeydi. Şimdi dün piyasalarda, küreselde ve içeride çok hareketli ve çok pozitif bir seyir olduğunu takip etmiştik. Bugünkü gelişmeleri ve şu anki fiyatlamaları gelin birlikte görelim. Hemen borsa tarafıyla başlayalım. BIST 100 endeksi şu anda %0.51'lik yükselişle 14.992'den işlem görüyor. Dolar TL'ye bakıyoruz. Bugün %0.08'lik artış var. Bu tarafta 45.24.66'dayız. Ve Euro TL tarafında da %0.32'lik bir yükseliş var. 53.37.14 seviyesini görüyorum. Biraz da hareketli. Euro dolar paritesine de bakalım hızlıca. Orada da %0.16'lık bir artış var. Bu da pariteyi 1.17.67'ye getiriyor. Avrupa borsalarında durum ne diye baktığımızda dünün aksine bugün burada satışlar olduğunu gözlemliyoruz. Londra'da neredeyse %1'e yakın bir kayıp var. Paris'te %0.35, Frankfurt'ta %0.46 ve İtalya'da da %0.41'i görüyoruz. ABD borsaları bugün, yani yine dünden farklı olarak, yatay negatif ve pozitif bir seyir olduğunu söyleyelim. Dow Jones çok hafif eksi de yaklaşık %0.06 düzeyinde. S&P 500 çok hafif yukarıda %0.02. Nasdaq ise %0.31'lik yükselişe sahne oluyor. ABD tahvillerine geldiğimizde bugün alımlar olduğunu, devam ettiğini söyleyelim. ABD 10 yıllık tahvil getirisi alımlarla 4.33.50'ye, 5 yıllık tahvil getirisi 3.97.25'e ve 2 yıllık tahvil getirisi de 3.84.69'a gerilemiş vaziyette. MTI ile Bitcoin ekranımızda son ekranımız. Hemen petrole bakarak başlayalım. Biliyorsunuz yine dün İran'la ABD arasında kalıcı bir ateşkese yönelik beklentiler alevlenmiş ve piyasaları bu aslında pozitif seyre döndürmüştü. Bu vesileyle de Brent petrolde %11'e varan gün içerisinde geri çekilmeler yaşamıştık. Şimdi bunun devamında bugün bu dakikalarda da yine %3.14'lük bir geri çekilme var Brent'te. 98 dolar sınırındayız. ABD tipi ham petrolde de 91 dolara kadar gelindiğini söyleyelim. %4.25'lik bir düşüş de orada var. Bitcoin'e baktığımızda 80.500'ün biraz altındayız bu dakikalarda. %1.14'lük bir geri çekilme takip ediyoruz. Dün 81.500'ün üzerinde bir fiyatlama da görmüştük bir ara. Öte yandan bugün satışlar biraz daha hakim. Son olarak değerli metallerde gümüşe bakalım. Spot %5 yukarıda. 81 dolar 23 sente geldi gümüş. Altın ne yaptı? Altın da 4.750 dolara doğru bir hamle içinde %1.13'lük biraz daha mütevazı diyebileceğimiz bir yükseliş sergiliyor gümüşle mukayese edildiğinde. Efendim rakamlar böyle. Şimdi araştırma masasına gidelim. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.
2: Yatırımın

0: Evet, Elif Canseven, hoş geldin yayına. Bugün nasılsın?
1: Hoş bulduk Didem, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi bazı borsalar arasında bir kıyasıya yarış var herhalde. Birileri birilerini geçiyor. Bir yerlerde heyecan diğerlerine oranla daha fazla olabiliyor. Senin de elinde Güney Kore ve Kanada piyasaları var bugün paylaşacağın. Seni dinliyoruz, detayları merak ediyoruz.
1: Dün aslında ABD tarafından gelen çerçeve sözleşme kapsamında ateşkes sürecine olan bakışın değil, olumlu senaryo dönmesiyle beraber bir miktar daha hisse senedi piyasalarının olumlu yönde etkilendiğinden sen de bahsetmiştin Didem. Bu noktada aslında baktığımızda Asya bu sabah kapanışı itibariyle pozitif bir seyir gösterdi. Amerika tarafına baktığımızda yine az önce senin rakamlarla beraber bahsettiğin gibi pozitif açılışıyla beraber dalgalı seyrini hem Avrupa hem de Amerika tarafı devam ettiriyor diyebiliriz. Brent petrol gün içi 96'lara kadar düştükten sonra şu an bir miktar daha toparladı. 98 civarına geldiğini söyleyebiliriz. Dolar endeksi ise 97 bandında. Dün 97'ye düştüğünden bahsetmiştik. Uzunca bir süre 98'de devam etmişti. 97'de işlem görmeye devam ediyor. Emtialar tarafına baktığımızda aslında 2025 ve 2026'da sıkça bahsettik ama özellikle savaş döneminde altının güvenli liman algısını bir miktar kaybetmesinden bahsetmiştik. Brent'in düşüşüyle yükselişi bugün yükselişlerini sürdürüyorlar diyebiliriz. Ama burada altın ve gümüş hariç iki önemli emtiamız daha var Didem. Alüminyum ve bakır 3 gündür üst üste yükseliyorlar diye notlarıma ekleyebilirim. Asya tarafına baktığımızda aslında senin de bahsettiğin gibi kıyasıya bir rekabetin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda özellikle yapay zeka ve teknoloji hisselerinin ivmelenmesiyle beraber ki burada Hynix'i ve Samsung'u pozitif ayrıştırmıştık. Güçlü rallileriyle beraber çünkü %6'lara Samsung tarafında %11'lere Hynix tarafında ise %6'lara kadar varan bir primlenme görmüştük geçtiğimiz günlerde. Yine yapay zeka ve teknoloji hisseleriyle beraber Asya tarafının özellikle Çin'in pazartesiden beri kapalı olduğunu burada söyleyelim. Nikkei endeksinin %5 artıda kapattığını burada notlarıma ekleyebilirim. Diğer taraftan Güney Kore tarafına baktığımızda az önce bahsettiğim Samsung ve Hynix'in yukarı yönlü ivmelenmesiyle beraber bugün itibariyle pozitif kapanışlarla Kanada hisselerinin piyasa değerini geçtiğini söyleyebiliriz. Şu an Tayvan'ın piyasa değeri 4.66 trilyon dolar, Güney Kore'nin 4.590 trilyon dolar, Kanada tarafının ise 4.502 trilyon dolar seviyesinde. Geçtiğimiz haftalarda aslında bugün Güney Kore'nin Kanada'ya geçmesi gibi Tayvan'dan da sıkça bahsediyor olmuştuk. Çünkü Tayvan'ın İngiltere borsasını geçmesi de bizim için bir haber niteliği taşıyordu. İngiltere'nin şu an piyasa değerinin 4 trilyon dolar seviyesinde olduğunu notlarıma ekleyebilirim Didem.
0: Elif çok teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışma için ve bizlerle paylaştığın için sana kolaylıklar diliyorum. Elif'i uğurluyoruz şimdi ve stüdyoya döneceğiz biraz sonra ama önce Elif'i gönderelim. Hoşçakal Elif.

0: Araştırma masasından Elif Canseven'i uğurladık. Bakın stüdyoya kimi aldık ama sevgili Güntay Şimşek benimle birlikte, Habertürk yazarı. Güntay hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel oldu böyle bugün seninle denk geldik.
1: Mehmet Şimşek'e teşekkür ediyoruz.
0: Finans merkezinin konuğuydu biliyorsunuz efendim ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i takip ediyorduk. Önemli açıklamaları evet. vardı şüphesiz. Evet. Dolayısıyla açıl pek paylaşmaz ama bugün mecbur kaldı. Hoş evet. geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi çok önemli bir gündem var aslında Türkiye'de. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı. Ayın 5'inde başlamıştı. Ne zaman bitiyor? 9'u mu?
1: Evet.
0: 9'u. Şimdi buradan notlarını alarak başlayalım. Çünkü çok önemli bir fuar, çok büyük beklentiler var. Nasıl geçti şu ana kadar? Nedir izlenimlerin?
1: Ya birincisi saha İstanbul'a bir fuar demek çok doğru değil. Çünkü gerçekten fuarın ötesinde. Yani fuarda nedir? Yeni ürünleri tanıtırsınız, lansmanlar yapılır, anlaşmalar yapılır. Ama sahanın zaten çıkış amacı kümelenmeydi. Yani Türkiye'de savunma sanayi alanında bir şeyler yapmak isteyen KOBİ'ler, küçük şirketler veyahut da büyük şirketlerle bu alanda zaten faaliyeti olan çok az sayıdaki şirketimizi bunlarla buluşturup bir ekosistem oluşturmaktı. Şimdi bunu çok ciddi anlamda ve kısa sürede ve katlanarak yani 2022'de 1 milyarlık bir diyelim ki orada ihracat sözleşmesi imzalanmış. 2024'te rakam 4 milyar direkt, 6 milyarlık ticaret dönülmüş. Evet. Şimdi 2026'da bambaşka bir tablo bekliyoruz. Ama çok fazla aradaki görüşmeler.
0: B2B dediğimiz evet. işletmeden işletmeye yapılan üst düzey evet. görüşmeler. Evet.
1: İngilizcesini söylemek istemediğim için Türkçesini düşündüm.
0: Önemli evet. değil. Herkes biliyor ne olduğunu, ne anlama geldiğini.
1: Kendi aralarında anlaşmalar yapıyorlar. Kendi şirketlerimiz geliştirdiği ürünleri yurt dışından gelen şirketlere hem tanıtıp hem de onlar kendileri bu ürünleri ülkelerine çekip ortak teknoloji transferi nasıl yapılabilir? Bizden teknoloji transfer etmek istiyorlar. Bunlar var. Yani dolayısıyla saha sadece biz şu an tanıtılan ürünleri konuşuyoruz. Ama mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın son olarak Arge biriminin geliştirmiş olduğu ürünler biraz daha fuarın önüne çıktı. Çok fazla konuşuluyor. Mesela Yıldırım Han projesi.
0: Ona geleceğim.
1: Diğer uçak motoru,
0: evet.
1: helikopter motoru, sniper.
0: Bayağı, şimdi bak evet. şöyle 120 Jammer. Ülkeden bir kere
1: evet.
0: Jammer'lar da var.
1: Ben
0: yani
1: Milli Savunma Bakanlığı özelinde işaret etmek istedim.
0: Yani, çok haklısın.
1: Yani neden Milli Savunma Bakanlığı da şey yaptı burada gelip işte Arge'sinin geliştirdiği ürünleri açıkladı. Çünkü artık Türkiye'de herhangi bir birim bu ister yarı kamu dediğimiz savunma sanayi şirketleri var, vakıf şirketleri.
0: Evet.
1: Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakıf şirketleri
0: evet.
1: var. TUSAŞ'tır, TEİ, Haselsan, Avelsan falan. Veyahut da kamu şirketleri, makine, kimya, asfalt veya diğerleri. Yahut da özel iş, büyük şirketler veya küçük şirketler. Şu an bir ürün geliştirmek istediği zaman, güzel tasarımını yaptığı an ekosistem o kadar güzel gelişmiş ki siz hangi malzemeyi nereden alacağınıza dair bir araştırma yaptığınızda bir iki tane, üç tane, dört tane, bazen beş tane alternatif karşınıza çıkıyor. Önceden bulamıyordunuz.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: bunu kime yaptırırız? Yaptırıyorsunuz adam anlamıyor. Tabii. Veyahut da ya diyor bu üründen kaç tane yapacaksınız? Yatırım yapsak değer mi? Şimdi iş bambaşka boyuta boyut kazanmış. Çok fazla şirket var. Yani Milli Savunma Bakanlığı da bu argelerini bazen diyorlar nasıl hızlı yapıldı? İşte böyle bir ekosistem kurarsanız...
0: Tabii. Buna birazcık da aslında herhalde ulusal güvenlik yaklaşımıyla da bakmak lazım. Savunma sanayinden bahsediyoruz günün
1: evet,
0: sonunda
1: evet,
0: değil mi? Özü
1: evet.
0: o. Dolayısıyla teknoloji transferi bir yere kadar belki nihai ürün olarak düşünülürse çok çok başarılı bir hikaye yaratıyor. Bir de çeşitlilik ve ihracat yaptığımız pazarları da herhalde arttırmaya yönelik çok ciddi çalışmalar var. Çünkü görüyorum ki 120 ülkeden 1700'ün üzerinde katılımcının evet. ağırlanması bekleniyor toplamda.
1: Ve bunlar
0: toplamda.
1: Üst düzey. Yani çok evet. sayıda bakan var. Ve bunlar Milli Savunma
0: Karar
1: Bakanlığı.
0: Karar vericiler aslında.
1: Evet, evet. Direkt işin odağındaki tabii. insanlar.
0: Kara platformları, havacılık sistemleri, deniz teknolojileri, uzay, füze ve silah sistemleri, yazılım, otomasyon. Bütün bu alanlarda ürün ve hizmetler var Saha 2026'da. Şimdi gelelim hakikaten Yıldırım Han'a. Çünkü Türkiye'nin bugüne dek ürettiği en yüksek menzilli füze. Nedir evet. onun detayları? Biraz
1: vallahi
0: bahsedecek.
1: Çok fazla dinleyelim. Bakanlık da yani çok fazla detay vermediler. Hı-hı. Sadece açıklandı. İşte gerek menzili 6 kilometre.
0: Atmosfer hızı.
1: 6 kilometre diyorum. 6000.
0: 6000 kilometre. Evet,
1: tabii 6 kilometre zaten onun 9 mak başlangıç hızı, ulaşacağı hız 25 mak.
0: Tabii.
1: Ortalama saatte 30.000 kilometre hızdan bahsediyoruz. Yani bu çok yüksek teknoloji gerektiren bir şey ama detaylarını bakanlık ilerleyen günlerde açıklayacaklardır.
0: Test bu da yine Milli Savunma Bakanlığı ARGE tarafından üretiliyor.
1: Evet, yani bu ürün mesela bu tarz ürünlerin ortaya çıkmasındaki şey ekosistemin bu hale gelmesinin çok etkisi var. Dolayısıyla çünkü bir şeyi tasarlıyorsunuz. Nerede kritik nokta veyahut da dar halka varsa bu sefer siz oraya odaklanıyorsunuz. Diğer bir şeyleri alt üstlenicilere, alt bileşenleri diğer şirketlere verebiliyorsunuz. Böyle bir kabiliyet kazanmışsınız. Bu biraz fazla konuşuldu ama önümüzdeki günlerde bakanlık bunun testlerini falan yaptığında göreceğiz. Mesela yine Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında olan makine kimyanın mesela şey vardı. Tolga diye bir ürünü vardı. Ucuz saldırıya ucuz tedbir yaklaşımıyla. Yani o da nedir? İşte bu en son İran, Ukrayna buradaki savaşlarda yani gerek Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaş, gerekse Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yapmış olduğu saldırı sonrasında ortaya çıkan ucuz maliyetli İHA, dronlar.
0: Dronlar.
1: Şimdi bunlara karşı çok yüksek maliyette savunma yapılıyor.
0: O milyon dolarlık füzeleri 10 dolarlık, 20 dolarlık evet. dronlarla vurdu diye haberler oldu.
1: 10 dolar değil
0: oldu.
1: De işte 10 yani bin, 10 bin, 15 bin, 20 evet. bin dolarlık. Bir şey drone gönderiyorsunuz. Karşı taraf da bundan kendini koruyabilmek için işte milyon dolarlık evet. füzeyle savaş. Şimdi bununla ilgili mesele makine kimya çok katmanlı bir şey Tolga diye bir ürün geliştirmiş. Hı hı. Bunun mesela ihracatını görüşüyorlardı. Ürün yeni ve çok kabiliyetli. Baktığınızda alt bileşenlerine bakıyorum falanı filan yaptı dediler. Dün mesela bana detaylı anlatıldı. Hı. Şu ürünü buradan aldık, şunu şu yaptı. Siz güzel bir tasarım yapıyorsunuz. Ekosisteminiz onu tak diye tamamlıyor. Saha evet. tecrübeniz var. Çünkü Suriye'de, Libya'da, değişik yerde Türkiye'nin ciddi anlamda tecrübesi var. Eleman da var. Dolayısıyla ortaya güzel ürün çıkıyor. Mesela TUSAŞ'ın Kaan'ıdır, Hürjet'idir, Gökbey'idir, Uydu tarafıdır. Çok ciddi anlamda bunlar platform üreticisi olduğu için TUSAŞ gibi bir şey en büyük şeyiniz Türkiye'deki değeriniz, bununla mesela ciddi anlamda görüşmeler söz konusu. Kaan'a mesela direkt İspanya haberlerde de vardı bugün yani fuarda da çok gündemde geldi. İspanya Kaan'la yola devam etmek istiyor 5. nesil savaş uçağı olarak. Türkiye'nin yaklaşımına da bakıyorsunuz diyor ki biz bunu işte verimli hale getirebilmek için iyi ortaklar almalıyız. Ortak alırken de başkalarının yaptığı gibi şey yapmıyor yani... Biz sınır şey engel koymuyor. Hı hı. Yani kaynak koddur, teknoloji paylaşımıdır. İspanya ile Hürjet'te yakaladığımız o işbirliğini ki öncesinde de deniz tarafı var.
0: Tabii. Şunu merak ediyorum. Yani bu ülkelerde hem bir yandan ihracat yapıyoruz tabii ki. Yerli evet. milli üretim ihraç ediyoruz ama başka ülkelerde de üretimler de oluyor bildiğim kadarıyla.
1: Çok sayıda. Azerbaycan'da
0: Amerika'da bile var.
1: Amerika'da zaten hem özel şirketlerim var
0: evet.
1: hem de bizim vakıf şirketlerinin orada birimleri var. Yani bazıları birim olarak oradaki temasları sağlıyor, bazısı üretim yapıyor. Hı hı. Ama Türkiye'nin genel yaklaşımı da bu. Yani ürettiği, geliştirdiği ürünleri dost ve müttefik ülkelerle teknolojisini paylaşma anlamında çekimsel davranmıyor.
0: Peki.
1: Gidip orada fabrika kuruyor, ortak üretelim diyor. Dolayısıyla o kendiliğinden hem bir güven sağlıyor hem de siz bir ürüne gidiyorsunuz ama onun devamında gelip sizden
0: tabii.
1: başka bir sürü ürün de alıyorlar.
0: Tabii. Peki hala var mı son olarak eklemek istediğim
1: ya
0: bir
1: neticede
0: şey?
1: Neticede Saha dedim ya, bir fuardan öte bir hizmet veriyor. Bunu da bu fuar şeyde son aşamada gördük. Ekosistem çok süper gelişmiş vaziyette. İhracatın ben katlanarak büyüyeceğini düşünüyorum. Böyle 13-14 bekliyoruz ama bir kırılma yakalarsak biz anında 30-40'ları görebileceğimiz düzeyleri merakla bekliyorum. O aşamaya geldik çünkü.
0: Vallahi Haluk Bayraktar'ın X'te yaptığı paylaşımda...
1: Mesela onların robotik anlaşması var. Evet. Şimdi neye yöneldik? Yapay zekaya, akıllı üretime, verimli üretime. İşte robotik anlaşması da Baykar'ın onlardan birisi.
0: 6 milyar dolar doğrudan ihracat odaklı olmak üzere toplam 8 milyar dolarlık stratejik bir iş hacmini temsil ediyor der
1: saha
0: Haluk Bayraktar. Saha
1: evet.
0: için diyor. Tabii. Evet. Pekala Güntay Şimşek, çok teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar
0: saha
1: diliyorum.
0: Detaylarını bizlerle paylaştığın için efendim, kapanışa doğru da şimdi bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
5: lazım. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best Allianz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Reklam. Kamu spotu.
8: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
9: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
8: bak, televizyon hazır.
9: Hep bu sonla biterdi.
8: Kahraman!
9: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
8: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
10: Abi! Yaşasın Allah!
9: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
2: Reklam.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ediyor efendim. Yine çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Yine sürpriz nitelikli diyebileceğim bir konuğum ve ben çok mutluyum. Onu kapanışa doğru da ağırlıyor olmaktan ötürüm. Selva Bahar Baziki, hoş geldin. Bloomberg Economics Türkiye ve İsveç ekonomisti. Selva, Türkiye ile İsveç mukayesesi yapmayalım bence hiç. Biz Türkiye'ye biraz odaklanalım ve enflasyonla başlayalım. Şimdi Nisan ayı verisini aldık. Beklentilerin de bir hayli üstünde bir veri geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de aslında geçici olduğunu bunun söyledi. Çünkü bütün dünya tabii ki enerji fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı bir enflasyon eğrisi görüyor yukarı yönlü olarak. Ama biz nasılız? Ne durumdayız? Nasıl okudun enflasyon verisini? Bundan sonrası için ne bekliyorsun?
2: Evet. Enflasyon verisi gerçekten büyük sürpriz oldu. Tahmin skalasında da tamamen tahminlerin üzerinde bir seviyede. İkiye ayıralım isterseniz. Yani ne kadarı kalıcı, ne kadarı geçici dedik. Şimdi burada hem yurt dışında olan olaylar hem de yurt dışının yurt içine yansımasına sebep olan bir elektrik, doğalgaz güncellememiz oldu. Birinci bizi şaşırtan kalem zaten bu taraftan geldi. Tam olarak nasıl bir yansıma olacağını bilmiyorduk. İşte 125 hanelerde artış oldu ama kullanımla ilgili bazı ayarlamalar da yapılacak. Tabii %30 civarı bir yansıma olur demiştik. Doğalgazın kendisinde 44,5-45 civarı bir artış oldu. Yani orada alttaki kalemlerin Türkiye'ye yansıması işte vergi uygulamasını ya da daha doğrusu yönetilen, yönlendirilen fiyatların uygulamasından dolayı da biraz artmış oldu. Hani karşılaştırmayalım dediniz. İsveç'te ne oldu? İsveç'te enflasyon düştü Nisan ayında. Çekirdek enflasyon %0 yıllık.
1: Bu böyle nasıl? Zor olmuyor mu Selva senin için? Yani evet. Hani aynı yönde ilerleyen ülkeleri analiz etmek, benzerlikler bulmak daha kolay ama sen bir yerden bir yere shift etmek zorundasın, evet. Sürekli atlamak zorundasın. Zorlanıyor musun?
2: Aslında 2022 yılında küresel şok yediğimizde herkes aynı yönde.
1: Doğru.
2: Kendi nispetinde, evet. Tabii farklı oranlarda ama aynı yönde etkilenmişti. Dolayısıyla o açıdan bakmak çok kolaydı. Şimdi de para politikasında ve maliye politikasında farklı şeyler yapılınca nereye varıyoruz? O karşılaştırma için aslında çok güzel bir
1: doğru.
2: örnek oluyor. Vergilerde indirim yaptı İsveç. Özellikle de gıda vergisinde yarıladı. Bunun da etkisiyle enflasyonu orada düşürmek mümkün oldu. Hatta enerji enflasyonunun yansımasını da kısıtlayan hareketleri oldu. Yani niyet olunca yapan yapabiliyor, evet. Böyle bir şey.
1: Yani gıda tarafını gıda tarafından bahsetmen çok mühim. Çünkü zaten özellikle gıda ve enerji diye toparlamak lazım herhalde şu an yaşadığımız süreçlerin etkilerini, ki Covid zamanında gıda yine çok önemli bir kalemdi. Dolayısıyla gıdayı kontrol altına alıp enerji tarafındaki potansiyel geçişkenliği biraz daha sınırlayabildi.
2: Aynen.
1: İsveç diyorsun.
2: Yani sadece gıdada nakliye ücreti, navlun ücretinden bahsetmiyoruz.
1: Doğru.
2: Çünkü
1: tabii.
2: Bir de bizde gübrenin tabii. bir etkisi var. Şimdi ilk sorunuza hani çok güzel yeri geldi. Bir tekrar bir dokunayım isterseniz.
1: Lütfen.
2: Yani ne kadarı kalıcı? Şimdi direkt etkisine baktığımızda aslında çok küçük. Petrolün ve dizelin ağırlığı %3. Geçen ay %11 artmıştı. Bu ayda %10 civarı. Yuvarlak olsun %20. Neticede etkisi bize %0.6 puan olmuş oluyor onun. Peki diğer gelen şok nereden geldi? İşte onun büyük bir kısmı bizim de beklemediğimiz kadar bir etkiyle gıdadan geldi. Şimdi gıdanın da elektriğini %25 arttırdık.
1: Tabii.
2: Üreticilerin. Demek ki onun geçişkenliği beklediğimizden yüksek olmuş. Gübredeki sıkışıklığın da muhakkak bir etkisi var. O bizim zaten kanayan yaramız. Dünyadaki gıda enflasyonuna baktığınızda biz çok çok hala yukarıdayız. Şimdi bu iki şey bizde biraz kalıcı oluyor. Hizmet sektöründeki enflasyon çok yapışkan oluyor. Gıda da bizde çok uzun süre onun etkisini yaşadığımız bir şey oluyor. Ne kadarı kalıcı, ne kadarı işte geçici bir etki.
1: Geçici. Onu biraz yaşayarak göreceğiz
2: maalesef
1: herhalde.
2: Maalesef yani
1: ama
2: çoğunluğu kalıcı ya da daha gibi. Doğrusu uzun süre bizim görünümü etkileyen bir kalem.
1: Bunu geçmişteki FAO gıda endeksine bakarak ve bunu Türkiye'deki gıda enflasyonuyla da mukayese ederek de zannediyorum teyit edebiliriz bir ölçüde, değil mi? Yani daha uzun süre gıdayla, gıda tarafıyla mücadele etmek zorunda olduğumuzu.
2: Evet, yani Merkez Bankası'nın hatırlarsanız birkaç sene önce başlattığı, ara ara tekrar gündeme gelen bir gıda fiyatı ile ilgili bir komite çalışması vardı. Hı hı. Sanırım TÜİK'le birlikte yapılıyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Genelde yapılan incelemelerde bizde işte nakliye ücretlerinin çok yüksek olduğunu, işte Antalya'da üretiliyor ama tabii, çoğunluk tüketim farklı yerlerde gelene kadar fiyatlar katlanıyor gibi. Yani bu tarz genelde yapısal dediğimiz sorunlara,
1: yani yerinde üretim gibi ve verimliliği arttırıcı bazı
2: çözümler
1: almak gibi.
2: Yani bunları tabii uzun vadeli düşünmek lazım. Maalesef onlar da altyapı gerektiren şeyler.
1: Peki Selva, hemen sorayım. Şimdi biraz daha uzun sürebilir dedin enflasyon etkisi, bu seyir. Ne kadar uzun ve mesela bir öngörü, yıl sonu için bir hedef var mıdır? Hı-hı. Daha doğrusu bir tahmin var mıdır? Hedefimiz elbette aşağı çekmek ama senin özellikle baktığında gördüğün tabloyu merak ediyorum.
2: Evet. Savaş olduktan beri biz tahminimizi 5,5 puan yukarıya çektik. Şu anda 29'dayız sene sonu için. Bu tabii yine bir varsayım dizisinin ürünü. Biz sene ortasında yönetilen yönlendirilen fiyatlarda güncelleme olmayacağını varsayıyoruz. Yani kamunun orada böyle bir destek vereceğini varsayarak böyle bir tahmin yaptık. Eğer o artış olursa tabii 30 üstüne enflasyon çıkıyor gibi. Peki bu 5,5 puan nerelerden geliyor?
1: Evet, onu merak
2: aslında
1: edeyim.
2: Çok daha küçük bir kısmı direkt etkisi enerji şokunun. İkincil hattan gelen, yani fiyatlama davranışının hemen bunu yansıtıyor olması. Kurdaki kaybın birazcık hızlanmış olması, onun da fiyatlara yansıması. Bir de petrolün tabii turizm ve yine gıda üstünden işte hem hizmetler hem de o kanaldan gelmesi. En son gelen Nisan verisinden sonra o 5,5'ün sadece yaklaşık yarım puan gibisi oradan geldi. İşte orada da aslında yine işte elektrik, doğalgaz gibi kalemlerdeki o tek seferliğin tek sefer orada kalmış olacağını varsayıyoruz. Yani eğer üretici ya da hizmet sektörü artan maliyetini fiyata yansıtıyorsa onu böyle zamana yaymayacak, bir kere de orada harcadı diye düşündük. Yani bize o şoku
1: fiyatlara soktuk diye düşünüyorsun.
2: Evet, aynen, ve patikada hani bir kerelik bir şok olarak kalacağını düşündük. Yani o güncellememiz Nisan ayından sonra bir puandan az.
1: Peki, şimdi o halde mesela bu koşullar altında herkes şunu merak ediyor, piyasalarında en çok izlediği taraf Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın neredeyse artık hani faiz indirim sürecine bütün dünyada olduğu gibi içeride de girdiği bir dönem kesintiye uğramış oldu. Dünyada da acaba faizler yukarı yönlü revize edilmek zorunda kalınır mı soruları soruluyor. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son faiz toplantısında pas geçti. Bir sonrakinde ne yapması daha sağlıklı olur? Nedir oradaki beklentiler?
2: Bence bu şok Merkez Bankası'nın bize yapmış olduğu iletişime bakacak olursak sanırım onların da beklentisinin üstüne geldi Nisan ayı. Çünkü eğilimde bir artış olacak, ufak bir kötüleşme, ama hani kullanılan dil bunu hem boyut olarak hem de kalıcılık manasında biraz daha ufak sunmuştu bize yapılan iletişimde. Sanırım orada da büyük bir sürpriz o tarafta da olmuş olabilir.
1: Tamamen Karahan'ın açıklamaları vardı Merkez Bankası Başkanı. Birkaç başlık olarak şöyle bir hatırlatayım izleyicilerimize de. Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerini görmeye devam edeceğiz diyor. Ve enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz da demiş. Tabi devamı da var. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz diyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında çok da elini bağlayıcı bir açıklama değil. Senin de söylediğin gibi Selva, biraz daha belki de sürpriz olarak gelen o enflasyonda hani anlayan ve takip edeceğiz notunu düşen bir yaklaşım.
2: Evet, yani bu şok gelmeden önce biz önümüzdeki 5 toplantıda yüzerden gibi dağıtıp işte sene sonunu 32 civarı bitirebiliriz demiştik. Ama bizim bir kuralımız daha var. O da reelde beklenen enflasyona nazaran %5 civarı bir getiriyi Merkez Bankası faiziyle sürdürüyoruz. O hesabı devam ettirmek ancak o zaman o faiz indirimlerinden birini elemekle mümkün oldu. Yani biz şimdi sene sonunu 33 görüyoruz. O da

0: sene ortasındaki o yönetilen yönlendirilen güncellemenin gelmemesi üstüne kurulu.
1: Bu arada önümüzdeki hafta da 14 Mayıs'ta enflasyon raporu geliyor. Şu anda ara hedef 16, koridorun üst bandı da 21'de. Bir revizyon gelir mi sence ya da gelmesi gerekir mi bu koşullar altında? Çünkü aslında faiz tarafı başka bir şey söylüyor, başka şekilde fiyatlanıyor. Hisse tarafı da aslında bir hikaye anlatıyor ama net olarak bu seviyeleri ne kadar yansıtıyor bilmiyoruz. Kur tarafı da nitekim yine daha kontrollü bir alan. Dolayısıyla biraz programın genelini de merak ediyorum. Bir değişiklik, bir revizyon, bir farklı yaklaşım olmalı mı, olur mu?
0: Bence bu yaklaşım kelimesi üstünden gidelim. Şimdi Merkez Bankası Şubat ayında tahminlerini yayınladığında o anda da Merkez Bankası'nın tahminleri iyimser idi. Hatırlarsanız petrol varsayımı senelik ortalama için 61 dolardı. Ki o zamanki fiyatlama, vadeli piyasadaki fiyatlama 65 civarıydı. Yani o noktada bile iyimser bir tahmindi. Demek ki burada şöyle bir yaklaşım var. Ben piyasaya rakamı öyle bir vermeliyim ki benim faiz indirimlerinde çok geniş adımlar atacağım manasını çıkarmasınlar. Yani sıkılık mesajını, enflasyon görünümünü daha böyle kontrollü bir biçimde yöneterek vermeye çalıştıklarını düşünüyoruz. Bu iletişimin bir ayağı, bu bir kanalı. Şimdi eğer yaklaşım bu şekildeyse bir şok yaşadık. Biz tahminleri 5,5 puan yukarıya çektik. Nispeten aynı şekilde bir yukarı çekme olabilir. Neden? Çünkü 2022 yılında Ukrayna-Rusya savaşı patladığında da bir şok yaşamıştık. Ve o zaman da Merkez Bankası büyük bir revizyon yapmıştı sene sonu. Doğru. Tamamen dışsal bir şok gelişti. Yapacak bir şey yok. Görünüm bu şekilde bozuluyor. O zamanla bu zaman arasında yalnız bir fark var iletişimde. Nedir o? Bant yine bant. Evet. Ama şimdi bir de ara hedef diye bir kavramımız var. Ara hedefinde bir koşulu vardı iletişimini yaptıklarında. Yani çok sıra dışı, yine çok kontrol edilemeyen bir şey olduğu zaman biz ara hedefi de değiştiririz. Ama ancak o zaman değiştiririz. Tabii. Peki bu şok sayılır mı öyle bir şey? Yani şimdi 60-65 civarından petrolün 110'lara çıktığı, bir gün 120'ye çıkabildiği, bir gün 90'a düştüğü, yani belirsizliğin de çok yüksek olduğu bir ortamda bence her ikisinde de güncellemeye gidebilir. Bunu kontrollü bir biçimde ve açıklamasını da tabii destekleyerek yaptığı sürece beklentilerin çıpalanmasında negatif bir etki olacağını düşünmüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Selva Bahır Bozikir, geldiğin için. Bloomberg Economics Türkiye ve İsveç ekonomisti Selva'yı ağırladık. Ankara'ya mı dönüyorsun şimdi sen?
0: Yok, bugün yarın buradayız. Bugün.
1: Evet. Peki, iyi yolculuklar ama şimdiden tekrar ayağına ağzına sağlık. Efendim, kapanışa doğruyu bu notlarla tamamlıyoruz. Bir araya gidiyorum müsaadenizle, dönüşte seans notlarında tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Binaenaleyh Kılçık Hocam.

0: İyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Ben sanmıştım ki yanlış anladım belki. Bir gün vardık

0: reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler, İveko'da kaşıt kredisi işi bizde.
1: Aa.

0: işlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankkart.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Günaydın Kılçuk Hocam.
9: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatler 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Bu saat diliminde hemen rakamlar nasıl şekilleniyor bir bakalım isterseniz hep birlikte. BIST 100 tarafında %0.50'lik bir yükseliş var. 14.992'deyiz. Önemli bir değişiklik yok 17'den bu yana ama bugün de yaklaşık 15.050'yi gördük yukarıda, 14.909 aşağıda gördüğümüz en düşük seviye oldu. Dün zaten rekorlar tazelendi diye de konuşuyorduk TL bazlı olarak. Dolayısıyla BIST 100'deki iyimserlik devam ediyor. Şimdi bu seviyeler ne kadar korunacak ona bakıyoruz. İşlem hacmi 211 milyar lira düzeyinde. Doğal olarak dünün bir miktar altında, %30 civarında altında ve kapanışa da yaklaşık 15-20 dakikamız var. Dolar TL'ye bakalım. Bugün bu dakikalarda biraz yukarı yönlü bir hareket görüyoruz dolar TL'de. %0.08 oranında, bu da bizi 45.24.77'ye taşıyor. Öte yandan euro dolar paritesinin de yönü bugün bir kez daha yukarıda. %0.20 ve 1.17.71'deyiz. 1.18'in üstünü tekrar görecek mi diye de piyasa takip ediyor. Euro TL tarafında da %0.46'lık bir artış var. 53.38.84 seviyesindeyiz. Buradan geldik Avrupa borsalarına. Bu tarafta satışların belirgin olduğunu söylemek mümkün. Londra saati 17'de %1'e yakındı. Şu anda %1.35'e ulaştı oradaki kayıplar. Paris'te %0.71, Frankfurt'ta %0.66, İtalya'da da %0.54'lük düşüşler var. ABD borsalarında da tam anlamıyla karışık bir seyirden bahsediyoruz. Dow Jones %0.19 ekside, S&P 500'de aynı oranda artıda. Nasdaq'ta ise %0.68'lik bir yukarı yönden söz etmek mümkün. ABD tahvillerinde de alımlar var. Düne oranla biraz daha sınırlı da olsa yine 10 yıllık tahvil getirisi 4.33.80'e geriledi. 5 yıllıkta da 3.98.13'ü görüyorum. 2 yıllık tahvil getirisi de 3.85.52'de. Ve son ekranımızda MTI ile Bitcoin ekranı. Burada Brent petrole hemen bakalım. 98 doların biraz üstündeydik 17'de. Şimdi 97 dolar sınırına geldik. %4.15'lik düşüşle. ABD tipi ham petrolde de %4'lük düşüş devam ediyor. 91 dolar 25 sentten geçiyor işlemler. Bitcoin'de 80.189 dolardayız. Bugün %1.52'lik bir düşüş var. Gümüş %6'ya ulaştı bu dakikalarda yükselişi ve 82 doları şu an test ediyor. Spot altında ise %1.41'lik bir yükseliş. 4.757 dolar 40 sentten geçiyor işlemler. Rakamlar böyle. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim. TSKB ile başlıyoruz. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası iklim değişikliğine uyum ve dirençlilik yatırımlarının finansmanı amacıyla 300 milyon euro tutarında IBRD kısmi garantili kredi sözleşmesi imzaladı. Akfen İnşaat, Miami'de bulunan 5 adet arsayı toplam 14,5 milyon dolar bedelle satın alma kararı aldı. Aksa Enerji de son şirket haberimiz olacak. Aksa Enerji, Kayseri'de 10 megawatt kurulu güce sahip Fatih depolamalı GES projesi için elektrik üretim lisansı başvurusunun EPDK tarafından onaylandığını duyurdu. Şirket haberlerimizde paylaştığımıza göre kısa bir reklam arasına gidebiliriz. Dönüşte de Mehmet Özdemir'le seans notlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Bloomberg KT Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta, acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Reklam.
8: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın yolu Akbank.

0: Seans Notları Araştırma Masası'nda devam ediyor. Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Piyasada fena değil. Genel hatlarıyla biz bugün mesela Avrupa'dan pozitif ayrışıyoruz. Onu söyleyebiliriz bu dakikalarda. Bir kere gündemde neler var? Açıklanan veriler var, yabancı işlemlerini biz seninle burada çok konuşuruz, onlara da değineceğiz. Öte yandan Merkez Bankası rezervi yine piyasanın çok yakından takip ettiği bir başlık. Çünkü çok sık başvurmak zorunda kaldığımız bir rezervden bahsediyoruz. İçsel ve dışsal şokların yarattığı etkiler sebebiyle. Dolayısıyla da

0: önemli bir veri olarak karşımıza bugün o da geldi. Senin notlarında neler var?
1: Öncelikle haber akışları tarafının biraz daha düne göre söyleyeyim Didem, daha sakinlediği ama piyasanın gittili geldili bir gününü görüyoruz içeride de. Dışarıda biraz daha özellikle Avrupa tarafında kayıplar var. Oradaki bilançolar da gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş artık Didem şunu söyleyeyim. Bilançoları kapatmaya hazırlanıyoruz. İşte artık Wall Street'in son rakamlarını alacağız. Hı hı. Avrupa tarafının son rakamları. Bize de pazartesi günü artık ilk çeyrek bilançoları bitiyor. Dolayısıyla bunun etkilerini bir miktar daha görebiliyoruz. Avrupa'nın tabii kar büyümeleri, hisse savaşı karları falan biraz da ABD'nin gerisinde kalmış gibi gözüküyor. Zaten savaşın başından bu yana, savaşın özellikle ateşkes sürecinden bu yana V şeklinde toparlanan küresel tarafın biraz daha ABD hisse senetleri ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa biraz daha, tabii orada da bir nebze toparlanma var. Belki doğal kaynaklar endeksinden biraz daha bahsediyoruz ama bilanço rakamlarına baktığın zaman tabii ki de endekslerin yakıtı bilançolar. Biraz daha ABD tarafındaki momentumu teyit eder nitelikte. Özellikle şimdi Stoxx 600'ün bilanço rakamlarına baktığın zaman oradaki şirketlerin sadece %50'si, %49'u falan beklentileri aşmış. %34'ler civarında beklentilerinin altında kalma bir durum var. Wall Street şirketlerinin, S&P 500'ün %83'ü beklentilerin üzerinde bir büyüme var. %12'ler, 13'ler civarında büyümeyi konuşuyorduk. Kar büyümeleri S&P 500'de biz çeyrek başlamadan önce %27. Oradaki kar büyümeleri daha da özellikle teknolojinin sürüklediği. Dolayısıyla oradaki momentum biraz daha yüksek. Biraz daha küresel tarafta jeopolitikten ziyade şirketsel haber akışlarında bilançolar da bu şekilde. Bakalım özellikle Trump'ın bir hafta olarak tanımladığı o işte müzakereler vesaire bu haber akışlarını biraz daha yakından takip edeceğiz. Ama bugün biraz daha haber akışlarının sakin olduğu bir gün var. Petroldeki düşüşün devam ettiğini görüyoruz Didem. Yüzün oralara oturmaya çalışan ama altına da gelen 97'ler civarlarına tekrar gördüğümüz petrol tarafında biraz daha özellikle hala aşağı eğilimi konuşuyoruz. Piyasa iyimser tarafından o tarafta bakmaya devam ediyor ama dün çok kuvvetli primler görmüştük. Japonya 3 gün tatilde bugün %5'ler, 5,5'lar civarında bir primle döndü. O bütün kayıplarını sarıyor. Dolayısıyla diğerleri zaten hali hazırda primli olduğu için, haftayı iyi geçirdikleri için biraz daha özellikle diğerlerinde bir primlerin katlandığını gördük. Evet. Japonya gibi. İçeriye baktığımızda da bugün gittili geldili bir seans vardı. Bankacılık endeksinde %3'ün üzerindeki primleri de gördük Didem. Ama ABD endeksleri açıldıktan sonra saat 4.30'lar civarında böyle bir satış dalgasını gördük. ABD endeksleri de çok iştahlı açılmadı. Yani şu an eğer sen Nasdaq dışarıda bırakacak olursan evet, teknoloji tarafı için orada Palantir'ler falan evet, bayağı gidiyor. Negatif, hafif negatif tarafta yer alıyor bu tarafta. Dolayısıyla bizde de biraz daha oynaklığın yüksek olduğu bir gün. Ama şunu söyleyelim ki bankacılığın biraz daha yukarı doğru gitmeye çalıştığı, dün %5'ler 6'lar civarını yukarı doğru test ettiği seviye, 15 binler seviyesini geçtiğimiz bir gündü. Bugün de öyleydi ama şu anda bak tam 15'ler civarında evet, dalgalanıyoruz. Bu da bankacılık endeksinde ciddi bir yukarı doğru momentum sayesinde olduğunu söyleyelim.
0: %1.7'ye yakın bir yükseliş var şu anda bankacılık endeksinde.
1: Evet. Değil mi? Evet evet. Bugün %3'leri de gördüğümüz dediğim gibi. Ama puan bazlı şöyle bir seninle katkıları baskıları turladığımızda da şimdi Sasa Polyester tarafında bilançonun ardından ki bilanço özellikle bir dipten dönüşü temsil ediyor mu? Ki Sasa tarafında son dönemde yatırımlarla artan borçluluğu vesaire bunları görmüştük. Bunun net karı yediği bir ortam vardı ama bir dönüş gerçekleşiyor gibi. Sasa'da onun iyimserliğini görüyoruz. Bugün de 17-18 puanla endekse en yüksek katkı sunan hisselerden biri. Killer Holding tarafını konuşabiliriz ama Yapı Kredi Bankası Didem %2,5'lar civarında, 2,3'ler civarında yukarı doğru hareket ediyor. Belki sana parantez içinde şunu da söyleyeyim. Bugün biraz daha BIST 100 dışında, hatta BIST 30'da bugün işte biraz daha negatif seyri görüyoruz son dönemde, son saatlerde ama BIST 100 dışı XTÜMY endeksinde %1,5'lar, 2'ler civarında bir primler var. Bugün biraz daha yan tahtaların günüymüş gibi gözüküyor. Onun da notunu özellikle iletelim. Şöyle bir MLP sağlığa baktığın zaman Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik seninle konuştuğumuzdan bu yana yaklaşık 4 hafta önce göstermiştik. Yanlış hatırlamıyorsam orada bir kırılım gelmişti Ereğli tarafında. Hala seninle evet, gün be gün puan bazlı katkılar tarafında o tarafı, oradaki yukarı doğru seyri görmeye devam ediyoruz. O kırılımdan sonra Didem rakama baktım biraz önce %17. Ereğli çok kısa bir süre içerisinde o yukarı doğru trendini kırdıktan sonra konsolide hareket

0: maliyetine %17'ler civarında yukarı doğru gelmiş. Dediğim gibi bugün puan bazlı katkılarda bankalar bazı sanayi hisselere eşlik ediyor. Baskılar tarafında biraz sonra okuyacağım Tüpraş'ın bilançosu. Burada Tüpraş tarafında beklentilere paralel hafif aşağısında bir net kar geldi Tüpraş tarafında. Ama petroldeki geri gelişi de bir miktar daha üzerine koyacak olursan. Petrolü şu anda %4 aşağıda görüyorsun. Tüpraş'ı da %4 aşağıda görüyorsun. Evet. Aselsan tarafında keza oradaki yüksek dalgalanmaları takip ediyoruz. Ama şu anda zaten sadece 18 hisse düşüyor. Şişecam ki yarın bilançosunu alacağız. Özellikle Sabancı Holding tarafında bilançosunu birazdan değerlendirmesini okuyacağım. O tarafta da hafif değer kayıplarını bu tarafta görebiliyoruz. Dolayısıyla görünüm biraz daha selektif hareketleri içeriyor. Ama 80 hissenin, yani sektörel bazda selektif diyorum, ama 80 hissenin, 78 hissenin yukarı doğru gittiği bir gün bugün de yaşıyoruz diyelim.
1: Peki o halde şimdi istersen hemen içeride gelen aldığımız verilerle de hemen devam edelim. Evet. Merkez Bankası'nın brüt rezervi.
0: Brüt rezervler tarafında yaklaşık 5,6 milyar dolar civarında bir geri çekilme gördük. Özellikle geçtiğimiz hafta Didem. 165,5 milyar dolar civarlarına gerilemiş bu tarafta brüt rezervler tarafı. Şimdi net rezervler tarafına baktığımız zaman buradaki düşüş biraz daha sınırlı kalmış gibi gözüküyor. Orada 600 milyon dolar civarında bir düşüş gördük ki orada da net rezervler 53,7 milyar dolar seviyesine gerilemiş. Swap hariç net rezervlere baktığımız zaman orada da bir gerileme söz konusu. Orada 1 Mayıs haftası itibariyle 36,3 milyar dolar civarında kaydedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla rezervlerde bu hafta, geçtiğimiz hafta bir gerileme söz konusu. Brüt rezervlerde biraz daha net hissedilir ama net ve swap hariçlerde de bunu görebiliyoruz. Menkul kıymet istatistikleri, özellikle hisse ve tahvil tarafına baktığımız, burada da şimdi 3 haftalık serinin yukarı doğru giden o tarafta sona erdiğini görüyoruz. Hem tahville hem de hisse tarafında Didem çıkışlar var. Biz önceki hafta 328 milyon dolar civarında bir giriş görmüştük yabancı hisse tarafında. Bu hafta 228 milyon dolar civarında bir çıkış görüyoruz. Aynı şekilde şimdi tahvil tarafına baktığımız zaman da orada da montanlar bir miktar daha, özellikle frekans azalmış gibi gözüküyor ama orada da bir çıkış var. 231 milyon dolar civarında yabancılar geçtiğimiz hafta tahvil tarafında satışa gitmişler. Bu haftaki özellikle biraz daha hisse senedi piyasalarını, aracı kurum dağılımlarına baktığımız zaman, takip ettiğimiz en azından, biraz daha bu hafta alım tarafında olma ihtimalleri yüksek. Evet. Dün çok ciddi bir hacim görmüştük burada seninle kapatırken piyasayı. Rekor işlem hacmiydi. 304-305 milyar dolar, milyar TL'ler civarında. Bugün de Didem o hacimleri gerçekleştiremediğimizi görüyoruz.
1: Evet. 221'deyiz
0: şu anda.
1: Yani tabii her gün aynı hacim.
0: Kesinlikle.
1: Her gün
0: dünkü
1: rekorlar
0: vardı.
1: Dünkü coşku başka bir şeydi yani. Evet. Ama şimdi biz biraz önce sen bilanço döneminin artık sonuna geliyoruz dedin. Pazartesi bitecek dedin. Elimizde iki tane bilanço değerlendirmesi var. Kuveyt Türk Yatırım'ın Tüpraş'ıyla başlayalım istersen. Tüpraş bilançosu beklentilerin altında geldi dedin.
0: Çok hafif altında.
1: Ve bugün hani %4'lük bir düşüş var orada. Tabii petrolle de bağlantılı. 35 puanlık da aşağı yöne bir baskı yaratıyor. Bilanço değerlendirmesi nasıl olmuş Kuveyt Türk Yatırım'ın?
0: Evet, şimdi Kuveyt Türk tarafında şimdi ilk çeyrek rakamlarına baktığımız zaman Tüpraş'ın burada 3,4 milyar TL civarında şirketin bir net kar beklentisi varmış Didem. Piyasa tahminleri de bu arada 3,8 milyar TL civarındaydı. İlk çeyrek net kar performansı beklenen, bunların hafif altında piyasa beklentisinin 3,7 milyar TL'lik bir net kar açıkladı Tüpraş. Şimdi net kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2327 civarında yükseldiğini görüyoruz bu tarafta. Geçtiğimiz yıl çok mütevazi bir net kar görmüştük Didem. Genelde zaten Tüpraş'ın ilk çeyrek sezonsal olarak biraz daha zayıf geçer. Bunun da özellikle altını çizmekte fayda var ama
1: peki,
0: özellikle petrol tarafındaki yukarı hareket biraz daha en azından kısmi olarak Tüpraş'ın marjlarına yaramış gibi gözüküyor. Şimdi mevsimsel olarak zayıf geçtiğinden bahsettim ilk çeyreğin. Ancak bu çeyrekte marjlarda ve karlılıkta hızlı yükseliş sonrası şirket 2017 yılından beri en yüksek ilk çeyrek kapasite kullanım oranına ulaştı. %95. Ayrıca bu çeyrek iyi performans sergilemesinde nedenlerini de sıralamışlar. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre Didem. İran-ABD savaşı kaynaklı ürün marjlarında hızlı artış,

0: ertelenmiş vergi gelirlerinin beklentilerinden daha iyi gerçekleşmesi, parasal kazanç kayıp kaleminin beklentilerinden daha az kayıp oluşturması etkili oldu derler. Özellikle net satışlar tarafına baktığımız zaman da ilk çeyrekte güçlü talebin etkisiyle yurt içi benzin satışları zirve seviyelerde kalmaya devam etti derler bu tarafta. Türkiye talebi benzin ve jet yakıt talebinin artışın etkisiyle 2026'nın ilk iki ayında yıllık bazda %2,4 civarında yukarı doğru gelmişti İdem. Talepteki artışın %13,2'si benzinden, %5,5'i ise jet yakıtından kaynaklanırken motorin talebi burada sabit seyrettiğini söylemişler. Yurt içi satışlara baktığımız zaman burada %20 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Artışa en büyük katkının da motorist satışlarından geldiğini söyler Kuveyt Türk Yatırım analistleri. Şimdi İran-ABD arasında yaşanan gelişmeler kaynaklı ürün marjlarında hızlı yükseliş yaşansa da marjların daha çok Mart ayında yükselmesinden dolayı ortalama olarak marjların daha ılımlı yükselmesi bilançoyu bir miktar daha etkilediğini söylerler ki özellikle jet yakıtlarında hızlı yükselişin bilançoya yansımasında önemli bir gecikme etkisi olduğunu değerlendiriyoruz demişler. Belki de burayı biraz daha önemsemeliyiz Didem. Dolayısıyla belki yılın ikinci çeyreğinde marjların ortalama olarak daha yüksek seviyelerde olmasını ve başta jet yakıtı olmak üzere bilançoya gecikmeli yansıyan kalemlerin de etkisiyle bilanço görünümü olarak zirve noktaların ikinci çeyrekte görüleceğini düşünüyoruz demişler.
1: Peki.
0: Tüpraş çerçevesinde. Ayrıca jeopolitik gerginlikler azalsa bile petrol fiyatlarında bozulan arz ve talep dengesi nedeniyle Brent petrol ve marjlarda da çok keskin bir düşüş öngörmüyorlar Didem. Bu bağlamda da Tüpraş için hedef fiyatlarında bir değişikliğe gitmişler. Bunu da paylaşalım. Kuveyt Türk Yatırım tarafında 12 aylık hedef fiyatını 289 lira 90 kuruştan 376 lira 90 kuruşa revize etmişler bu tarafta. Model portföyünü tutmaya devam ediyor Kuveyt Türk Yatırım. Şu anki özellikle dünkü kapanışının ardından da şu an o marj biraz daha genişledi. %39 civarında bir getiri potansiyeline işaret ediyor Tüpraş tarafında. Yani şunu diyorlar biraz daha özetle. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinden biraz daha iyimser bir bilanço ama biz biraz daha ikinci çeyrekte de yüksek petrol fiyatlarının etkisinin jet yakıtı marjlarının da genişlemesinin etkisini ikinci çeyrekte de görebiliriz diyorlar. Dolayısıyla evet, biraz daha yukarı doğru revize etmişler. Piyasa aynı fikirde mi? Onu biraz daha bakarız ama şu anda %4 civarında aşağıda zaten.
1: Peki şimdi hazır enerji fiyatlarından ve jeopolitik gelişmelerden raporda da bahsedilmişken OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan'ın savaşın bitip de enerji fiyatlarının düşmesiyle Türk borsasında rally olabileceğini öngördüğü bir kesiti aldık yaptığı değerlendirmeden, onu paylaşalım sizinle. Sonra da Sabancı Holding raporuyla devam edeceğiz.
2: Şu ihtimalin hala ben canlı olduğunu düşünüyorum. Savaş eğer biterse, ki ben herkesin biraz nefesi kesilmiş gibi duruyor artık yani bitmesi yönünde, İsrail hariç, yani İsrail yani Amerika'daki karar vericilerin üzerinde müthiş bir baskı var. Yani başladık bitirene kadar durmayalım, rejimi devirelim diye, ama savaş bitecek gibi duruyor. Savaşın bittiği senaryoda, bunu da böyle illa günlerle, haftalarla ölçmek şart değil. Yani yılın ikinci yarısı gibi bir beklenti olarak ortaya koyabiliriz. Savaşın bitip enerji fiyatlarının tekrar düşmesi durumunda yani Türkiye'nin hem enflasyon üzerindeki baskı hem cari açık kanalından gelen baskının hafiflemesinde Türkiye piyasalarında bir rally olacaktır. Yani bizim borsa zaten düşen faizleri fiyatlamaya çok hevesli, çok agresif bu konuda. Yani ümitler kırıldığı için borsa yerinde sayıyor ama yılın ikinci yarısında en azından TL cinsinden bu senaryonun fiyatlaması Türk varlıklarına oldukça hızlı yansıyacaktır diye düşünüyorum. Burada da sabit getiri tarafında yani hazine bonosu piyasası fiyatı bütün eğri uzun zamandır yanlış fiyatlandığı için yani oradaki rally imkanı belki daha sınırlı ama özellikle borsa tarafında yani bunu fiyatlamaya hevesli olacak çok yatırımcı ortaya çıkacaktır.
1: Evet, yani dün yaşanan o coşkuyu işte %11'lik Brent petroldeki düşüş, sonra biraz tabii alım geldi %7'lere 8'lere kadar azaldı kayıplar ama ne yaptığını gördük. Tabii tek hikaye o mu değil mi, biraz bir bütün olarak bakmak gerekecek ama şüphesiz savaşın ortadan kalkması, enerji fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir herkesin istediği piyasalarında, kesinlikle, besleneceği bir gelişme olacak. Dolayısıyla onu izleyelim. Şimdi

0: Tacirler Yatırım'ın Sabancı Holding raporu ne der?
1: Onun da bilançosu dün geldi. Hemen satır başlarını aktarayım Didem. Şimdi özellikle ilk çeyrekte Sabancı Holding 318 milyon TL civarında bir konsolide net kar açıkladı. Bu açıklanan net kar 330 milyon TL'lik piyasa beklentisinin hafif altında kalsa da geçen yılın aynı dönemindeki 3,8 milyar TL'lik net zarardan belirgin bir toparlanmaya işaret ediyor demişler bu tarafta Tacirler Yatırım analistleri. Daha düşük finansman giderleri ve parasal kayıplardaki azalış net karı desteklerken geçen yıla göre artan vergi gideri bu iyileşmenin bir kısmını da sınırladı diyorlar. Özellikle biraz daha operasyonel görünüme baktığımız zaman da holdingin banka dışı kombine gelir satış gelirleri de ilk çeyrek itibariyle %2 civarında azalarak 191,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti derler. Segment görünümüne baktığımız zaman ise şimdi kombine satışları aktardık ama segment tarafında bankacılık iş kolu net faiz marjlarındaki iyileşmenin ilk çeyrek boyunca devam etmesiyle sonuçları destekledi diyorlar konsolide bazda ve Akbank kombine net karı 496,9 milyon, milyon TL olarak gerçekleşti diyorlar. Şimdi Sabancı'nın diğer segmentlerine baktığımızda Didem, banka dışına baktığımızda burada enerji segmentinde üretim tarafındaki olumlu gidişatın yanı sıra dağıtım tarafındaki düzenleyici çerçeve ve ABD'deki ilave güneş enerjisi kapasiteleri operasyonel performansa katkı sağladı ve enerji tarafında segment 4,8 milyar TL kombine net kar kaydederek pozitif momentumunu korudu demişler. Finansal hizmetler civarında hizmetlerde 43 milyon TL'lik bir zarar elde edildi. Malzeme teknolojilerine baktığımız zaman Çimsa'nın içerisinde de bulunduğu uluslararası çimento hacimlerindeki artış ve kompozit iş kolunun katkısıyla lastik yenileme pazarındaki talepte gözlenen toparlanma ile belirgin bir şekilde iyileştiğini söylerler ve segmentte 741,9 milyon TL'lik net kar olarak gerçekleşmiş bu tarafta. Holdingin aynı zamanda Didem solo net nakit pozisyonunda bu çeyrekte 13,5 milyar TL seviyesine yükselmiş. Banka dışı net borç bölü FAVÖ'ye baktığımız zaman da orası 1,7 çarpanıyla özellikle burada iyimser seyrini koruyor. Özellikle yılın geri kalanına ilişkinde Sabancı'nın yapmış olduğu portföy optimizasyonuyla biraz daha Sabancı özellikle Tacirler Yatırım analistleri iyimser. Evet. 162 TL'lik bir hedef fiyat var. %61 civarında da bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
0: Mehmet Özdemir çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: hemen gidiyorum. Borsayı kapatıyoruz efendim ve bugün ne olduğunu şimdi göreceğiz.

0: TL bazlı yeni bir kapanış rekorumuz var. %0.82'lik yükselişle 15.040 puan seviyesinden günü noktaladık. En yüksekte 15.050 görmüştük gün içerisinde. Bu arada işlem hacmi 228 milyar lira ile sınırlı kaldı bugün. Sınırlı kaldı diyoruz çünkü dün 305 milyar olmuştu. Öyle değil mi Cumhur Örnek? Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı. Cumhur iki gündür piyasalarda ve özellikle içeride bugün de devam eden bir iyimserlik görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Hemen sözü sana vereyim.
1: Selam, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bir hafta öncesine gidelim. Elimizde hani sol elimizde abluka, sağ elimizde de Fed'in şahinliği ve bunları birleştirdiğimizde stagflasyon vardı. Bugüne geldiğimizde ne var? Barış ümitleri ve Fed'in gevşeyebilme ümidi ve bunu değiştiren tek şey de tıpkı benim bu notlarım gibi bir sayfalık ortada bir anlaşma taslak metni. Dolayısıyla buradaki bu korku tünelinden umut tarafına, köprüsüne geçtiğin zaman da fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde bir asimetri oluştu. Sen de söyledin, en azından Borsa İstanbul'a baktığımız zaman TL bazlı rekor seviyeye geldik dedik. Endeks işte 330 dolara geldi. Bir üstüne gitmesi için artık Tüpraş destek veremeyecek. Bugünkü rakamlara baktığımız zaman eğer bu barış tarafı da böyle enerji fiyatlarını aşağıya çekecekse bu zamana kadar en azından orayı besleyen bir dinamik elimizde olmayacak. Dönüp bakacağız bu sefer bankalarımıza, holdinglerimize, orada da ikinci, üçüncü çeyrek birazcık böyle kayıp çeyrekler gibi gözükmekte. Dolayısıyla bu asimetrinin olduğunu yatırımcılara hatırlatmakta fayda var. Şimdi piyasadaki işte enerji fiyatları düşerken altın ve gümüş yukarı.

0: yukarıya gitti. Her şey normalleşiyor mu diye baktığımız zaman portföyler bir noktadan sonra işin içerisine tıpkı bizdeki Aselsan olduğu gibi savunma sektörünü de koyup kendilerini bir hedge mekanizması içine sokmaya çalışıyorlar. Yani hem savaş ve hem barışı içinde barındıran bir portföy oluşturduğumuz zaman bu bileşenlerin oluştuğuna şahit oluyoruz. O yüzden de yatırımcılar artık sıfırdan yüze kadar böyle bir oranlama verdiğinde, yani bir barış anlaşması gelir mi, Hürmüz kademeli açılır mı, petrol 90 doların altına gelir mi? İbre biraz burada artık iyimser tarafa kayınca bu fiyatlamaların oluştuğuna şahit oluyoruz. Ve bunların da ters tarafına koyduğumuz zaman da Trump iptal eder mi? Masadan kalkar mı? Kafasından ne geçiyor? Hangi paylaşımları yapacak? Bir taraftan da bunları takip ediyoruz. Dolayısıyla bu fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde artık endeksin yeni zirvelere doğru giderken farklı sektörlere ihtiyaçları var. Bu noktada seninle konuştuğumuz transformatörler bir yere kadar getirdi. Ama onlarda da fiyat değerlemeler artık yavaş yavaş kafalarda belki acaba doygunluk seviyelerine geldi mi sorularını oluşturabilir. Yatırımcılar bu noktadan sonra bence yeni siparişleri takip edecekler. Bir yandan da bu fiyatlara geldi. Acaba ana sermayedar blok satış yapar mı diye de bazı sektörlerde, bazı şirketlerde portföy yöneticilerinde bir soru işareti olduğuna da şahit oluyoruz. Bunlar işin jeopolitik kısmıydı, ekonomiyi etkileyen kısmıydı. Fed'i bu arada yakından takip ediyoruz. Orada yatırımcıların bence yarın yine tarım dışı istihdam rakamına bir yakından bakmaları gerekecek. Eğer güçlü bir rakamla karşılaşırsak eğer, oradaki Fed beklentilerinde yine bir kırılma söz konusu olabilir. Son çeyrek için diyeyim, sözü tekrar sana vereyim.
1: Aslında çok önemli bir nottu. Hem bugüne dair yaptığın değerlendirme, bu biraz daha asimetrik bir fiyatlama, dolayısıyla bunu da dikkate almalı yatırımcılar dedin Cumhur. Özellikle tabii Fed de var bu işin içinde, ama şunu merak ediyorum kısaca. Savaş ve savaşla ilgili haber akışı, barış ve savaş ekseninde gidip gelen haber akışı, bir yandan devam ederken bir yandan da aslında biraz içerideki dinamiklere de odaklanıyor olmamız gereken bir dönemde değil miyiz? Çünkü saydın sen de sınırlı sayıda hisse senedinin aslında katkılarıyla oldu ne olduysa bu süreç boyunca. Artık o etkiler biraz devreden çıkacaksa yerine yenilerin konulması lazım. Burada da işte enflasyon ne oluyor? Merkez Bankası ne yapıyor? Para programı, mali program nasıl ilerliyor gibi bir soru geliyor akla. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Bugün Sayın hem Karahan'ın hem de Sayın Şimşek'in sunumlarını takip ettik. Evet. Orada nokta atış tahminler hiçbir yerde yok. Burada da olmayacak. Dolayısıyla hepimiz böyle enflasyon için bir patika çizdireceğiz ama yarın güncellemeye muhtaç olabilir. Onun da gölgesinde önümüzdeki haftada işte enflasyon raporu sunumunda bazı boşlukların da olmasını bekleyeceğiz. Ama burada da hani hem piyasa oyuncuları hem de ekonomideki karar alıcıların birbirlerine anlayışla karşılaması lazım. Ve Türkiye bu noktada fırsatlara doğru odaklanarak işte bu vergi teşvikleriyle veya işte Eşel mobil sistemini koyarak bir proaktif bir durum ortaya koydu. İşte mesela bir bizim bu Borsa İstanbul'da sektör çeşitlendirmesine çok ihtiyacımız var. Aselsan olmasaydı ne olacaktı endeksimiz veya TÜPRAŞ veya bunları destekleyen transformatörler. Dolayısıyla bizim esasında Borsa İstanbul'daki şirketlerimizin çeşitliliğini sağladığımız zaman elbette her finansal tamaya veya jeopolitik konuma uygun bir hisse senedi lider konuma gelip hisse senedi yoğun fonları veya kurumsal yatırımcı veya bireysel yatırımcı oraya odaklamaya çalışacaklardır. İyi ki yani bu savunma sanayiyle ilgili iyi ki Aselsan'ımız varmış diyorum.
1: Doğru. Doğru. Bu arada tabii çok da kıymetli bir saha fuarı da var. Onu da takip ediyoruz. Çok önemli firmalar var. Türkiye'de yerli ve milli savunma sanayi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Cumhur Örnek, çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler ve kolaylıklar diliyorum. Philip Capital'da seans notlarını burada noktalıyorum. Bir kısa aranın ardından da günden kalanlarda tekrar görüşeceğiz.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
4: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
8: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam.
5: Başka yere taşır Toyota.
6: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: Vakıf Katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
1: Garanti BBVA. Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
2: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Her çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. ProbioKids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. ProbioKids, Menarini'den.
4: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
11: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
12: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
14: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa.

0: içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Bunun yanına bir üçüncü ekliyorduk, işte BİM ekliyorduk arada, arada desteği ekliyorduk. Bugün her ikisinin de negatif olduğu bir günde işte Sasa'nın son dakika Astor'un pozitif olmasıyla birlikte bence çok değerli bir yükseliş hareketi geldi. Barış görüşmeleri sekteye uğramazsa 16.000-16.200'e doğru hareketin devamını bekliyor olacağım. Orada tekrar bir gözden geçirmek lazım. Bilançoların kötü sayılabileceği bir dönemde bence bu hareket çok değerli. Bir de bilançoları iyi gelseydi çok başka bir şey konuşabiliyor olacaktık.
3: Peki, takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sertaç, paylaştığım bu notlar için. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Buradan hemen Londra'ya gidiyoruz. Evet, ve Bloomberg ET Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu ile birlikteyiz. Ceren, hoş geldin. Ben saat 17'de yayına girdiğimden beri biraz Avrupa piyasalarının arkasından konuşuyorum.

0: diyorum. Biz pozitif ayrışıyoruz. Burada dünden farklı olarak satışlar daha belirgin diye. Şimdi senden bunların gerekçelerini dinleyelim. İngiltere zaten aslında hani düne kadar biraz olumsuz ayrışıyordu, negatif ayrışıyordu kendi iç gerekçeleri sebebiyle, ama bugün de orada satışların biraz daha belirgin olduğunu gözlemledik. Nedir şimdi oradaki detaylar? Elindeki diğer notlarla birlikte seni dinliyoruz.
1: Merhaba Didem. Evet, kapanışa yakın biraz da aslında Avrupa borsasında kayıplar belirginleşmiş durumda. İngiltere borsası %1,3'lük düşüşte başı çekiyor. Alman DAX endeksiyle Fransa borsasına %1'e ulaşmış durumda düşüşler. Çoğu endeks bugün satıcılı. Özellikle enerji tarafı. Enerji endeksinde düşüş %2,7'ye ulaştı. Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin etkisiyle şimdiye kadar petrol fiyatlarındaki yükselişten en büyük faydayı sağlayan enerji hisselerinde sert düşüş var. Mesela bugün Shell'in bilançosunu takip ettik. İlk 3 ayda çok güçlü bir kar açıkladı şirket petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle, fakat hisse geri alım programını kıstığını duyurdu. Bunun ardından hisselere iyi gelen bilançoya rağmen %3 oranında değer kaybıyla işlem görüyor. Diğer tarafta dün aslında Avrupa borsalarında başka bir tabloyu konuşuyorduk. Çünkü endeksler günü çok güçlü yükselişle tamamlamıştı. Barış anlaşma umutlarıyla petrol fiyatlarındaki yaşanan düşüşten destek bulmuştu Avrupa borsaları. Havacılık endeksi öncülüğünde bir yükseliş vardı endekslerde. Bugün yine havacılık tarafı sağlam duruyor. %1,4 primli. Fakat Avrupa'da diğer endeksleri yukarı itme konusunda yardımcı olamıyor. Bugün petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme. Tabii İngiltere tarafına baktığımız zaman orada farklı bir tabloyu konuşuyoruz. Çünkü İngiltere'de yerel seçimler var bugün. Yarın sabah sonuçları alacağız. İşçi Partisi anketler önemli ölçüde kan kaybedeceğini gösteriyorlar bu seçimlerde. Bu da İngiltere'yi yeni bir liderlik yarışıyla baş başa bırakabilir. Yani siyasi risk fiyatlamasına zaten biz bu hafta tahvil piyasasına özellikle konuşuyorduk. Diğer tarafta da bilançoları takip ediyoruz. Bugün aslında gelen bilançolarda beklentiyi karşılamadı Avrupa'da. Özellikle İtalyan şirketlerinin bilançoları beklentilerden kötü gerçekleşti. Bu da İtalya borsası üzerine bir miktar baskı yaratıyor. Fakat şimdiye kadar gelen bilançolar beklentilerden iyi. Mesela MSCI Avrupa şirketleri için kar büyümesi %5,6 seviyesinde. Beklenti %2,6 idi. Yani beklentinin oldukça üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz bilançoların. Fakat yine de STOXX 600 endeksi o Şubat ayındaki gördüğü zirve seviyelere yükselebilmiş değil. Çünkü o seviyelerin hala %2,5 altında işlem görüyor. Bugün aynı zamanda tabii Avrupa borsaları üzerinde baskı yaratan bir konu da ABD ile Avrupa Birliği arasında süregelen ticaret görüşmelerinin yeni bir çıkmaza doğru ilerliyor olması. Dün Avrupalı müzakereciler, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve aynı zamanda üye ülkelerin temsilcileri yaklaşık 6 saat boyunca bu ticaret paketine ek düzenlemeleri görüştüler. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında aslında anlaşmaya varmışlardı. Fakat belli başlı üzerinde anlaşılamayan ek düzenlemeler var paket kapsamında. Ve şimdiye kadar aslında Avrupa'nın bu konuda bir ilerleme kaydedemiyor olması Trump'ı da kızdırdı. Çünkü Trump 1 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda bu paket üzerinde bir anlaşmaya varılmaması halinde Avrupa menşeli otomotive, otomobil ürünlerine %25 oranında gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Mevcut %15'ten %25'e çıkaracak gümrük vergisini ve böyle bir hamle en çok Alman otomotiv devlerine vurmuş olacak. Fakat burada tabii görüşmelerin çıkmaza girmesinin temel nedeni Avrupa Parlamentosu üyeleri belli başlı maddeleri eklemek istiyorlar şu anda anlaşmaya. Özellikle Trump'a karşı kendilerini korumaya almak istiyorlar. Mesela anlaşmanın süresiz olmamasını ve belirli bir tarihte sona ermesini istiyorlar. Bu üzerinde şu anda anlaşılamayan konu başlıklarından biri durumunda Avrupa'da çiftçiler ve sanayiciler için daha geniş güvenlik kalkanları talep ediliyor Avrupalı müzakereciler tarafında. Diğer yanda tabii biz burada faiz artırım senaryolarını konuşuyoruz. Her ne kadar Avrupa ile İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri Haziran ayına kaymış olsa da bugün Norveç Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz artışı geldi ve savaş başlamasından bu yana Avrupa'dan ilk faiz artışı hamlesini aldık. Politika faizini 25 bas puan arttırdı banka. %4,25 seviyesine çıkardı ve 2023 yılından bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Buna sürpriz diyoruz çünkü Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin büyük bir kısmı bu toplantıda bir faiz artışı gelmesini beklemiyorlar. Yani bu karar aslında onlar için de sürpriz oldu. Fakat enflasyonda yaşanan yükseliş, hedeften giderek enflasyonun uzaklaşıyor olması Norveç Merkez Bankası politika yapıcılarını endişelendirmiş durumda. Mesela Mart ayında ülkede enflasyon

enflasyon %3,6 seviyesine çıktı. Bir önceki ay %2,7 seviyesindeydi ve %2'lik hedeften giderek uzaklaşıyor enflasyon ve 2021 yılından bu yana hedefi tutturabilmiş değil Merkez Bankası ve önümüzdeki dönemde petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış kaynaklı enflasyonist baskıların daha da artacağı öngörüsünü paylaştı. Tabii komşusu İsveç'ten de bir karar geldi.

0: Bunu de biliyoruz ve takip ediyoruz. Taşıma modlarının birbirine olan entegrasyonunu eğer yeterince sağlayabilirsek, limanlarda çok fazla bekleme yapmadan, hatta iç limanları ihdas ederek, ki Orta Anadolu'da bunlar için planlamalar var, lojistik merkezler planlamaları var, demir yollarıyla bunların bağlantıları yeterince sağlanırsa, biz tamamını olmasa bile büyük bir miktarda bu lojistik açığı kendi ülkemizin üzerinden çekerek bunu karşılayabiliriz. Bu da ülkemizin zenginleşmesine, ticaretine elbette olumsuz, çok ciddi katkılarda bulunur.
1: Ama bu da bir süreç gerektiriyor diyorsunuz.
0: Elbette bunun bir süreci var. Halen demir yolları ağımız yetersiz, demir yolları işletmemiz. Bugün taşımacılığın sadece %1,5-2'sini biz demir yollarıyla yapabiliyoruz. Bu çok düşük bir rakam. Bunların evet, Ulaştırma Bakanlığı'nın çok ciddi yatırım planları var demir yollarında. Hatta stratejik sektörler arasında şu anda kabul edildi hükümet politikalarında. Ama bu yatırımların gerçekleşip hayata geçmesi lazım bir an önce. Burada eksiklikler var elbette.
1: Peki son olarak şunu da sorayım. Bunun dışında sizin hani aktarmak istediğiniz var mı? Bundan sonrası için sektörün aslında beklediği en büyük riskler ne olabilir? Nerelerde bir çözüm arayışı lazım diyeyim.
0: Şimdi savaş hiç kimsenin hayrına değil bir kere. Savaş ve buna benzer bir takım beklenmeyen, istenmeyen olaylar hem insani hem de ticarete olumsuz etkileri var. Hepimizin de izlediği gibi dünya ticaretinde gerek Rusya savaşı, gerek Körfez'deki savaş, gerek işte bu Somali ile ilgili korsan ataklarının yapılması, işte Nijerya tarafında yine yapılan korsan ataklarının yapılması, bunlar hep taşımacılığa olumsuz etki eden bir takım unsurlar ve bunlar çabucak da ortadan kalkmıyorlar. Sigortacılar da bunu herhalde biraz kaldırmayı da çok istemiyorlar. Çünkü düşünsenize, bir taraftan risk kalksa ama prim hala riskmiş gibi yüksek prim alsalar, onların da hoşuna gidiyor biraz. Onun için bu primlerin azalması ve bunun fiyatlara aksetmesi biraz zaman alacak. Tabii ki ticaret kendi mezrasında bir müddet sonra kendi yolunu bulup devam edecektir. Şu anda da mesela Körfez'deki ticaret her ne kadar bu savaş nedeniyle durmuşsa, başka modlar devreye girerek kısmen yapılabiliyor. İşte Türkiye'deki karayolu taşımacılığı İran ve Irak üzerinden yine devam ediyor. Hatta petrol taşımacılığı da bu yolla tekrar şu anda bir şekilde yapılabiliyor. Bunlar da hep alternatif yollar. Savaşların bitmesi ve stabil bir ortamın olması hem denizcilik açısından çok önemli, hem ticaretin kendi içerisinde gelişmesi açısından önemli. Stok maliyetleri çok artıyor. Teslim süreleri, malın teslim süresine varışı ve oradan tekrar gideceği yere ulaşmasında inanılmaz bir süre artışları söz konusu. Yani gemiler bir yükü bir yerden bir yere taşırken, diyelim 10 günde taşıyacaksa 14 günde taşımak zorunda kalıyor ve gemi o sürede o yüke tahsis edildiği için bir başka yüke gidemiyor. Bir de kapasite açığı oluşuyor bu şekilde. Hepimizin beklentisi ve umudu o ki bu savaşın ve bu kaotik durumu bir an önce bitmesi. Evet.
1: İmeat Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: Ve hemen diğer konuğuma döneceğim. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte. Tarık Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Eşe Hanım. İyi akşamlar. İyi yayınlar dilerim.
1: İyi akşamlar diliyorum ben de. Savaşın son durumunu değerlendirerek başlayalım. Bir yandan aslında umutlar da artmış durumda. Bir yandan hafta boyunca tehditkar mesajları tekrar aldık. Aslında benzer bir konjonktür var ama biraz daha söylediğim gibi pozitif bir havanın da olduğunu görüyoruz. Ne beklemek lazım? Burada hani önümüzde aslında Trump'ın Şii'yle görüşmesi var mesela. Ondan öncesinde biraz barış olsun ister mi? Elini daha kuvvetlendirmesi açısından.
2: Zaten benim de öngörüm bu yöndeydi. Daha önceki sohbetlerimizde de buna yönelik bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum. En azından Pekin'e gitmeden önce sırtındaki bu yükten kurtulmak ister diye tahmin ediyordum Trump'ın. Çünkü Şii karşısında eli zayıf olur. Şii daha fazla talepkar olur Trump'tan. Çünkü Trump'ın bu İran savaşı Çin'e de zarar veriyor öyle ya da böyle. Her ne kadar Asya'nın diğer coğrafyalarındaki ülkeler çok daha olumsuz etkileniyor olsalar da, enerji fiyatlarındaki artıştan özellikle ve tedarik

0: zincirlerindeki tıkanıklardan. Çin o kadar etkilenmiyor olsa da Çin de etkileniyor ve sonuçta Çin'in de çok yakın ilişkide bulunduğu bir ülke İran bir şekilde Çin'in fiyakasını bozuyor bu savaşın devam etmesi. Ama Amerika'nın da elini zayıflatıyor. Çünkü Çin'le bir pazarlığa oturacaksa, farklı mevzular konuşulacaksa, işte ticaret savaşlarının diğer unsurları, işte çip teknolojisi, belki ne bileyim Çin'e bazı önemli teknolojik ürünlerin satışında kotalar konmasını istiyor biliyorsunuz Trump. Artı Çin'in de elinde kozlar var. Yani ekstra bir koz verir Xi Jinping'e savaşın devam etmesi. Bu bir yük. Ama tabii tek motivasyon bu değil. Siz de takdir edersiniz ki sonuçta Amerika'nın kendi içinde de bir sıkışmışlığı var. Şu anda nereye baksak, nereyi okusak, nereyi izlesek şöyle bir resim ortaya çıkıyor. Trump çok sıkıştı. Bu işten bir sıyrılmak istiyor ama işte kafası karışık, ne yapacağını bilmiyor. İşte bir yandan İsrail ayaklarından çekiyor Trump'ı. Aman ha, sakın erkenden havlu atma, gitme, daha işimiz bitmedi diyor. Ama diğer taraftan hem kendi partisinden yükselen, hem demokratlardan yükselen, hem de her şeyden önemlisi Amerika'nın geleneksel müttefiklerinden yükselen çok ciddi itirazlar var. Yani Körfez'deki emirlikler bile çok böyle yana yakıla Trump'la işbirliği yapma havasında değiller. Affedersiniz. Yani her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir ülkenin işte OPEC'ten ayrılmış olması Trump Amerika'sı ile ve Netanyahu İsrail ile daha iyi ilişkiler kurmak istediği şeklinde yorumlanabilirse de Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Katar olsun, Suudi Arabistan olsun, Trump'ın ipiyle kuyuya inilemeyeceğini çok açıkça görmüş durumdalar. Çünkü olası bir saldırıda doğrudan hedef oluyorlar. Yani bu İran'dan kaynaklı saldırılar bu ülkeleri çok daha fazla Amerika'nın ve İsrail'in kucağına itecektir noktasındaki söylemler de abartılı. Bilakis savaş bittikten sonra özellikle ben bu ülkelerde ciddi bir sorgu sual sürecinin başlayacağını ve Amerika'ya dayanarak güvenlik devşirme pratiklerinin artık pek de sürdürülemez olduğunu düşüneceklerini zannediyorum. Bunu söylemek isterim. Ama Ece Hanım, şunu da söyleyelim. Trump çok zigzaklar çizen bir kişilik. Yani
1: Evet.
0: hakikaten okuması çok zor. Gerçekten niyeti var mı? Bitirmek istiyor mu? Bir ayı geçti, ateşkes. Bu ciddi bir zaman. Dünya satın aldı mesela bu ateşkes fikrini. Artık bu saatten sonra kimse şiddetli bir hava bombardımanı olur demiyor. Yani hiç kimse buna ihtimal vermiyor, buna yatırım yapmıyor. Trump bunları kulağını tıkayacak mı? Bilmiyoruz ama diğer taraftan da şunu görüyoruz. Taraflar hala birçok noktada birbirinden inanılmaz derecede uzaktalar. Çetrefilli konular söz konusu olduğunda işte Hürmüz Boğazı ne olacak? Trafiği açılacak mı? Açılmayacak mı? İran mı kontrol edecek? Amerika mı? Bu ambargosu ne olacak Amerika'da? Devam edecek mi? Etmeyecek mi? İran'ın elindeki nükleer silahlar, İran bunlardan vazgeçecek mi? Uluslararası denetimlere izin verecek mi? Balistik füze kapasitesini sıfırlayacak mı, değil mi? Yani vekilleriyle olan ilişkisini sil baştan dizayn edecek mi? Yani teslim olacak mı açıkçası? Olmayacak gibi gözüküyor. Bilemiyorum. Yani ben çok iyimser değilim. Çok kısa sürede bir kalıcı bir barış anlaşması olacağını tahmin etmiyorum Ece Hanım.
1: Peki şöyle bir 2 dakika kadar vaktimiz kaldı ama ticaret tarafında da başka bir cephe var bildiğiniz üzere. O tarafı da konuşmadan geçmeyelim. Özellikle ABD ve Avrupa arasında gerilimlerin arttığını görüyoruz. Transatlantik tarafında tehditler var verilen ABD'den. Otomotiv tarafında keza öyle bir vergi artış söz konusu olabilir. Dolayısıyla tüm bunlarla birlikte dengelerin nasıl değişmesini beklersiniz?
0: Bence artık Avrupalılar sabırlarının sonuna doğru geliyorlarmış gibi bir hissim var. %15'ten %25'e çıkardığın için çıkardı. Avrupalı müttefikler Amerika ile işbirliği yapmadığı için. Trump düdüğü çaldığında Avrupalılar Amerika'nın arkasında saf tutmadığı için, NATO'yu bu işin içine sokmadıkları için, Körfez'deki tıkanıklığın açılmasında sorumluluk almadıkları için kızıyor, tepki veriyor. Bir küskünlük psikolojisiyle hareket ediyor. Ve bu vergileri arttırdı. Artı Almanya'dan 5 bin civarında asker çekecek biliyorsunuz. Bunu deklare etti. Ciddi anlamda bir şantaj politikası var Trump tarafından Avrupa'ya uygulanan. Yani Avrupalılar bence soğukkanlılıklarını korumaya çalışıyorlar. Çok da böyle kızıp hani misliyle karşılık vermek gibi bir yola gireceklerini zannetmiyorum. Bence hala Amerika'yı biraz alttan almaya devam edecekler hala. Çünkü ihtiyaçları var. ihtiyaçları olmamış olsa bu kadar kuzu gibi davranmazlardı. İhtiyaçları var. Askeri kapasiteleri hala o kadar yüksek değil. Rusya karşısında Ukrayna'nın savunması söz konusu olduğunda Avrupa çok fazla çaba gösteriyor. Bunun farkındayım son yıllarda ama Amerikasız olmaz bu iş. Avrupa kendisini de Rusya'ya karşı Amerikası şu anda koruyabilecek bir kapasitede değil. O yüzden zaman kazanmaya yönelik soğukkanlı, itidalli bir strateji takip edecektir Avrupalılar Amerika'ya karşı.
1: Peki Tarık Hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar dileyelim biz de ve bir haberimize noktalayalım 60 dakikayı. Arçelik Ankara'daki bulaşık makinesi fabrikasında yapay zeka destekli yeni ürününü tanıttı. Arçelik CEO'su Can Dinçer detayları Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'e değerlendirdi. Detaylarla birlikte noktalıyoruz efendim. Yarın yine görüşmek üzere.
2: Can Bey, Ankara'daki fabrikanızdayız. Bu fabrikanız 1993 yılından beri üretimde. Şimdi siz de bugün yapay zeka destekli bulaşık makinenizi tanıttınız. Bu bulaşık makinesi ne sunacak kullanıcılara?
3: Açıkçası kullanıcılar yıllardır bulaşık makinesini alırken işte program sayısına göre alıyor. En önemli segmentasyon program sayısıydı. Ancak biz yaptığımız araştırmalarda açıkçası şunu gördük. Kullanıcı kafası karışıyor. Birçok program var, program sayısı var, işte sıcaklıklar var. O karışıklığı yol açacak ne varsa, ne faktörler varsa hepsini biz yapay zeka ile beraber tanımladık ve son derece kullanması basit bir ürün ve segmentasyon yarattık. Türk tüketicisi Avrupalı tüketiciden bir miktar farklı. Genellikle bizde hız önemli. Çamaşır makinesinde böyle, bulaşıkta da böyle. Biz hızı öne çıkaracak. Bütün ara prosesleri düzelterek, dizayn prosesleri düzelterek çok hızlı bir ürün yarattık. Bu yapay zeka ile beraber yine daha sonraki tek tuş adı altında biz kullanımı çok kolaylaştıran bir ürün yarattık. Şimdi bu sensör teknolojisi olduğu için böylelikle bulaşığın yükünü, kirlilik oranını tanımlıyor ve çok daha düşük enerji, çok daha düşük su sarfiyatıyla ürün hem tüketicinin cebine hitap ediyor hem de kullanımı son derece basit bir ürün haline geldi. Tabii enerji ve su tüketiminde çok iyi, performansı çok iyi olduğu için de biz yaklaşık çok kısa bir zaman içinde oldukça önemli sayılara ulaşmış durumdayız satış adetlerine. O bakımdan bence bulaşık makinesinde bir devrim. Bu da yapay zekanın ve teknolojinin tüketiciye getirdiği somut faydadan dolayı açıkçası.
2: Biz ihracat tarafında sürekli işte kur, faiz, enflasyon tarafını konuşuyoruz rekabetçilikte. Ancak bir diğer önemli faktör de aslında katma değerli ürün yaratabilmek. Evet. Sizin de bu yeni çıkardığınız ürün aslında buradan bir rekabetçilik kazanabilirsiniz. Ar-Ge yatırımlarını, harcamalarınız nasıl?
3: Şimdi Ar-Ge yatırımımız, bizim mühendis gücümüz çok çok kıymetli. Bugün de işletmede gördüğümüz çalışmaların sonucunda biz hem üretim adedinde %80'lere yakın bir verimlilik, maliyette %25'lik bir düşüm sağlamış durumdayız. Tabi bu da bizim dünya çapında rekabetçiliğinde çok ciddi olarak fayda sağlıyor. Bu tür çalışmalarımızın da kaynağı da Ar-Ge. Ama Ar-Ge hem üretimde Ar-Ge, hem bütün üretim proseslerimize, dizayn proseslerimize, hem de malzeme proseslerimizde Ar-Ge bizim için vazgeçilmez bir başarı faktörü. Ve önümüzdeki dönemde daha da yükselecek bir başarı faktörü olacak. Çünkü bütün dünyanın şeyi bu şu anda. Büyük bir savaş var, teknoloji savaşı. Biz de Arçelik olarak daha önceden ödevimizi çalıştığımız için bugünlerde çok daha somut müşteriye fayda sağlayan ürünlerle tüketicinin karşısına çıkıyoruz.
2: Türkiye bulaşık makinesinde %10'luk pazar payıyla dünyada üçüncü. Sizin en büyük pazarlarınızdan biri de Avrupa pazarı. Ancak burada Avrupa'daki daralmadan bahsediyoruz sık sık. Ki keza beyaz eşya sektörü de 5 yıldır düşüş eğiliminde TürkBest verilerine göre. İlk çeyrek rakamlarını da aldık burada. İç satışlar %10. İhracat ise %23 oranında gerileme kaydetti. Öncelikle ihracat tarafını değerlendirmenizi istiyorum. Orada sizin Arçelik olarak ihracatınızda nasıl bir seyir var?
3: Açıkçası biliyorsunuz ihracat bütün sektörlerde piyasaların bir miktar daralması söz konusu. Bunu da hepimizin bildiği bir konu. Ancak bu tür teknolojik ürünler işte tüketicinin satın almasını daha öne çektiriyor. Çünkü somut bir fayda var. Enerji tasarrufu, çok ciddi bir enerji tasarrufu, su tasarrufu ve kolay kullanım, örneğin bu ürünlerde bize bir anda büyük bir avantaj sağladı. Açıkçası Mart ayı sonuçlarımız bizim o anlamda bulaşık makinesinin üzerinde bizi oldukça umutlandırıyor. Onu özellikle söylemek istiyorum. Tüketici faydayı gördükçe bence daha hızlı bir şekilde alıma geçtiğini görülüyor. Mart ayında da ben beyaz eşya sektörü içinde şunu söyleyebilirim. Bir düzelme eğrisinin olduğunu söyleyebilirim. Ben önümüzdeki aylarda daha umutluyum açıkçası. Onu da söylemek lazım. Avrupa'da da doğru bir miktar daralma var. Ama oradaki enerjiyle ilgili, tüketicinin enerjiyle ilgili problemleri var. İşte doğalgaz sıkıntısı, Almanya'da elektrik sıkıntıları var. Onun için bir miktar tüketicinin kafasında soru işaretleri olabiliyor gelişmiş ülkelerde. Ama ben önümüzdeki dönemde özellikle beyaz eşya sektörünü daha pozitif bakıyorum.
2: Peki bu iyimserliğinizin sebebine biraz geçelim. Şimdi normalde savaştan önce yıl başında işte finansman maliyetlerinin gevşemesiyle birlikte burada bir rahatlama bekliyordu bütün sektörler. Ancak bu bütün beklentileri öteledi savaş çatışmalardan dolayı. Sizin bu beklentilerinizdeki pozitifliğin sebebi savaştan dolayı talebin size yani Türkiye'ye yönelmesi mi? Nedir bu sebebi?
3: Tabii ki açıkçası belirsizlikler sürekli artıyor. Konuda bir şeyimiz yok. Bir şey değişebileceğini pek zannetmiyorum. Ancak Avrupa'da Türkiye'de ben de son yaklaşık 8 ülkeli bir ziyarette bulundum. Şimdi kış ayları keza bitti, artık yaza giriyoruz. Avrupa'nın tüketicisinde bir enerji gideri vardı. Onda bir düşme bekleniyor açıkçası. Oradaki devletlerin de kendi tüketicisine bir şey var. Fayda sağlamaya çalışıyorlar. Bu bakımdan piyasanın ben daha bir miktar daha rahatlayacağını düşünüyorum önümüzdeki dönem için. Avrupa için söylüyorum. Orta Doğu malum sıkıntıdan dolayı onun için bir şey söyleyemem ama Avrupa'da ben bir miktar daha pozitif bir havanın olacağını düşünüyorum. Türkiye'ye gelirseniz bu içinde bulunduğumuz ekonomik durumda Çin'in değer para karşısındaki değer kaybının artık değer kazanmaya başladı. Açıkçası o da bize bir avantaj sağlayabilir. Ama tabii Türkiye'deki yüksek faiz oranı, giderlerimizin yüksek olması, bunlar malum kurdaki negatif durumun. Bunda bir değişim yok ama işte bu tür verimlilikler yapabildiğimiz takdirde teknolojik anlamda ben avantaj sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Nitekim de rakamlar bize maliyet açısından avantajlı ilk sinyallerin gelmeye başladığını söyleyebilirim.
2: Mart'ta bir toparlanma dediniz. İç satışlarda da var mı böyle bir toparlanma?
3: Evet, bulaşık makinesi bizim özellikle bu yeni ürünler, teknolojik anlamda fayda sağlayan ürünleri sunulduğunuz takdirde bunu siz kendi açınızdan pozitif değerlendirebiliyorsunuz.
2: 2026 yılına ilişkin beklentilerinizden bahsedelim. Hem büyüme tarafında, üretim tarafında, üretim hacmi konusunda nedir hedefler, beklentiler?
3: Tabii ki zor bir yıl, malum. Onda şeyimiz yok. Ancak teknolojik olarak bu odaklanmamız devam edecek. Biz önümüzdeki dönemde Arçelik olarak işletme sermayesine daha önem veren bir, daha çok odaklanan bir şirket olacağız. Verimlilik, her anlamda verimlilik çok çok önemli. Buralardaki kazanımlarımızda bu tür teknolojik yatırımlarımız hızlanacak ve daha farklı fabrikalarımızda, daha farklı üretim proseslerimizde de bu tür güzel haberleri sizlerle paylaşmış olacağız.
2: Peki yeni yatırım planlarınız var mı, yoksa mevcutta genişlemeyi mi düşünüyorsunuz?
3: Sürekli yatırım zaten bizim için çok olmazsa olmaz. Belli bir anlamda bütçemiz var ve bütçeyi de teknolojik olarak yatırıyoruz. Bugün ciromuzun %1,5'u Ar-Ge yatırımlarımıza gidiyor. Oldukça önemli bir rakam. O konuda uzun yıllardır bir stratejimiz var ve bunlara devam ediyoruz. İşte o strateji bize bugün çok daha farklı, çok daha tüketiciye fayda sağlayan ürünler sunmamıza fırsat tanıyor açıkçası.
2: Peki yıl sonu için büyümede bir oran, rakam verebiliyor musunuz beklentiye?
3: Çok zor. Ama dediğim gibi ben dünden daha ümitliyim.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Garanti
2: BBVA. Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
3: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
6: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Inang. Zorlamayacağım. Şimdi İnan Kırdemir bence Türkiye'nin en iyi stylistlerinden, çok zaten dünya markalarıyla ve Türkiye'nin en yukarıdaki isimleriyle çalışıyor ama bir stylistle çekim yapmak da hiç bence programa davet edip çekim yapmak hiç kolay değil. Oturduğundan beri içine sindi mi? Çünkü bakıyor, çorabım göründü mü, bluzum düzgün duruyor mu?
1: Bu artık bir mesleki deformasyon aslı. Yani bundan kurtulmak mümkün değil. Artık bir obsesyon derecesinde. Daha görsel odaklı bir iş yaptığım için akan bir görüntüye müdahale edememe hissiyatı bende inanılmaz bir anksiyete yaratıyor. Yani fotoğraf sabit, müdahaleye çok açık. Ama video öyle olmadığı için biraz geriliyorum açıkçası.
0: Şimdi bak, sen bu bölümü evde izlerken ay ay ay falan olacak mısın?
1: İzleyemeyebilirim. En azından ilk bir hafta.
0: Bütün o zaman stylingini yaptın. Herkes intikamını şu anda alıyor olabilir miyim? Ama seninle çalışmak büyük bir onur ve gurur galiba, değil mi?
1: Beni şımartma.
0: Yok,
1: beni
0: şımartma. Hayır, ben seni çok seviyorum.
1: Ben de
0: İyi
1: aynı
0: ki
1: şekilde.
0: Geldin, onur verdin. Bir tarafı, yani çok yönlü bir adam. Nasıl seni anlatsam ki? Bir tarafıyla kalemi muhteşem. Diğer tarafıyla müzisyenliği, şarkı sözü, beste. Her tarafı, yani hepsi var.
1: Ben birazdan kızarmaya başlarım. Yok, siyah beyaz çekebiliyor
0: çok
1: muyuz?
0: Bir tarafıyla da Türkiye'nin önemli dergilerinin genel yayın yönetmenliğini ve yayın direktörlüğünü yapmış bir isim var. Yani çok acayip inan ya. Bak şimdi, şarkı yaparken tek başınasın.
1: Evet.
0: Yazarken, yani düşünürken, şu defterini yazarken tek başınasın. Bütün bunlarda kendi krallığın içindesin. Dergide belli bir koltuğun var, yönetiyorsun. Ama diğer tarafta da stylistliğin var. Orada da hem yönetiyorsun hem de kim bilir ne kaprislerle karşılaştığın için diye düşünüyorum ben dışarıdan. Bir tarafıyla da yönetilmeye müsait bir tarafın varmış gibi de davranman gerekiyor. Sen bütün bunların terazisini nasıl yapıyorsun? Başlığıyla açtım.
1: Şahane açtın. Aslında özünde çok koalisyona açık bir yapım var benim. Yaptığım işte koalisyonu gerektiriyor. Yani hiçbirimiz başlı başına yegane iktidar değiliz bu işte. Farklı kolları var. Celebrity styling üzerinden konuşmak gerekirse tabii ki müthiş bir iletişim becerisi isteyen bir iş. Stratejik olmayı gerektiren bir iş. Çünkü celebrity dediğimiz bir kavram tek bir kavram değil. Yani bir celebrity'nin hayatında bir menajer gerçeği var. Bir PR basın danışmanı gerçeği var. Bir hayran kitlesi gerçeği var. Sosyal medyası var. Yakın çevresi var. Kendisiyle alakalı oluşturduğu bir algı var. Ve bir resim var. Özellikle o resmi değiştirmek istediğinizde veya bu resmin değişmesi için size geldiklerinde zorlandığınız noktalar oluyor mu? Oluyor elbette. Ama dediğim gibi, yani sır gerçekten koalisyon. Orada herkese eşit bir denge ve terazide tutmayı bir şekilde başarmanız gerekiyor.
0: Senin gördüğün üzerinden mi ilerliyorsun İnan? Ben de bir persona belki görüyorsun. Ya da baktığında benim karakter özelliklerimle ilgili toplama bütüne ulaşıyorsun. Orada senin gördüğün mü önemli oluyor? O kişinin kendini yansıtma şekli mi önemli oluyor? Ya da o dönemin getirdiği, onun nasıl görünmesi gerektiği anlayışı mı önemli oluyor? Burada ne önemli oluyor?
1: Çok güzel ve derin bir soru bu Aslı. Görmek dedim, ben şu güneş gözlüğünü bir çıkarmak istiyorum.
0: Ay, gel göz göze bakalım.
1: Göz göze bakalım. Selebritiler özelinde konuşuyoruz diye düşünüyorum. Şu çok kıymetli bir şey. Yani ben çalıştığım isimler özelinde öncelikle çok seçici ve özenli davranmaya çalışıyorum. Benim için bu iş sadece bir ismi giydirmekle sınırlı değil. Orada inanılmaz bir yoldaşlıktan bahsediyoruz aslında. Yani bir kadının size en savunmasız halini bile bir fotoğraf karesi için emanet etmesi büyük bir hem cesaret hem de güven gerektiriyor. Orada çok dinliyorum. Yani benim üç kuralım vardır. Çalışmak istediğim veya benimle çalışmak isteyen isimlere mutlaka onlarla bir kahvaltıya çıkarım, bir öğlen yemeği yerim. Akşam yemeği gerekirse gece dışarı çıkarız ki daha yakından tanıyayım. Yani o kadının nasıl sevdiği, o kadının nasıl baktığı, o kadının sabah nasıl uyandığı bile onun stil koduyla alakalı bana çok önemli bir done veriyor. Dolayısıyla bu datayı oluşturduktan sonra bir persona inşa etme faslı başlıyor. Bu da benim için çok çok kıymetli. Yani bunu da kolektif bir şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bu işin en temel sırlarından biri bence dinlemeyi bilmek. Yani karşı tarafın ne istediğini, ne arzuladığını ve benim hayalimdekiyle nasıl bir örtüşme sağlanabileceği noktasında buluşabileceğimizin nasıl anlatayım? Yani tasviri çok zor. Evet. Bir evlilik gibi düşün aslında bunu ya. Yani söz, nişan, evlilik, zaman zaman boşanma, kavga, çelişki, ihtiras, her şey var bu dinamikte.
0: Mesela estetik cerrahlarına götürürler ya, ben bunun gibi olmak istiyorum diye fotoğrafı. Sana da böyle çalıştığın isimlerden bir tane look'la, bir duruşla, bir havayla getirip de böyle görünmek istiyorum diyenler oluyor mu?
1: Oluyor. Oluyor. Yani tasvirlerinde bir oluyor ama ben daha çok özünde nasıl görünmek istediğiyle ilgileniyorum. Yani o özle örtüşmeyen bir görünüm çok yapay duruyor. Şimdi benim yaptığım iş aslında biraz çok yönlü bir iş. Sadece styling de değil. Styling'in de bir ötesi, biraz brand manager olarak düşünebiliriz.
0: Marka yani, yönetimi gibi.
1: Marka yönetimi. Çünkü global arenada da çalıştığım isimleri global markalarla buluşturuyorum. Zaman zaman marka elçileri birlikte yaratıyoruz. Bu tek başıma devralabileceğim ve üstlenebileceğim bir iş değil benim. Çok iyi düşünülmüş bir altyapı çalışması da gerektiriyor. Yani tabanın, zeminin çok sağlam olması gerekiyor. Onu inşa edene kadar da elbette biraz kan ter gözyaşı döküyoruz karşılıklı.
0: Ama senin şimdi hem büyüme şeklin, yetiştirilme şeklin çok uluslararasısın ya.
1: Evet.
0: Hem aldığın eğitimler, hem oradaki kan ter gözyaşı kolay olunmuyor yani. Oralardan kolay geçilmiyor. Sen Martins'te okumak kolay bir şey değil.
1: Bir açık hava tımarhanesiydi benim için. Özellikle Liverpool'da medya ve iletişim çalışmaları üzerinde daha siyasal ağırlıklı bir öğrenimin tadına varırken ben kendimi Harry Potter gibi falan hissediyordum o şatolarda. O İngiliz, tarihi bir İngiliz eğitiminden sonra Londra'da Central St. Martins gibi bir açık hava tımarhanesinde okumak benim de bütün aslında eğitimle alakalı ezberlerimi bozmuş bir şey. Yani ben bütün köşelerimden, kutularımdan Londra'da sanat yönetimi okurken ayrıldım ve sıyrıldım diyebilirim.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu spotu.
9: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
10: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: GT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Mesela şey, hani çekingenlik vardır ya. Böyle bir şey için başlamaya çekinmek, birinin kapısını çalmaya çekinmek. Bütün bunları yok ediyor mu? O güzel bir şey aslında. Seni böyle daha cesur dünyaya karşı yapıyor mu?
3: Şuna hazırlıyor. Yani bütün o akademik, teorik bilgilerin aslında gerçek hayatta çok karşılık bulmadığını, hepimizin kendi kuramlarımızı, kendimizin keşfedip formüle etmemiz gerektiğini öğretiyor. Bu bence çok kıymetli bir şey. Cesaret veren bir şey. Yanılma payı bıraktırabilen bir şey. Çünkü teori öyle bir şey değil. Analitik eğitim de bence öyle bir şey değil. Orada biraz içgüdüsel yönlenmeyi öğreniyorsun. Biraz koku almayı öğreniyorsun.

Çok önemli bir yazar, gazeteci, çevirmen, pek çok kitabı vardı. Şimdi Doğan Kitap ölümünün ardından bu külliyatı topluca yeni kapaklarla bütün eserleri olarak yayınlamaya başlamış. Bunun haberini vermek istedim çünkü ölümünün ardından son kitabını burada tanıtmıştık ve benim de çok içime yara oldu o hikaye. Sadece kitapların isimlerini söyleyeyim. İlk çıkan Altılı'nın Bir Kimlik Arayışı'nın hikayesi ve Kimsin Jack Samanon isimli iki biyografi metni. Bir tane söyleşi var, Yüzyıl Sonu Tanıklıkları ve üç romanını Liz Hanım'ın Lale Pudding Shop, ki bu en sevilen kitaplarından biridir, Sevmenin Zamanı ve Sen Bir Başka Gittin. İlk yayınlananlar, yanılmıyorsam, bu külliyatın devamı da gelecek. Çok kıymetli bir iş. Doğan Kitap'a da teşekkür edelim, böyle başlamış olalım. Sonrasında Yasemin Özek'in bir yeni romanı var, İstanbul Limonatası, Epsilon'dan yayınlandı. Yasemin Özek kendisi de bir mübadil olduğu için genellikle bu tür buraların insan hikayelerini odağına alan romanlar yazıyor. Burada da yine anladığım kadarıyla öyle, farklı coğrafyalarda geçen Amerika ve İstanbul arasında salınan bir anlatı, Dario'nun öyküsünü anlatıyor bu kez. Bunu da memnuniyetle duyurmuş olalım. Sonrasında yaşayan en önemli yazarlarımızdan diyebileceğim Aile Kutlu'nun külliyatında Everest yayınlıyor. İki kitap, Bir Göçmen Kuştu O ve onun devamı olan Emir Bey'in Kızları yeni yayınlandı yine bu külliyatın parçası olarak. Birinci Dünya Savaşı yıllarında doğan ve İkinci Dünya Savaşı ile büyüyen Batubek ailesinin öyküsü esasen bu. Vaktiyle ödül de almış bir romandı. Şimdi tekrar yeni kapağıyla yeni yayın evinde yayınlandı. Dediğim gibi edebiyatımızın çok önemli metinlerinden bunlar ve bu şekilde topluca yayınlanıyor olması çok sevindirici. Buradan bu önemli kitaplardan bir ilk kitaba gidelim. Erdost Akbaba'nın Neredeyse'si Hep Kitap'tan yayınlandı. Babasının gölgesinde bir askeri okula gitmek zorunda kalan bir çocuğun öyküsünü okuyoruz. Onur isimli bir karakterin. Bir kırılma, bir yolculuk hikayesi aslında. İzmir'den İstanbul'a uzanan bir yolculuk hikayesi. Ama o iktidarla, otoriteyle mücadelemize dair de ve onun bireysel eksenine dair bir yerden bakan bir metin Neredeyse. Dediğim gibi bir ilk roman. Hayırlı olsun. Gelişi güzel Can Göknel'in kitabı. Can Göknel'i özellikle, Can Göknel sanatçı aynı zamanda ve çizimleriyle ve çocuk kitaplarıyla da tanıyorsunuzdur. Ama baş öyküleri de var. Bu da o öykülerin bir yenisi. Dünyaya bir parça daha yumuşak bakmaya çağıran, aslında bu akşam konuştuklarımızla da paralel, umutla bakma öyküleri aslında. Gelişi güzel Can Yayınları'ndan yayınlandı. Şimdi bir başka kitap, Türkiye'den son kitap, sonra biraz dünyayı gezeceğiz beraberce. Bu benim çok önemsediğim bir iş. Ali Cabbar'ın Nazım Hikmet fotoromanı. Bunun daha önce Deniz Gezmiş olanını yapmıştı. Birkaç yıl önce, 4-5 yıl oldu sanırım. Müthiş bir işti. Bu da aynı şekilde müthiş. Boyut Yayıncılık'tan yayınlandı. Yani şöyle göstermek istiyorum içini. Gerçekten fotoroman. Hem olağanüstü bir araştırma hem de o dönemden fotoğraflar gazete küpürleriyle oluşturulmuş. Yani gerçekten hayranlıkla baktığım bir iş bu. Hem araştırması hem hazırlanışı itibariyle çok kıymetli. Nazım Hikmet'in yaşam öyküsüne bakan bir, nasıl diyeyim, fotoroman gerçekten. Yaşamak güzel şey. Bu da haftanın son yenisi. Şimdi bir Avrupa'ya gidelim. Norveç'e gidiyoruz önce. Roy Jacobsen'in Yalnız Bir Adamı, Deniz Canefe çevirisiyle Hep Kredi Yayınları'ndan. Biz burada Roy Jacobsen'in külliyatının yayınlanışını adım adım takip ettik. Bu da bu dörtlemenin, onun dörtlemesinin son kitabı. Görülmeyenler, Beyaz Deniz ve Rigel'in Gözleri ilk üçüydü. Bu da sonuncusu. Ingrid Baroy'un hikayesi devam ediyor. Ingrid Baroy'un burada özellikle kadın olarak hem karada hem denizde varlık mücadelesi veren Norveç taşrasında bir kadının öyküsü olarak. Ben bunu bekliyordum bu dörtlemeye başlamak için. Dolayısıyla çok memnunum. İlk bununla başlayalım istedim. Buradan Fransa'ya gidelim. Marisa Conde'nin Suların Yükselmesini Beklerken'i Bilgi Yayın Evi'nden yayınlandı. Şirin Erkan Leitao çevirisiyle. Marisa Conde'yi de 2024'te kaybettik. Her sene Nobel için adı geçerdi. Alamadan hayatını kaybetti. Bir Fransa'dan Haiti'ye göçme hikayesi okuyoruz aslında. Babacar isimli bir karakter bir yetim çocuk buluyor ve onunla birlikte hayatı değişiyor. Marisa Conde'nin böyle hafif de demeyeceğim, büyülü kalemiyle anlattığı bir öykü yine. Suların Yükselmesini Beklerken, ilk defa Türkçe'de yanılmıyorsam.
İngiltere'ye gidelim. Buradan kıta Avrupa'sından Evelyn

benim en sevdiğim, en çok güldüğüm İngiliz yazar herhalde. Onun bir yeni kitabı, üç kitap bir arada yayınlanmış. Onur Kılıcı, Işıl Özbek Arslan çevirisiyle 7 yayınlarından. Dediğim gibi olağanüstü komik bir yazar kendisi. Her şeyi, bütün trajedileri son derece mizahla harmanlayarak anlatıyor. Burada da savaş patladıktan sonra ne yapacağını bilemeyen bir Katolik ailenin öyküsünü üç ayrı kitapta son derece yine savaşın bütün trajikomikliğini ortaya çıkaracak şekilde anlatıyor. Dediğim gibi ben de 7 yayınları da bu külliyat yayınlıyor. Bunu da çok memnuniyetle takip ediyorum diyelim. İngiltere'den bir başka metin, bir klasik, D.H. Lawrence'ın Bakire ile Çingenesi, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Ferit Burak Aydar çevirisiyle. D.H. Lawrence'ın 1903'te yayınlanan kitabı bu. Bir genç kadının bir çingene ile tanışması ve kendine dair, bedenine, aşka dair ve özgürlüğün ne olduğuna dair bir keşifler silsilesinde kendini bulmasının öyküsü. Modern Klasikler dizisinin yenisi. T.S. Eliot'la devam edelim. İngiliz asıllı Amerikalı yazar. 17 denemesini bir araya getiren Kutsal Orman kitabı. Muammer Ay çevirisiyle Everest'ten. Everest'in deneme serisini çok seviyorum. Çok kıymetli işler yayınlıyorlar. Burada da özellikle metafizik şairlere dair akıl yürütmeleri var T.S. Eliot'un, ama Shakespeare'e de uzanıyor. Eleştirinin, edebiyat eleştirisinin nasıl, ne işe yaradığına dair bir şairin kaleminden denemeler. Dediğim gibi ben bu seriyi çok memnuniyetle takip ediyorum. Bunu da meraklısına diyelim. Şimdi buradan Amerika'ya uzanıyoruz. Joe Hill, 20. yüzyıl hayaletleri, Esat Ören çevirisiyle İtaki'den. Joe Hill yaşayan en önemli korku gerilim yazarlarından biri. Bu da onun bir öykü derlemesi. Çok okuru var. Özellikle Amerika'da çok satıyor. Böyle gerçeklikle kabus arasındaki zemin ayağınızdan kaysın isterseniz bir bakabilirsiniz. İtaki Joe Hill külliyatını yayınlamaya devam edecekmiş. Ne kadar çok külliyat dedim bu akşam. Neyse. Devam edelim Amerika'dan. Eleanor Catton'ın, umarım doğru okuyorumdur, Kül ve Tohumu, Kıvanç Güney çevirisiyle Domingo'dan yayınlandı. Eleanor Catton daha önce Booker ödülü de almış bir yazar. Burada da bir gerilla bahçecilik kolektifi kuran bir kadının arazisine konmak isteyen bir milyonerle girdiği tuhaf ilişkiyi okuyoruz. İlişki dediğim, yani tuhaf bir ittifak oluşuyor aralarında. Bir yandan da dünya nereye gidiyor, dünyanın sonu gelirken biz bu kolektifte ne yapabiliriz gibi bir soru da olan, yine böyle bir arkasında bir Stephen King övgüsü var. Katmanlı bir gerilim öyküsü, yine bir çok satan, bu da Kül ve Tohum, haftanın bir diğer yenisi. Şimdi biraz kurmaca dışılar var, 4 adet. Bir de onları anlatayım, kurmacaları bitirdiysek. Afgan asıllı Alman yazar, Almanca yazıyor. Moştari Hilal'in Çirkinliği, Livera'dan yayınlandı. Levent Taylan'ın çevirisiyle. Bu herhalde hepimizin çok akıl yürüttüğü bir mesele olduğu için beden ve çirkinlik algısı ve bugünün estetik meselesi, yani bugünün estetik algısı, estetik cerrahi, sosyal medyanın bedenimiz üzerine yaptığı etkiyi ne yapmalıyız sorusu üzerine bir metin. Özellikle estetik normların dışından nasıl bakabiliriz güzelliğe ve çirkinliğe dair akıl yürüten, bence çok önemli ve herhalde hepimizin ihtiyacı olan bir metin. Bir diğer kurmaca dışı, Xenofobinin Tarihçesi, George Macari'nin metni, Yapı Kredi Yayınları'ndan yayınlandı. Özlem Yüksel çevirisiyle. George Macari tarihçi ve psikiyatır, yanılmıyorsam, evet. Xenofobi üzerine bir metin bu. Çağımızın en büyük hastalığı, yabancı düşmanlığı ve bence hepimizin üzerine daha çok okumaya ihtiyacı olan bir konu. Dolayısıyla Xenofobinin Tarihçesine bakmak bugünü anlamak için çok daha faydalı olabilir. Bir diğer kurmaca dışı, artık her şeye sahibiz, Megan O'Connell'ın kitabı, Belgin Selen Haktanır çevirisiyle Nova kitaptan. Kendimi hazır hissetmeden anne olmamın öyküsü alt başlığı. Sanırım bu her şeyi anlatıyor. Genç yaşta anne olan bir kadının annelik deneyimiyle nasıl zorlandığını anlatıyor. Ve o miti, kutsalı yıkan tam anneler günü öncesine denk geldi. Pek çok kadının özellikle ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Haftanın son kitabı da Philip Bloom'un Ayrıntı'dan yayınlanan Umut kitabı. Bu da Levent Taylan çevirisi, iki Levent Taylan çevirisi olmuş. Umut, hepimizin çok ihtiyaç duyduğu umudu bu çağda, bu kadar umutsuz hissettiğimiz bir çağda ne yapabiliriz? Umudun tarihine ve felsefi geçmişine bakarak bugün hala umut etmek için nedenler bulabilir miyiz diye bir minik akıl yürütme metni bu da. Evet, bizden bu kadar. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı yine burada karşınızda olmak ümidiyle iyi geceler.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.